0: Kire temiz temizlenmez. Zikir temizliyor. Yani onun baş kaldırmasına daha çok hani kötü olmasını engelliyor.
1: Siz Allah'ı anın ki Allah da sizi ansın. Bir ayetinde de buyurur ki onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu.
2: Kalbi temizlemek için zikir yapmak gerekir. Gürültülü ortamlarda değil, kendini dille zikrederken kalbe vurmak, kalpten zikretmek, bunu başarabilmek lazım.
3: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
0: Yani daha önce mesela daha kötü oluyorsun, sadece kendini düşünüyorsun ama mürşide bağlı olduğu zaman sakin oluyorsun.
1: Allah'ın tayin ettiği mürşit kim? Onu bilmek lazım önce.
2: Mürşitler de yıldızlar gibidir. Bu mürşitlere bakarak yolumuzu, nasıl gitmemiz gerektiğini öğreniyoruz.
3: Sizce zikir dışındaki bir yola da nefsimiz temizlenebilir mi?
0: Her şeyin ilacı var, onun ilacı da zikir.
1: Eğer zikir dışındaki bir yolla nefis temizlenecek olsa Firavun evliya olurdu. Zikir sadece dille tesbih getirmek değildir, zikir anmaktır.
2: Yani zikirden başka hak olan şeyleri tercih edebiliriz ama zikir kadar etkili olmayacağını düşünüyorum.
4: Sabirimiz nefsin tezkiye konusunda zikirden başka hak olan şeyler tercih edebiliriz ama zikir kadar etkili olmayacağını düşünüyorum. Yani zikir ibadetlerin sultanı. Nefsin tezkiyesi konusunda zikir kadar etkili bir şey var mıdır? Hayır. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde 7 safa zikirden bahsediliyor. 7 safa zikre baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala tekamülün bütün basamaklarının zikirle gerçekleştiğini görüyoruz. İşte Yasin 11, 1. safa zikir, Hadis 16, 2. safa zikir, Müzemmil 8, 3. safa zikir, Ashab 41, 4. safa zikir, Nisa 103, 5. safa zikir, Daimi zikir, Nur 37, Külli zikir, 6. safa zikir ve Enbiya 7, 7. safa zikir söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan sona zikir yelpazesi içerisinde insanın tekamülünü planlamış. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesi olayıdır. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlaların miktarı artar. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün aktif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Buraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi açıkladığımız. Ama Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde يَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِي خُطُوتُ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِي خُطُوتُ الشَّيْطَانِ فَاَنَّهُ يَحْمُنُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikretmediği zaman şeytan filin hortumu gibi hortumunu kalbimize ulaştırır. Orada karanlıklarını akıttırıyor. Zikrettiğiniz zaman o hortumunu çekiyor. Öyleyse öyle kabul edelim. Kişi zikretmiyor ve iç sesini dinliyor. Zikretmediği zaman onun iç sesinin, şeytanın iç sesini taklit ettiğini kişi bilemez. Nitekim Yusuf 53'te mütevazına 19 afet sebebiyle Allah Teala diyor ki ben nefsimi ibra edemem Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü Allah'ın insana nefs vermiş olmasıdır. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü. Meleklere göre birinci üstünlüğü ruh üfürmedir. İkincisi nefs. Vermiş olması. Nefsine hakim olan bir insan Allah sevgisi olabilir ama kişi nefsine hakim olmaya çalışsa nefsi onu hep atlatır. Kişi Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasına geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefs seskesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Öyleyse ben nefsime hakim olabilirim. Eğer Allah-u Teala insanı öyle yaratsaydı mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir derdi. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 128 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 129 Bakara 129'da Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmran 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse görüyoruz ki burada nefsimizi tezkiye edecek olan Allah'ın en üst seviyedeki devri imamı işareten memuriye mezun kıldığı kişidir. O olmadan devri imamın ruhu başımızın üzerine yerleşmeden hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz ve diğer usurlar da gerçekleşemez. Ayetlerin tilavet görevi Resul'e verildiği gibi nefs tezkiyesinin görevi de Resul'lere verilmiştir. İlgili hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Ayetlere baktığımız zaman onu görüyoruz. 7 ayet de bununla alakalı. Nefs tezkiyesini hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesini ancak evet hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. 7 tane ayet-i kerime. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Nisa 49, Nur 21, Necm 32 ve Cuma 2. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa da müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam, bir ilahiyatçı iyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmak şart diyor. Bu söz doğru mudur? İyi bir Müslüman olmak için neler yapmalıyız? Doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi başlangıç noktasında İslam'a karşı davranışları sergileyen bir, şu anda ismini hatırlayan bir sahabi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, önce Müslüman mı olayım, sonra seninle birlikte savaşa katılayım, yoksa savaşa katıldıktan sonra gelip Müslüman olayım, hangisini buyurursunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, önce Müslüman ol, daha sonra savaşa katıl. Ve aynen sahibi onu yapıyor. Önce Müslüman oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ve daha sonra Resulullah'la birlikte cihada başlıyor, cihat savaşa başlıyor ve o savaşta şehit düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı, ismini unuttum sahabi için, az iş yaptı ve çok kazandı. Öyleyse Allah katında bir yerin sahibi olmak mutlaka Müslüman olmayı gerektiriyor. Her Müslüman mutlaka iyi bir insandır. Ama her insan Müslüman değildir. Öyle olunca öncelikle onun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi onu yedi safa teslimin birinci safhasını yaşamaya götürür. İşte yedi safa İslam'a baktığımız zaman birincisinde kişi işitenlerden oluyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Bu 12 ayetten bir tanesi de Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve estebu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ve Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyenler kimlerdir? Dinleyenler davete icabet edenlerdir. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde İstecib li rabbikum min qabli yetemin la meredelu min Allahi ma aleküm yevme izin min melcen ve ma aleküm min nekil. Rabbinize icabet edin. Şura 47. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. Yani ölüm gelmeden önce. Ma aleküm min melcen yevme izin.
İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. İşte iki ayet-i kerime bize bunu söylüyor. O hadisi de gösterebilirse önce Müslüman olmak sonra cihat. Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde İntismu ila men yuminu bi hayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlerin tilavet görevi Allah'ın Resullerine verilmiştir. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Al-İmran 164, ister Cuma 2, Risalette görevli Resullere baktığımız zaman birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ediyor. Ve daveti kabul eden ayetlerin kimler kimler? Onlar ayetlere iman eden işitenlerdir. Onlar birinci safa teslimin sahipleridir. İşte

geldi. Ya Resulallah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım diye dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öyleyse her işin başı İslam olmak. Evet, Müslüman olmak, mümin olmak ve Allah'a kul olmak bu bir dileğin ifadesidir. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. O zaman iyi insan olmak için Müslüman olmak mutlaka gerekli. Oradan bir kardeşinin, muhterem hocam, yapay zeka uygulamalarına insan olsaydın İslam'ı seçer, şehadet getirir miydin diye sorulduğunda alınan cevap, İslam inancına göre iman ve İslam'ı seçmek insanın iradesine ve kalbine bağlıdır. Ben bir yapay zeka olarak irade, inanç ve duygulardan yoksunum. Bu nedenle din seçme, inanma yeteneğine sahip değilim. İslam insanların akıl ve irade sahibi olmalarını, doğru yolu bulmalarını, Allah'a gönülden bağlanmayı önemser. Her insan olsaydım bu tür bir seçim yapmak benim özgür irademe ve inancıma bağlı olurdu. Ancak şu anki durumum itibariyle bu bir tür seçim yapma imkanım bulunmamaktadır. İslam'ı öğrenmek ve anlamak isteyenler için Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis sünneti en temel kaynaklardır. Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ı tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ın tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Kişinin özgür iradesinin devrede olduğunu, herkesin özgür iradeye sahip olduğunu, iradenin kutsal olduğunu, kutsal iradeye Allah'ın karışmadığını, kimsenin de karışmasını istemediğini ve Allah-u Teala'nın özgür irade sahibi insanlara iki yolu da gösterdiğini. Bakara 256. Lakin hafid din, dinde zorlama yok. Kattebenüştü Allah'ın Resulleri irşat yolunda, gay yolunda beyan ediyorlar. İrşat yolu da Kur'an'da anlatılıyor, gay yolu da Kur'an'da anlatılıyor. Gay yolu, sebil-el gay, sırat-ı cehim veya tarik-i cehim, sırat-ı cehim olarak aşağı iniyor. İrşat yolu, sebil-i reşat, tarik-i müstakim ve sırat-ı müstakim şeklinde gerçekleşiyor. Ve bu muhteva Resuller vasıtasıyla insanlara tebliğ ediliyor. Daveti kabul edenler irşat yolunu, daveti kabul etmeyenler ise gay yolunda bir hayatı tercih ediyorlar. Gay yolu bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cehenneme gitmeyi, irşat yolu bu dünyada huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat, ölüm sonrası hayatta da cennetin sahibi olmayı ifade ediyor. Bu sebeple Allah Teala En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimlerçe müjdeci? İradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? İradesini kullanmayanlar için uyarıcı. Eğer iradenizi kullanmazsanız, irade nefsin afetlerine karşı koyan pozitif bir güç. İki tür insan yaşıyor. İradesini kullanmayanlar,
irade

0: iradesini yanlış kullananlar ve iradesini doğru kullananlar diye. İradesini kullanmayanlar, bunlar Allah'a ulaşma seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İradesini yanlış kullananlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar iki grupta cehenneme gidiyor. Ve iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan, irşad yolunu seçenler, onlar da ahiret ve dünya saadetine ulaşıyorlar. Fransa'da Mikael Muhterem'in birinci suali, nazar değmesiyle imtihan olunmamızı nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin var olduğu süre içerisinde her olay bizim için bir imtihandır. Nazar da şeytanın zulmani bir neticesinin sonucudur. Dolayısıyla nazar değdiğini düşünen kardeşlerimiz bir ayet-i kürsi okumaları halinde bu nazardan kurtulacaklarını Efendimiz bildiriyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla müşridine tabi olan koruma altına giren kişilere nazarın da nazardan korunduklarını da söylemek isterim. İkinci suali bir hadis-i şerifte her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, daveti kabul eden kişi, mürşidine 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah'ın koruması altında hayatına devam ediyor. Dolayısıyla eğer bu koruma varsa, yine başımızdaki nimetle bu gerçekleşiyor. Mürşide karşı bizim afetimiz nasıl devre dışı kalıyor? Açıklar mısınız? Mürşid, haset duyulan değil, gıpta duyulan bir kişidir. Gıpta etmemiz gereken bir kişidir. Nereden bu sonuca ulaşıyoruz? İşte Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Ve diyoruz ki Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Veli Ahmet Yesevi vesaire ismini sayamadığımız nice Allah'ın dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendisine ulaştır. Burada kıskanmak değil, gıpta duymak söz konusu. Onların hallerini beğeniyoruz ve bu taleple onlara ulaşıyoruz. Öyle olunca burada bir kıskançlık söz konusu olamaz. Mürşide gıpta duyulur, haset söz konusu değil. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, gecenin tamamını namaz kılmakla geçirebilir miyiz? Yoksa bir kısmını mutlaka örtü altına verdiğimizi yapmakla mı geçirmeliyiz? Evet, bir kısmını örtü altında zikir yapmakla geçirmeliyiz. Çünkü Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ya Rabbi, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, yani nasıl Yusuf 103'te, 108'de ben babana tabi olanlar, işte o tabi olanlar Resulullah'la beraber. Kul hazi sebili ad'u ilallahi ala besiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabir olanlar, senin ve seninle beraber olanlar diye bu ayette geçiyor. Seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünde, yarısında veya 1/3'ünde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Öyleyse namazın yanında namazda kanitin olursunuz. Teheccüd namazı namazda kanitin olmanın yanında Kur'an okumak ve zikir yapmak da var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah mübarek ellerinizle, hürmetle bu hasretle öpüyorum. Sizleri çok ama çok ama çok sevdiğim kalbimizde muhterem hocam, inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Muhterem hocam, depresyon, davranış bozukluğu ve sosyal fobiler Allah'tan uzaklaşmaya, sorgulamaya ve ibadetleri terk etmeye bir mazeret olabilir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Tekrar mübarek ellerinizle, hürmetle bu hasreti öpüyorum. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam, inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha okuyacak olursak. Depresyon, davranış bozukluğu ve sosyal fobiler. Allah'tan uzaklaşmaya, sorgulamayı veya terk etmeye bir mazeret olabilir mi? Hayır. Bir kere daimi zikre ulaşan bir insan öfkeden, kinden, nefretten ve düşmanlıktan tamamen kurtulmuştur. Kin nedir? Nefret nedir? Nefretin vücutta yerleşmiş hali kindir. Kin alınmamış bir intikamdır. Sosyal hayatta insanlarla olan ilişkilerde güçlü bir insanın kendisine yaptığı zulmüne karşılık vermeyen kişinin iç dünyasında bir kin oluşur. Zaten şeytan devrede nefret şeytanın silahıdır. Sevgi ise Allah'ın. Ve nefretin vücutta yerleşmiş hali kin. Allah Resulü buyuruyor ki hadisinde, eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Öyleyse kin alınmamış bir intikam. Bu alınmamış intikam zaman içerisinde strese dönüşüyor. Stres zaman içinde depresyonu oluşturuyor. Ve depresyon, maskeli depresyon davranış bozukluğuna ve sosyal fibrillere götürüyor. Bunlardan kurtulmak bir dilektir. İşte Yunus, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmazız. İşte bütün mesele kimseye kin tutmamak. Kimseye kin tutmamak için kalbimizin tamamen sevgiyle dolu olması, rahmetle dolu olmasını ifade eder. Bu da daimi zikre ulaştığımız zaman nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesini gerektiriyor. O zaman da kalbinde 19 fazilet olur. Ne öfke kalır, ne nefret, ne kin, ne de haset ve düşmanlık söz konusu olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, karıncalı ibadet yaparken dönüyor. Elektronlar dönüyor. Semazenler de dönüyor. Gezegenler de dönüyor. Kabe'nin etrafında biz de dönüyoruz. Çoğu madde, çoğu canlı dönme eğilimi gösteriyor. Kimi madde ve canlılar dönerek ibadet yapıyor. Bu dönme olayının hikmetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kainata baktığımız zaman iki tür hareketi görüyoruz. Mesela en ufak bir zerre, bu zahiri aleme ait olan en ufak bir zerreye baktığımız zaman iki tür hareket. Bir, kendi ekseni etrafındaki hareket. İki, bağlı olduğu çekirdek etrafındaki hareket. İşte insanlar içinde bir sosyal hayattaki kendi ferdi olarak davranış biçimi, iki içinde yer aldığı toplumun karşı olan vazifeleri. Bu dönüşlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle semazenler sağ eli yukarıda, sol el aşağıda, bunun manası haktan alıp halka vermek. İşte Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Haktan alır, halka veririz. Yani hak ile halk için. Ama başlangıcı hak için halk ile. Yani halk ile hak için söz konusu. Nereye bakarsanız bakın, o iki tür hareketin hayata, kainata hakim olduğunu görüyoruz. Ama bunlar aslında bir tek harekettir. Mikro alemde elektromanyetik kuvvet, makro alemde gravitasyon çekim kuvveti, birisinde zıt kutupların birbirini çekmesiyle oluşuyor, diğeri de aynı kutupların birbirini itmesiyle gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, rabıtanın önemi nedir? Rabıta yapmayan bir kişi fizik vücut teslimi yapabilir mi? Yapabilir tabii. Ama bağlanmak da, tövbe etmek, 12 insana tabi olmak da rabıtadır. Kişi mürşidine bağlanıyor. O açıdan düşünürsen, mürşide tabi olmadan hiç kimse fizik vücut teslimi yapamaz. Ama normal rabıtayla sual sormak, hedefe ulaşmak, o kişi fizik vücut teslimini yapmadan da rabıta yapmadan da fizik vücut teslimi yapabilir. Zikrini arttırmak suretiyle. 18 saat zikre ulaştığı zaman, o davranışı sergilediği zaman elbette gerçekleşir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Arap suresi 205'te sözün alçaktan olayını zikret diye buyuruyor. Bu zikrin Allah kelimesinin ard arda söylenmesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. وَاسْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَّرَعًا وَخِيفَةً Sabah akşam. Yani sabahlar da tekrar ediliyor, akşamlar da tekrar ediliyor ve bu kelimenin tekrar edilmesi, sabah akşam vakitlerinde yapılması isteniyor. Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak, sözün sesli olmayan ile, havf ve rica içerisinde, ümit ve korku içerisinde. Ümit, Allah'ın rahmetini umarak, korku, kötü hesaptan korkarak şeklinde düşünebiliriz inşallah. Kuladan bir kardeşim, muhterem hocam, kalbin Allah'a yönelmesiyle fizik bedenin kıbleye, namaza, ibadetlere yönelmesi aynı şey midir? İbadet etmek Allah'ın emirlerine öncelik midir? Hayır. Kalbin Allah'a yönelmesiyle fizik bedenin kıbleye, namaza, ibadetlere yönelmesi aynı şey değildir. Kişi kıbleye döner, namaz kılar, İslam'ın 5 şartını yerine getirir ama kalbi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amellerin hepsi boşa gidiyor. Dolayısıyla öncelikle kalben tasdik, dil ile ikrar uzuvlarla da yerine getirmek. Asıl olan budur inşallah. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Kalben Allah'a yönelenden bahsediyor. Bunlar aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 ayet-i kerimede bunip olmak, ena bulmak, evet Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13 ve Şura 13. Kalben Allah'a yönelen, kurtuluşa ulaşanlardan bahsediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir sualimiz olacaktı. İslam dininin sevgi ve hoşgörü dini olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de İslam sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah'ın bütün insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği din İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Bunun hayata geçirilmesi ruhun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman o kişinin kalbinde 151 nur, 149 karanlık. O noktadan itibaren içinde yer almakta olduğu sosyal toplumun bir bireyi olarak etrafındaki insanlara sevgi duyar. Yani onları sever, Allah için sever. İşte yaradılanı severiz, yaradılandan ötürü. Çünkü kanun şu, mutlu et ve mutlu ol kanunu bütün hayata hakimdir. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, bunun bedeli mutlu etmektir. O zaman kendin için istediğini, kardeşin için iste. Yani kendin mutlu olmak istiyorsan, kardeşin için de bunu gerçekleştir. Mutlu olmak istiyorsan, bunun bedeli başkasını mutlu etmek. Başkasını mutlu eden sevgi mutluluğun anahtarı, yani onu sevendir. Aynı zamanda kendin için istemediğini kardeşin için de isteme. Kendin huzursuz ve mutsuz olmak istemiyorsan, onu mutsuz kılmak istemiyorsan, kardeşini de mutsuz kılma. İnsanlar bize karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. O yanlış davranışta bulunanlar, onların hesabı Allah iledir. Çünkü Allah-u Teala Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize bağışlamak düşüyor, hoş görmek düşüyor. Onların hesabı Allah'a. Dolayısıyla İslam dışımızdaki insanları mutlu etmek ve dışımızdaki insanları hoş görmekten geçer. Güzel ahlakın temeli sevgi ve hoşgörüdür. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Haramut programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşit konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, ezeli ve ebedi tek bir din söz konusu. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, bütün kutsal kitaplarda Allah Teala herkesin mutlaka bu dini yaşamasını istiyor. Herkesin bu dinde ulaşabileceği son nokta Resuller ve Nebilerin dışında mürşit olma noktasıdır. Mürşit olma kapısı herkese açıktır. Allah kutsal kitaplarda herkesin mürşit olmasını istiyor. Ama en alt seviyeden mürşit olma noktasına kişinin gelebilmesi 7 safhalık bir gelişim basamaklarını, kemalat basamaklarını içeriyor. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplardaki, şeriat kitaplarındaki birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas ve irşad ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, yani veli mürşid olma noktası. Dünyadayken seçilebilen herkes en üst noktada yedinci safhaya ulaştığı zaman Allah onu veli mürşid olarak tayin ediyor. Tüm insanlar için Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilere hitabı şöyle: İrşada memur ve mezun kılındın. Memur bu noktadan itibaren Allah'ın emriyle iş göreceksin. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz, konferansımızın konusu mürşit. Kişinin veli mürşit olabilmesi, 7 safhalık bir muhtevayı, kemalat basamaklarını yaşamasına bağlı. Ama gelin görün ki, geçen zaman dilimi içerisinde İblisin devreye girerek insanların da yozlaşmasını bahane ederek bu 7 safhalık 4 teslimi tamamen unutturmuş. Hedef emirler artık din tatbikatında yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geride kalan insanların İslam'ın 5 şartıyla cennetlik amellerle kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı en üst noktada yaratmış. İcil Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedeninde halketmiş. Şems Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da
zatında müzerruh ufürmüş ve herkesi üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşamasına imkan vermiş. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte bu 19 negatif özellik kişinin Allah'ın ayetlerini bilmemesi, ayetlerden gafil olması, ayetlerden gafil olan herkes şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, gay yolundadır, birbirine insanlar düşmandırlar, amelleri boşa giden ve boşa giden ameller seviye gideceği yer cehennem olan bir muhtevadadırlar. Yani başlangıçta hiç kimse takva sahibi değil, mümin değil ve hidayete değil. Ama Allah Teala kıyama 36'da insanın başıboş bırakılmadığı, müminin suresinin 115. ayet-i kerimesinde boşuna yaratılmadığını buyuruyor. O zaman 19 negatif özelliğin sahibi olan tüm insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ne demiştik? Başlangıçta herkes delalette. İşte herkesin delalette olduğunu bildiren Kur'an ayetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğu zikrediliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam delalette, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah beni hidayete erdirmezse delalette kalırdım. Mevlana Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala seni delalette bulduk, hidayete erdirmedi mi? Kısacası bu ayetlerin hepsinin kim olursa olsun herkesin başlangıçta delalette olduğu bildiriliyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah Teala hidayetçiler gönderiyor. O zaman bu hidayetçilere kulak verenler var, hidayetçileri işitenler var ve bu hidayetçileri işitmeyenler var. İşte Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde ve Bakara 38'de aynen şöyle buyuruyor. Kâle ebitâ cemî'an bâdükün bâdın adû. Size ikiniz oradan aşağı inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Yani mürşitler gelecek. Kim bu hidayetime tabi olursa, mürşitlere tabi olmasa onlar delalette kalmaz, şakilerden olmaz. Aynı şey olay bu. Öyleyse hidayetçiyi tayin eden Allah'tır. Ve Allah Teala hidayetçi göndermesem azap etmem. Henüz başlangıç noktasında kimse bu 7 safhayı yaşamamışsa nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, doğmadan evvel seçilenler var. Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde bu doğmadan evvel seçilenleri Allah Teala risaletle vazifeli kılıyor. Kasas 68. Rabbin dilediğini yaratır seçer. Seçim hakkı onlara ait değil. İşte bu doğmadan evvel seçilenler Nebi Resullerdir ve Veli Resullerdir. İşte bu Nebi Resuller, Veli Resuller vakti geldiğinde Allah Teala onları seçiyor ve insanlar için vazifeli tayin ediyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki size mürşit göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. İşte 7 ayet-i kerime. Öyleyse dinimizin iki kaynağı İsa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taiz 34, Kasas 47, Nümer 71. Mutlaka kemalata ulaşabilmek, mürşit olabilmek için kişinin kendi mürşidine tabi olması lazım. Vallahi Teala bu ayetlerde bütün Resullerin mürşit olduğu beyan ediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem.
Nahl 36'da bütün ümmetlere kendi içinden Resul bahseden odur. Ömer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Resuller ayetlerimi tilavet eden mürşitler gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Kasas 47'de Taha 134'te. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine mürşit göndermediği hiç kimse yok. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela Günü. Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman ne görüyoruz? Kalu Bela Günü'ne baktığımız zaman Ara 172'de Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor. Ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutuyor. Ve Allah-u Teala hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değilim zamandan evvel. Hepimiz Kalu Bela diyoruz. Kalu Bela diyen ey ruhlar, ey fizik vücutlar, ey nefsler bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahd veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. En son olarak iradenin de teslimi söz konusu. Ama en önemli konu bu ayet-i kerimede kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Öyleyse birisi geliyor diyor ki tamam benden yemin aldı ama benim haberim yok. İşte öyle bir durum söz konusu değil. Allah-u Teala doğmadan eve seçtiği Resullerle ne yapıyor? Bu yeminleri, misakları ve ahdleri Allah-u Teala ona hatırlatıyor. Diyor ki sen misak, ruhun misakıyla bana teslim olacağını söyledin. Ahdla bana teslim olacağını söyledin. Yeminle bana teslim olacağını söyledin. Şimdi Allah'ın katından sana hidayetçi, mürşit gönderiyorum. Ve bu mürşit sana bu yeminleri, misakları hatırlatıyor. Ve benim babam şirkin içindeydi. Araf 173. Şirk koşan babamın sebebiyle beni helak edeceksin dememen için mutlaka sana tebliğci gönderiyorum. Mutlaka sana Resul gönderiyorum. Mutlaka sana nezir gönderiyorum. İşte sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ayetlerini araştırdığımız zaman mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi var. Mürşidin Kur'an'daki ayetlerle 19 tane ayrı ismi. Bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi. Yani Allah-u Teala ne yapıyor? Hidayetçi gönderiyor. 6. isim hidayetçi. İşte Taha 123'te benden size hidayetçi gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse hiç kimse ben kendim Kur'an'ı okurum, babamdan dedemden öğrenirim, kimseyi tanımam diyemez. Öyle bir lüksü olamaz. Allah-u Teala tam ayetlerde 19 tane ayrı isimle mürşidi adlandırıyor. Hidayetçi gelecek. İşte Taha 123 bu 19 ayrı isimden bir tanesi de hidayetçi. Hidayetçi gelecek. Şimdi kim hidayetçiyi ıskalıyor, hiç kulak asmıyor? Kim hidayetçiyi devreye alıyor, kulak asıyor, işitiyor? 7 ayet-i kerimede bütün hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için bir kurtuluştur. 7 ayet-i kerimede evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Hidayetçi geliyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, o insanları Allah'a davet ediyor. Şimdi bakın 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 11, Yunus 7, 111, 115, 145, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10 Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için 7 ayet-i kerimede onlar için bir hidayetçi yok. Yani Taha 123'te herkese hidayetçi geliyordu. Evet hidayetçi geliyor ama o kişi hidayetçiyi dikkate almıyor. Onu yalanlıyor. Kesinlikle kabul etmiyor diyor. Ben diyor Rabbimle kendi arama hiç kimseyi koymam. Sen kim oluyorsun diyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede mürşidi dikkate almayan
İnsanlar, onlar için bir hidayetçi yok. Ama eğer hidayetçiye kulak asarlarsa, işitirlerse, davete icabet edenler işitenlerdir. Enam 38'e göre, 36'ya göre. O zaman 7 ayet gereğince mürşidin davetini kabul eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için hidayetçi var. Bakın 7 ayet-i kerimede Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Yani hidayetçinin davetini kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onlar için mürşit yok. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sehasrifu an ayatil lezine ellezine tekebrine ferdi gayri hakkın. Ve in yere kulli ayetin la yuminu biha. Ve in yere sebile rüştü ila ayet akülse biha. Onlar bütün ayetlerimizi görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler yol edinmezler. O zaman mürşidin görevlerine bakalım beraberce. Bu mürşid bir veli resulü olabilir. Bu mürşid bir nebi resulü olabilir. Bu mürşid bir veli mürşid olabilir. Şimdi nebi resullerden başlayalım. Eğer bu mürşid bir nebi resulse, asaleten devrin imamı ise, Bakara 151'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar size ayetlerimizi tilavet ediyor. Onlar sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Onlar size kitap öğretiyor. Birinci görevi, o size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi nebi resul olan devrin imamı ayetleri tilavet ediyor. Ama bu ayetlerin tilavetinde dinleyenler onu dikkate almıyor. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesi, bir kısmını seni duyar. Ve minhum men yestemi'ne ileyk. Seni duyuyorlar, dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere maza kalu enife, kalu lezine utulime, maza kalu, o ne söyledi? İşte o ne söyledi diyen kişi iki grupta dinliyor. Dinleyenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şey anlamıyorlar. İşitmiyorlar ve işitmeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Zaten delaletteydiler. Onları delalette bırakıyor. Ama kulak asanlar, işitenler Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede işitenlerin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Niçin? Onları müşriklerine ulaştırmak için. Gelelim Cuma 2'de eğer mürşid bir veli resulse. 4 görevi var. Yine birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi nefs tezkiyesi. Ayetleri tilavet ediyor mürşid. Ama o kişi bu ayetlere iman etmiyor. İrşad yolunu beyan ediyor. Mürşidi de mürşid olarak kabul etmiyor. O zaman ne oluyor? Allah Teala onu delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette. Öyleyse A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda Allah-u Teala mürşidin farziyetini dile getirmiş. İşte Alimen 164. Onlar mürşide tabi olmadan ve delaletteydiler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyenleri. Nahl 36. Allah delalet kimin üzerine hak oluyor? Seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Taif 23. Allah kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyeni. Kasas 50. Kimi delalette bırakıyor? Ulaşmayı dilemeyen, dilemeyen, dilemeyen. Öyleyse mürşid insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyor. Ama daveti kişi kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince tamam diyor Allah-u Teala. Serbest irade verdim. İradene karışmıyorum. Kimsenin karışmasını istemiyorum. O zaman delalette kalıyorsun ve delalet senin üzerine hak oluyor. Delalet açısından insanları incelediğimiz an sevgili kardeşlerim tam 18 tane ayet-i kerime, 19 tane ayet-i kerime insanların delal-i mubinde olduğunu beyan ediyor. Herkes başlangıçta öyle.
Ama eğer bu kişi ulaşmayı dilemez de başkasının da dilemesine mani olursa, o zaman delalen beyd içerisine giriyor. Uzak bir delalette. Eğer bu kişi mürşidi yalanlarsa, onunla karşı mücadele ederse, o zaman delalen kebir çok daha büyük bir delalet içerisinde kalıyorlar. Allah Teala. Ama kim ki hidayet kendisine geldiği zaman hidayeti dilerse, ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Az evvel ifade ettiğim gibi 7 ayet gelince hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayetçi de insanları hidayeti dilemeye davet ediyor. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Mürşidin bir ismi hidayetçi. Mürşidin bir ismi Allah-u Teala'nın nimeti. Yani size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. İşte bu ruh verenler, ruh Allah'ın bizim üzerimizdeki en üst seviyedeki nimeti. O zaman sevgili kardeşlerim, kimler için hidayetçi yok? Ulaşmayı kalben dilemeyenin için Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Ve kimler için mürşit yok? Delalette olanlar, delalette olanlar 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayanlardır. Ve gidecekler yer cehennem. Şimdi bunu devre dışı tutuyoruz ve diyoruz ki kim hidayetçinin davetini kabul ederse, unutmayın, tekrar ediyorum, yani mürşit yoktur diye palavra sıkanlar, bunlar kutsal kitapların kursaklarından geçmediği insanlardır. Mürşidin Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane ayrı ismi var. Tekrar onu dile getirelim. 19 tane ayrı isim. Dikkat edin. Allah Nebi'den bahsettiği zaman mürşittir. İmamdan bahsettiği zaman mürşittir. Halife, veli, resul, müjdeleyici, hidayetçi. Bu isimlerin hepsi mürşitler için kullanılıyor. 19 tane ayrı isim. Öyleyse 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala'nın tarif ettiği mürşidi hayır yoktur demek, kişinin kendisinin inkarıdır. Gelelim ulaşmayı dilemeleri halinde, ki Allah-u Teala o ulaşmayı dileyenler için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّا مُبَشِر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi ne olarak gönderiyoruz? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. O zaman tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, 7 ayet gereğince tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yok. Tebliğ kesinlikle herkese ulaşıyor. Zümer 71, 38, 9, 10, En'am 48, İbrahim 4, İsra 15. Yani tebliğ herkese ulaşıyor. Ve bu tebliğ ulaştığı insanlardan kim daveti kabul ederse, kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 ayet gereğince, bakın o 7 ayeti de hemen gösterelim, Allah onlar için mürşit olduğunu ifade ediyor. 7 ayet gereğince ulaşmayı kalben dileyenler için 7 ayet gereğince mürşide tabiyet var. Öyleyse dinimizin ikinci safhası ne? Dinimizin ikinci safhası Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bu 114 surenin birincisi Fatiha. Fatiha açış demektir. Ve dikkat edin, Fatiha'nın 5. ayeti kerimesinde ne diyoruz? İyyâke ne'abudu. Sadece sana kul oluruz. Şimdi başlangıç noktasında herkes kimin kuludur? Herkes şeytanın kuludur. Tekrar o 19 tane negatif özelliğe bakalım beraberce. Ayetlerle tabii. 19 negatif özellik. Herkes şeytanın kulu. İşte şeytanın kulu ve dostudur. Şeytanın kulu ve dostu olan bu kişi, biz diyoruz ki İyyâke na'budu, sadece sana kul oluruz. Kişi şeytana kul, Allah'a kul olabilmesi için ne lazım? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 17. Şeytanın kulu olan bir insan, hidayetçi kendisine tebliğ yapıyor, Allah'a davet ediyor, daveti kabul ediyor ve daveti kabul ettiği için de Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor.
Neyle bu gerçekleri şeytan kovmaktan kurtulup? Mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. Yani mürşid bu tebliği yapmasa sittin sene kalsa araştırmalarıyla kimse kendisini şeytana kul olmaktan kurtaramaz. Mürşid davet etmese hiç kimse dinde fırkalara ayrılmaktan kendisini kurtaramaz. Mürşidin daveti yoksa hiç kimse sebil-i gayden kurtulup irşad yoluna ulaşamaz. Nitekim mürşid Araf 146'ya göre ayetleri tilavet ediyor, kişi ayetlere iman etmiyor. Mürşide tabiyeti söylüyor, onu da dikkate almıyor. O zaman Allah-u Teala hükmünü veriyor, diyor ki böyle ayetlerime iman etmeyen, mürşidine tabi olmayan kişi nerededir? Sebil-i gaydedir. Sebil-i gaydin başında kim var? Şeytan var. O şeytanın kulu. Zaten başlangıçta şeytanın kuluydu. İşte şeytanın kulu olan insanların hepsinin bulunduğu yer neresi? Sebil-i gay. Yani sebil-i reşatı kabul etmiyor. Ve yine sebil-i reşatı Arap 146 la etekizü sebil'e. Yani irşat yolunu görse yol edinmiyor. Mürşit yolunu görse yol edinmiyor. Hangi yolu yol ediniyor mürşide tabi olmasa? Gay yolu. Gay yolunun başında kim var? Gay yolunun başında şeytan var. Yani şeytanın kulu olmak kendisinin hoşuna gidiyor. Ama ne yazık ki farkında değil. Şeytan ona dost değil. Şeytan ona düşman. Tek bir hedefi var iblisin. Bütün insanlara bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak. Ölüm sonrası hayatta da herkesi kendisiyle birlikte ne yapmak? Cehenneme götürmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Evet, mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'ansız olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşitsiz olmaz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, nefs tezkisi olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. İşte Resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. Ayetlerin tilavetinde kişi nasibini alıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Bakıyor ki mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yok. İnceliyor ve buna iman ediyor. Ve mürşitsiz nefs tezkiyesi olmadığına göre kesinlikle o gidip mürşidine tabi oluyor. Şimdi tekrar Fatiha 5'e gelir. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu. Sadece sana kul oluruz. Sadece sana kul oluruz diyen kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyendir. Ve iyyâke nesta'in. Ve istihane. İstihane özel olarak mürşidi tarif ediyor. Mürşid Allah'ın bize ulaştırdığı bir yardımdır. 7 ayet-i kerimede istihaneyi tarif ediyor. Ve bu 7 ayetten bir tanesi de Fatiha 5. Bu istihaneyi mürşidi biz senden isteriz. Öyleyse mürşidimizin seçimi bize verilmemiştir. Hiç kimse kendi mürşidini seçme hakkına sahip kılınmamıştır. Bunu kim bize tayin ediyor? Allah Teala. Böyle kişi vardır, mürşid değildir. O zaman gidip herhangi bir insana tabi olduğu zaman ona hiç zerre kadar fayda vermez. Tövbe etse de tövbe fayda vermez. Mürşittir ama kendi mürşidi değil. İşte şu anda Mevlana diyor bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Mürşidi bir doktor olarak kabul edin. Hastaneye gittiniz, midenizden ağrı var. Gidip ortopediste giderseniz o size bir fayda verir mi? Git işine kardeşim der yani. İşte mürşittir, doktordur ama kendi doktoru değil. Hastalığı farklı. Ve kişinin nefsinde 19 tane hastalık var. Mürşittir ama kendi mürşidi. İşte bu 3 şıktan bir tanesi kişi için doğru. O doğru şıkkı tayin eden kim? Allah Teala. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla o kişi mürşidini yani istihaneyi Allah'tan isteyecek. İşte Fatiha 5 istihaneyi mürşidimizi senden isteriz. 45-46 neyle isteriz? Hacet namazıyla. Vesileyi Allah'tan isteyin. Maide 35. Bakara 153. Sabırla ve namazla isteyin. Nisa 75. Katından veli, katından bize bir yardımcı gönder. Arap 128, Yusuf 18 ve Enbiya 112. İstihanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve hacet namazı da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in sünneti var.
Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. İşte hacet namazı ile mürşidin Allah'tan istenmesi müjdeli bir rüyadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan istiyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, din mürşitle yaşanır. Dikkat ederseniz, mürşit yoksa kendi kendinize tövbe ederseniz, Hazreti Ali diyor ki bu yalancıların tövbesidir. Ama bir de mürşit var ve siz mürşit önünde tövbe ediyorsunuz. Mürşit önünde tövbe ettiğiniz an Allah-u Teala doğrudan doğruya size 7 nimet gönderiyor. İşte 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 tane nimet. 7 inan şartının içerisinde belirleyici unsur olan lika Allah'tır. Kişi dilden ben Allah'a inanıyorum, meleklerine inanıyorum, kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum, hepsine inanıyor. İnanıyor da Allah-u Teala da kalbine bakıyor, diline değil. Öyleyse dilden herkes bir şey söyleyebilir. Ben şuna da inanıyorum. Bütün peygamberlere inanıyorum. Bütün kutsal kitaplara. Ama pratikte ne var? Pratikte diyor onlar gavur diyor. Pratikte ne var? Onlar kesinlikle doğru değil diyor. Ama kendisi ağzıyla ne diyor? Bütün Resullere inanıyorum. Bütün kitaplara inanıyorum. Güzel de Allah-u Teala bu ağzından çıkan sözleri söylediği zaman Allah nereye bakıyor? Kalbine bakıyor. Öyleyse kurtuluşun olması olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Yerine ihbatı koyuyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre nur yolunu açıyor. Ve kesinlikle bu dört kalp şartının sahibi olan insan zikrettiği için Allah'ın katından hadit 16'ya göre rahmet kalbine ulaşıyor. %2'lik rahmet o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Allah kime mürşit gösteriyor? Allah huşu sahiplerine mürşit gösteriyor. İki çeşit, iki kişi namaz kılabilir. Huşu içinde namaz kılmaya aday olanlar, onlar Allah-u Teala'nın mürşitlerini görenlerdir. Ama huşu sahibi olmayanlar, onlar 100 kere de namaz kılsalar, Allah-u Teala onlara asla bir şey göstermez. İşte huşu sahiplerine Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olursa ne olur? Tabiyetle birlikte o kişinin kalbinin üzerindeki mührü Allah alıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi mürşidine tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasında kimse giremez sözünü söyleyen şeytandır. Onun için Beyazid-i Bistami Hazretleri ne diyor? Mürşidi olmayan mürşidi şeytan. Şeytan özellikle bu palavralarla insanları inandırarak onların mürşide ulaşmasına engel oluyor. Ve ne yazık ki iblis %90 başarılı. Hangi ayet gereğince bunu yapıyor? Araf 16-17. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Acaba mürşidin saptırdıkları kimler? Mürşidin saptıramadıkları kişiler kimler? Mürşidin saptıramadıkları mürşide tabi olanlar. Pardon, iblisin saptıramadıkları. Çünkü Allah-u Teala onları dört cepheden koruyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan devrin imamın ruhuyla onları koruyor. İblis ne yaparsa yapsın onlara ulaşamaz. Ama şeytanın saptırdıkları kimler? Başıboş olanlar. Eskiden anne babalar başıboş dolaşmayın sözünü söylerler. Bu başıboş dolaşmamak işte bunun bir sonucudur. İki tür insan yaşıyor. Başıboş olanlar ve başın üzerinde devrin imamın ruhunu taşıyanlar, yani başıboş olmayanlar. Bugün birçok kardeşimiz, özellikle halk arasında sihir büyüyle meşgul olan çok kişi var. Ve cinci hocalara gidenler var. Kardeşlerimiz de zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarında diyor ki gel madem senin böyle bir marifetin varsa gel şimdi bana sihir büyü yap. Cinleri bana saldır. Görünce felik felik kaçıyorlar. Sende başka bir şey var. Gidiyorlar. Dolayısıyla biliyorlar ki devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse iblisin ve avanesinin oraya yaklaşması asla mümkün değil. Ama başı boş olanlara iblis ve taifası en üst seviyede etki ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, müşride tabiyet
Allah'ın büyük bir nimetidir. Yediği nimeti Allah'tan alır ve yediği nimetle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademelerini Allah Teala geçiriyor o kişi ve böylece ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yani ruhun Allah'a teslimiyle kalü bela gününde Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Eğer zikrinde

Kimler için mürşit veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için nefs tezkiyesi var? Mürşide tabi olanlar için. Kimler için fizik vücut teslimi var? Ruhunu teslim edenler için. Kimler için nefs teslimi var? Fizik vücut teslimi yapanlar için. Nurani rabıtalarla Allah Teala bütün bu safhaları birbirine bağlı kılmış. Biri diğerinin sağlaması. Yani ben fizik vücudumu Allah Teala'ya teslim ediyorum. Neyle? İslam'ın beş şartını yerine getirmekte. Allah Teala hayır diyor. Ruhunu teslim etmeyenler için fizik vücut teslimi asla mümkün değil. Ben nefsimi teslim ettim. Bazen kardeşlerimiz ya ben o kadar zikir yapıyorum ki ben daimi zikirdeyim. Daimi zikir dersen bunun da bir sağlaması var. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etme olmaz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim bütün bunları yan yana getirdiğim zaman kesinlikle 7 safa 4 teslim farz ve bu 7 safa 4 teslimin ikinci safhası mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak da farz. Herkesin kendi mürşidine tabi olmasını biz hep tavsiye ediyoruz. Ama serbest iradenin sahibi kişi kendisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz de eğer gerçekten kutsal kitaplardaki dini yaşamak, bütün Allah'ın peygamberlerine iman etmek, gereğinin tatbikatını yerine getirmek, siz de sahabe gibi, Rabbani gibi ve havariler gibi olmak istiyorsanız, hazırsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine İtaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, güzellikleri üzerinize olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor diyor ki ey Karun senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığım maldan adamın hissiyatı ne yani duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmek.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğa açılan kapılar. Birinci sual, mutluluğun kapısı nasıl açılır? Evvela yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Herkes dünyaya fizik beden ve nefse hayata başlıyor. Ama doğar doğmaz Allah-u Teala zatından bize ruh üfürüyor. Secde 9. Böylece 3 vücut ve serbest irade ile aklın kumandasında hayata başlıyoruz. Normalde nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ruhta da 19 tane haset var. Normalde denge varlık olan insanın yarı yarıya mutlu, huzurlu bir ahiret ve dünya saadetini yaşaması gerekirken yarı yarıya da huzursuz ve mutsuz olması lazım. Ama öyle değil. Başlangıç noktasında şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor ve denge şeytanın sebebiyle devamlı insanlar huzursuz, mutsuz nefsi emarin standartları içerisinde hayatı yaşıyorlar. İşte bu huzursuz ve mutsuz şeytanın tesiri altında geçen hayat, şeytanın kulu olarak geçen hayatı Allah'ın kuluyla değiştirmemiz lazım. İşte o zaman bize mutluluk kapıları açılıyor. Bizden geniş açıklamalar bekliyor düşünebilirsiniz. Ama hayır, sadece size tek bir şey söylüyoruz. Mutluluk kapısının anahtarı sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Allah Teala ruhun talebini ruh Allah'ın emrinden ve Allah'ın emrinden olan ruhun talebini mutlak surette kabul ediyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu iradi dilek kişi kim olursa olsun, hangi şartların içinde olursa olsun, onu bütün mutluluklara ulaştıracaktır. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala söz veriyor. Rahat 27. İnnallâhi yudullî men yeşâv ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında herkes delalette, 7 ayet grubu gereğince. O delalette olanlar Allah'ın katından hidayetçinin talebine karşılık vermeyince Allah onları delalette bırakıyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette bırakıyor Rad 27'de. Ama o davet kendisine ulaşır ulaşmaz, hidayeti dileyeni de Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş Allah-u Teala'nın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hepiniz delalettesiniz, kutsu bir hadisten aktarıyorum, hidayete erdirdiklerim müstesna diyor Allah-u Teala. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Teala hepimizin hidayeti dilemesini istiyor. Hidayet bir dilektir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. İşte hidayetle bütün mutluluk kapıları açılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size 10 tane birden kapı açar. 10 tane ihsanda bulunur. 11. kapıyı siz açacaksınız. 7 tane de nimet gelecek. Cennetin 3. katına ve dünya mutluluğunun yarısına sahip olacaksınız. Bütün kurtuluş kapıları bundan sonra birer birer daha üst cennetlere doğru açılacaktır. Ne kadar mutsuz olursanız olun, kapılar sizin için de açıktır. O sebeple 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı sahabeye baktığımız zaman sahabenin Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre وَالَّذ۪ينَ يَنَسْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَا عَبُوا لَاللّٰهِ لَهَمِنْ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ. Başlangıçta onlar da tağuta kuldular ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyerek onlar asr-ı saadete ulaştılar. Rum 31'de de yine Allah-u Teala Allah'a yönelin ve böylece takva sahibi olun. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayettir. Huden lil muttakin. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şeriatın ezeli ve ebedi dinin şeriatının tek olduğu, değişik zaman dilimlerinde Allah'ın peygamberlerine verdiği kutsal şeriat kitaplarında aynı şeriatın muhtevasını Allah'ın açıkladığını buyuruyor. Şura 13. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluk kapısından içeri girmeyenler şeytanın kandırdığı kişilerdir. Başlangıç noktasında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, onlar şeytanın, insan şeytanlar ve cin şeytanlardır. Bu insan şeytanların birinci grubu fesat çıkaranlar, ikinci grubu kübera ve saadatlar, üçüncü grubu hidayeti gizleyenler, dördüncü grup Resul ve ayetlerle alay edenler, beşinci grup zulmanimle amel edenler. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama o seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenmesine rağmen senede bir iki kere tövbe 126'ya göre imtihan edilip de tövbe edip zikre başlamayanlar, onların üzerinde delalet hak oluyor ve onlar da kalbi kasiyet bağlayanlarla birlikte, kalbi hasta olanlarla birlikte cehenneme gidiyorlar. Bir de kalbi hasta olanlar var. Söylediğimiz gibi 5 grubu oluşturuyor. Seçilip de hidayetçinin davetini kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hidayet, mutluluk ve mutlak surette kişinin hidayete muhatap olduğu zaman Allah'ın davetini kabul ederse, ki şeytan buna engel oluyor. Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah şükredenlerden olmamızı, iblis de küfürde kalmamızı istiyor. Allah bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koymuş. Biz her şeyi sizlere anlatıyoruz. Allah'ın yoluna girdikten sonra adım adım nasıl mutluluğa doğru yürüdüğünüz, sizin yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizinle şeytan arasında bir koruyucu kalkan koyuyor. Şeytan artık insana ulaşamıyor, afetlere tesir edemiyor. Vaaz-ı taafetleri de buz duramına koyuyor. Sadece ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar işi mutlulukları yaşıyor. Ama Allah'ın yoluna girmeyenler, işte onlar şeytanın kandırdığı insanlardı. Bu insanlar bilseler ki burada mutlaka mutluluk yaşanır, mutlak olarak saadet kazanılır. Bunu bir idrak etseler herkes tasavvufta olur. Ama şeytan ve nefs onları orada oyalıyor ve şeytanın telkini altında Allah'ın yoluna girmeyi insanlar istemiyor. Haliyle ömrü boyunca huzursuz ve mutsuz, sıkıntılı yaşıyorlar. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa Allah Teala ona 7 nimet verir ve o kişi 7 tane kalp şartını sahibi kılar ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle 3 cephede kesintisiz sulh ve sükun mutluluğa ulaşır. Üçüncü sual, mutluluğa açılan kapılardan geçmekte sevginin rolü nedir? Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'tan hoşlanan birisidir. Ama mürşidine tabi olduğu zaman Allah'ı seven ruhu ve fizik vücudu Allah'ın sevgisiyle Allah-u Teala'ya teslim eder. Ama Allah'a aşık olanlar, onlar nefslerini de Allah'a teslim eden daimi zikrin sahipleridir. Hayran olmak iradenin teslimini gerektiriyor. Mutlu olmanın yollarını açan şey, bütün mutluluk kapılarının anahtarı sevgidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin, Allah sevgisinin alamet-i farikasıdır. Allah'ı sevmek mecburiyetindeyiz. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Allah'ı severseniz mutlaka mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun sadece bir kapısıdır. Onun için onlar var. Hepimizin etrafında kardeşlerimiz veya başka insanlar sırf bizi mutlu etmek için varlar. Biz de başkalarının mutlu olabilmesi için hayatımızı sürdürüyoruz. Kendinizi ne kadar insanlara adarsanız, onların mutluluğu o ölçüde sebep olursanız onların mutluluğuna, o ölçüde de ahiret ve dünya saadetine ulaşırsınız. Öyleyse mutluluk kapılarının bize açılmasında sevginin rolü nedir? %100 birinci derecede rol oynar sevgi. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisinin belirtisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa Allah sevgisi yok. Allah'ı sevmeyen bir insanın insanları sevmesi zaten söz konusu değil. Neden? Çünkü nefsindeki afetler var ve kapı. O kalp kapısı açılmadıkça devamlı nefsin afetlerin tesiri altında hep kin ve nefret, düşmanlık ve afetlerin tesiri altında bir hayatı yaşar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerine gideceğini açıklıyor ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Sizce Allah'a ulaşmak nedir?
2: Takva çok kapsamlı bir sözcük bence. Mesela tebessüm etmek bir takvadır. İnsanlara iyilik etmek bir takvadır. Yoksulu gözetmek, yetimi okşamak bunlar birer takvadır.
3: Bence Allah'a ulaşmanın en güzel yanı iyi insan olmaktır.
4: Güzel huy Allah'a yaklaştırır insanı. Ben öyle göreyim.
1: Peki biz yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
2: Emir ve yasaklarına uyarak, günahlardan kaçınarak, haram ve helal gözeterek Allah'a yakınlaşabiliriz.
3: Her şeyden önce dürüst olmak, yalan söylememek, ticarette hakka hukuka önem vermek, her şey beş vakit namaz değil.
4: O güzel huy diyeyim bak, ahlak. Ahlak. Bence benim görüşüm bu.
1: Peki hiç daha evvel Allah'a ulaşma dileğini duydunuz mu?
3: Bu tüm insanların yüreğinde vardır bence. Yani Allah'a ulaşmayı istemek. Bir de bence herkes Allah'a ulaşır. Elini açan herkes Allah'a ulaşır. Ulaşılması en kolay merci Allah-u Teala'dır bence.
4: Herkes onu ister ama yaklaşabiliyor musun dediğin zaman onu Allah bilir, ben bilemem.
2: Rabbimin beni çok sevdiğini düşünüyorum. Ben de onu çok seviyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Yani zaten ben bu duayı daimi yüreğimde ediyorum ve dilimle de bugün de ikrar etmiş oldum. Teşekkür ediyorum.
0: Müsavinimiz elini açan herkes Allah'a ulaşır. Ulaşması en kolay merci Allah-u Teala'dır. Allah'a dua etmek Allah'a ulaşmanın işareti midir? İki türlü dua var. Bir, insanlardan, Allah'tan dünya tevletlerde bulunmak. Bunlar da bir duadır. Ama bu tam tersi insanları Allah'tan uzaklaştırabilir. Ama manevi istikametteki dua, Allah-u Teala bunu Bakara Suresi 186. ayet-i kerimesinde açıklıyor. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجُبُوا دَعْوَةِ دَعِي زَادَانِ فَلْيَسْتِجُبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّمْ يَشُدُونَ Allah'ın duamıza icabet etmesi, duamızın kabulü bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın bir daveti var mı? Evet. Allah Teala hedef emirlerin Kur'an'da 7 tane hedef emir var olduğunu, bunların üzerimize farz olduğunu, bunları yerine getirmenin daveti kabulüyle gerçekleşir. İşte 7 safa davet, nasıl 7 tane hedef emir varsa 7 safa davet de vardır. Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulünün davetini icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabir olanlar Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25'te Allah teslimurda olan zatına davet eder. Hikmet Allah'ın yoluna davet edin. Rabbinize davet edin. 60'te Rabbinize davet edin ve Allah'a davet eden daha güzel sözü kim vardır? İşte ancak bu daveti kabul edenler Allah onların duasına icabet ediyor. Kimdir bu daveti kabul edenler? Rum 31'e göre Allah'a yönelen takva sahibi olanlar. Şura 13'e göre Allah'a yönelen Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler. Kısacası Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hadis-i şerifte ibadet dua eden müminin ruhunun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İbadet diyor aslında kul olmak. Dua eden müminin ruhunun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse her halükarda ne yapmamız lazım? Mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım diyor. Görüyorsunuz ki iblisin de insanlara bir öğretisi vardır. İblisin insanlara öğretisi faydasız ilimdir. Yükseltmeyen amel, kişi ameli boşa gidiyor. Ameli kendisine fayda vermiyor. Kabul olmayan dua, kişi kalbin bulaşmayı deleyip davetini kabul etmese, dua gerçekleşmiyor ve doymak bilmeyen nefisten. İşte bu kesinlikle hırs ve şehvetin insanlara hakim olduğu noktada dünyevi taleplerde hangi seviyede olursa olsun, neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini talebe sahibidir ve onların peşinden koşmak ister. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşidi kamil derler genelde. Hani Allah'a ulaştıran kişi manasında mı kullanılıyor bilmiyorum. Galiba öyle.
3: Yol gösteren, ben yol gösteren olarak da Hazreti Muhammed yeter diyorum.
6: Gerçek Allah dostunu bulabilmek de ya da bulduğunun da gerçek olduğuna kani olabilmek önemli.
1: Peki o insanlar günümüzde de var mıdır mürşidi kamiller?
5: Ben onların içerisinde yer almadım ama galiba varlar. Nadir de olsa varlar. İnşallah varlardır.
3: Bilemiyorum. Şu anki ben ahir zaman olduğunu düşünüyorum. Benim için tek mürşit Hazreti Muhammed'dir.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
7: Yani belki ayağımızın dibindedir ama pek görmek istemiyoruz herhalde.
5: Belki de o bizim içimizden gelerek, hani istesek, belki içimizden istesek, böyle bir şey arzu etsek belki buluruz. Belki de onu istemediğimiz için de bulamıyor olabiliriz.
1: Peki o gerçek Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
6: Hayatlarımız güzelleşir. Yani dünya tertemiz bir dünya olur bence ama keşke bulabilsek.
1: Biz 4 rekatlı kâcet namazını Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılarsak eğer, Rabbimizden sorarsak Rabbimiz bize hakiki mürşidimizi göstereceğini söylüyor.
3: Böyle çok kolay değil o ya. Her rüyada gerçek salih rüya değil. Her rüyayı da öyle adlettirmemek lazım.
0: Bir misafirimiz hacet namazıyla rüyamızda mürşidin görülmesi konusunda çok kolay değil. O her rüya gerçek salih rüya değildir dedi. Rüya ile amel etmek doğru değil midir? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz rüya için çeşit rüya var diyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüyalar. Şimdi kimdir şeytanın korkutması rüya? Şeytanın tesiri altında olan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Nefsin hadisatı rüya. Seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünyanın peşinde koşan insanların rüyası. Bir de davete icabet eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin rüyası ki o müjdeli rüyadır. Çünkü Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede kim bana kalben ulaşmayı dilerse artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yoktur. O zaman şeytanın üzerinde sultanlığı olmadı. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Benim kulum dediği kişi, kalben ulaşmayı dileyen kişinin rüyası müjdeli rüyadır. Nahl 99. Tevekkül edenlerin üzerinde senin bir sultanlığın yok. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan Allah'ın vekilini vekil kabul edenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kalbin ulaşmayı dileyen, şeytanı kurmaktan kurtulup Allah'a kul olanların üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Sebe 21. Onların üzerinde senin bir sultanlığın yok. Zümer 17. Tağuta kul olmaktan iştinab edip kaçınan, yani Allah'a yönelen kişi, onlar için müjdele vardır, kulları müjdele. İşte kim için mübeşirat vardır? Zümer 17 bunu söylüyor. Yani Allah'a yönelen kalben ulaşmayı dileyenlerin hacet namazıyla kılması halinde mürşidin Allah'tan sorması müjdeli rüyadır ve Allah-u Teala ona kesin gösterecektir. Öyleyse kardeşimizin rüyayla amel etmek doğru değildir olayı Kur'an ayetlerine de uymuyor, Resulullah'ın hadislerine de uymuyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tam 7 tane ayet gelmede istihane isteyin. İstihane Allah'tan bize ulaşan özel yardım, yani mürşittir. İşte senden istihane isteriz. Yani mürşidimizi senden isteriz. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Neyle isteyeceğiz? Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُ بِسَّبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Maide 35 يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُّ اللّٰهُ وَبْتَغُلِ وَسِيلَةَ Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bütün bu ayetler bize mürşidin hacet namazıyla mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini kesinlikle beyan ediyor. Rüya ile amel edilmesi olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüya nübüvvet cüzünün 36'da bir rüyadır diyor. Evet, salih rüyadır. Nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerifte rüya üçtür. Bir salih rüya olup Allah'ın müjdesidir. İkincisi şeytanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. O zaman mürşidimize ulaşmak istiyorsak mutlaka Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde hacet namazıyla istememiz halinde ki bu isteyen kişi mürşidi isteyen kişi Allah'ın kalbine mürşid sevgisi koyduğu amin olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüya ile amel edilmez diyenlere rüya ile ilgili ayetlere baktığımız zaman eğer amel edilmez diyorsa o zaman Bu kadar ayet-i kerime devam edelim inşallah. Rüya ile alakalı tam 12 tane ayet-i kerime ve 2-3 tane de hadis söz konusu. Bunların hükmü yok demektir. Halbuki bunların Kur'an-ı Kerim ayetleridir. İster bir ayet-i kerimeyi devre dışı tutun, ister ilave edin. O bir bidattır. Buna Kur'an'a hiç kimse yaklaşamaz. Allah Kur'an'ı kendi korumasını altına almış. Yani Allah'ın muhafazası altındadır Kur'an-ı Kerim. Görüntülü bir sualimiz var daha inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle size bir sorum olacak. İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların etkisi var mıdır? Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların da etkisi var mıdır? İnsanlar bir sebep olabilir ama asıl huzursuz ve mutsuzluğun yaşanmasında kişinin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onlara yüklenmeye çalışmayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece bizim nefsimiz var. Evvela Allah'ın şu kanunu unutmayacağız. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Yani etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini öder. Allah ise mutluluğumuzun istikametinde bize yardım etmeye hazırdır. Ama biz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamayız. Öyleyse mutluluğun bedeli bir dilektir. Biz kalben ulaşmayı dileyeceğiz. O zaman suali bir kere daha tekrar edecek olursak neye ulaşıyoruz? İnsanların mutsuzluğu yaşamalarında başka insanların da etkisi var mıdır? Hayır. Mutsuzluğu yaşamamız, herkesin mutsuzluğu yaşamasında şeytan ve şeytan etki ettiği kişinin nefsi vardır. İşte Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz mutlu olmak istiyoruz. Etrafımızdaki insanlar, bizi sevenler, akrabayı, talukat mutlu olmamızı istiyor ama mutlu olmamızı istemeyen bir varlık o şeytan. Tek kişi insan şeytan, cin şeytanlar nasıl bu başarıya gidebiliyorlar? Şeytan nefsimizin afetlerini kullanmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Yani kısacası mutsuzluğumuzun arkasında sadece kişinin kendi nefsi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu açıklıyor ve nefsi tezkiye edecek yegane amelin ise zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Ben zikir yapmanın önemine inanıyorum ama zikirleri sayıyla yapmayı çok uygun bulmuyorum. Hani insan sevdiğini elma götürürken sayarak götürür mü elmayı? Ben de böyle düşünüyorum. Allah'a giden hiçbir şey sayıyla gitmez. Evet zikirlerin, yürekten inanıyorum zikirlere ama bunun sayısına inanmıyorum.
9: Kalbimizi temizler.
10: Yani insanın kalbini güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Allah'la birlikte olan her zaman için kazanır.
5: Yapmasam da hep istiyorum ama yapamıyorum.
1: Çünkü herkes Allah'a zikretseydi sizce nasıl bir yer olurdu?
3: Güzel bir dünya olurdu. Herkes Allah'ı zikretmekle birlikte güzel insan olmayı deneseydi, Allah'ın emrettiği gibi güzel insan, Peygamber Efendimiz gibi güzel insan olsaydı zaten bu dünya şu an cennet olurdu. İnsanlar cennete gitme telaşında olmazdı.
10: Dünya o zaman dünya olmazdı. Günah işleyeceğiz ki dünyanın varlık sebebi hasıl olsun. Cennet kolay değil, cehennem lüzumsuz değil.
5: Onu tahayyül edemiyorum. Yani çok farklı olurdu herhalde ya.
1: Sizce zikir yapan bir kişi kesintisiz mutluluğa ulaşabilir mi?
10: Hayır, tabii ki hiçbir şey kesintisiz değil. Tabii ki Allah'ın sınavları var. Bir insan sürekli mutlu olsa zaten o mutlu olduğu şeyin farkına varamaz. Arada bir mutsuzluk, arada bir huzur kaçıklığı lazım ki elindekinin kıymetini bilebilir.
0: Müsaadeniz günah işleyeceğiz ki dünyanın varlık sebebi hasıl olsun. Cennet kolay değil, cehennem de susuz değildir diye. İnsanların günah işlemeyeceği bir noktaya ulaşması mümkün değil midir? Hayır, Allah-u Teala insanların günah işlemeyeceği bir noktaya ulaşmasını hedef olarak göstermiş. Kin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs seskesi ve tasfiyesi yaparak en güzel ulaşabilecek özellikte yarattık. İblis diyor ki herkesi saptıracağım Hicr 39 dünyayı onlara güzel göstermek suretiyle ama Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani eğer ihlas tüm günahlardan temizlenmekse ve Allah-u Teala insanları ihlasa ulaştırmak için var ettiyse o zaman hepimizin hedefi günahlardan tamamen temizlenmek, günah işlemeyecek bir noktaya ulaşmak ki bu tövbe-i nasuhla tövbe etmektir. Bu da ihlasın kesin delilidir. Nefs ikinci bir ruh olduğu zaman biz bu noktaya ulaşabiliriz. Nefsimiz başlangıçta geceyi temsil eder. Muhtevası bütün güzellikleri yok edebilecek evsafta sadece şerre dönük taleplerde bulunup hep günah işleme gayretinin sahibi olacaktır. Yapısındaki 19 afet sebebiyle ama sonuna ulaştığımız zaman gündüzü temsil eder. Gece ile gündüz arasında geçen süreçte bizim için bütün güzellikler gizlenmiştir. Nefsimizin bu kötülüğe dönük olan bölümünü aşıp onu bütün yönleriyle Allah'ın nurlarıyla doldurmamız halinde nefsimiz bize sadece mutluluk verici bir hüviyete dönüşecektir. Allah-u Teala herkesten bunu istiyor. Nefs seskesiyle afetlerin kontrol altına alması, şeytanın vücuda giriş yolunu daratılması, nefs tasfiyesiyle kalbimizde nurların dolmasıyla hepimizin günahsız, masum, emin bir noktaya ulaşmamız, hidayete ermemiz hedefleniyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
11: Selamünaleyküm muhterem hocam. Size bir sorum olacak. Sadece kendi mutluluğunu düşünen insanlar gerçekten mutlu olması mümkün müdür? Sizleri çok seviyorum kalbimden.
0: Allah razı olsun. Biz de seni çok seviyoruz kalbimizden ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak sadece kendi mutluluğunu düşünen insanların gerçekten mutlu olması mümkün müdür? Değil. Eğer biz başkalarını vererek mutlu olmak yerine kendimize bir şeyler vererek mutlu olmayı mutluluk zannediyorsak bu Allah'ın istediği istikamete bir anlayış değildir. Bunlar mutlaka kurtulmayı dilemelisiniz. Unutmayın ki mutluluğumuz başkalarına ulaştırabildiğimiz mutluluk kadardır. Bu ise kendimizden vazgeçmemiz ölçüsünde gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse tercihinizi ona göre yapın. Allah'ın katından yükselmek ve yücelmek istiyorsanız onun Allah'ın emrettiği görevlerinizi yapmanın ötesinde kendinizi yok etmenize bağımlı olduğunu bilin. Allah'a teslim olmak her şeyden evvel bu demektir. Başkalarını sizden daha ön plana geçirmeniz demektir. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Başlangıçta bütün insanlar küfürde, delalette midir? Hidayete ermek için insanların ne yapması gerekiyor? Evet. Başlangıçta herkes 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır. Herkes hüsranda olduğunu Asr suresinin 2. ayet-i kerimesi söylüyor. Gafil olduğunu Yunus 7 söylüyor. Şirkte olduğunu, küfürde olduğunu, delalette olduğunu ayetler söylüyor ve Araf 178 delalette olanlar hüsranda olduğu, cehennemlik olduğu, şeytanın kulu ve dostu olduğu. Kısacası bütün negatifler başlangıç noktasında herkeste var. Ama kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler takva sahibi oluyor Rum 31. Daveti kabul edenler mümin oluyor Sebe 21. Daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. Ve böylece kurtuluşa eriyor. Rahat 27. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam. Hastalandığımız zaman iyileşmek için hep Allah'a dua ediyoruz. İyileşince hemen Allah'ı unutuyoruz. Hastalık ve musibetler bizi Allah'a yaklaştırmak için bir vesile midir? Evet. Zaten iki tür insan var. Bir, musibetler kendisine ulaşmasına rağmen onlardan ders almayan ve laylum dünya hayatına devam edenler, Allah onları Tövbe 126'da açıklıyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilip de Bakara 155-156'da musibetlerle imtihan olmasına rağmen musibetlerden ders çıkartanlar, onlar da biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah içinim diyenler, onlar kalbin ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar her olaydan ders çıkartan, Allah istikametinde bir gayretin sahibi olanlardır. Hadis-i şerifte hayret edilir müminin haline üzücü bir olayla karşılaşsa, sabreder kazanır, sevindirici bir olayla karşılaşsa şükreder yine kazanır. Yani mümin bu özel vasfı sayesinde her olayı hakkında hayra çevirebilir. Bu tevekkül ve teslimiyeti ona hep kazandırır. Hiç kaybettirmez. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'tan her an doğru taleplerde bulunup doğru adımlarla manevi hedeflere ulaşmamız için ne buyurursunuz? Tevekkülümüzün artması istikametinde talepte bulunmalıyız. Bu bize her zaman kazandırır Allah'a vekil tayin edersek. Allah'a kendisine vekil tayin eden kişinin en kuvvetli kişi olduğu Allah'la beraber olması sebebiyle ve şeytana karşı asla mağlup olamayacağı ve en güçlü kişi olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Öyleyse tevekkül, Allah'a tevekkül bizi hedefe ulaştıran yegane kanattır. Ankara'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, zikirden daha fazla faydalanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Neye bakarsak, neyi görüyorsak, onun Allah'ı zikretmenin bir vasıtası olduğunu kalbimize nakşetmeliyiz. Öyleyse her baktığınız yer size Allah-u Teala'yı hatırlatıyorsa, o zaman güzel bir noktadasınız. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sorulan bir sualde قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولُ اِحْسَانُ نَيَا اللّٰهُ رَسُولُ قَالَ اِنْسَانُ اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهِ كَنَّكَ تَرَاهُ Allah'ı görüyormuşçasına kul olmak. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tövbe ve istiğfar arasında fark var mı? Varsa bu farkı bize açıklar mısınız? Tövbe, Allah'a yönelmek, yaptığımız günahlardan pişman olup azm ve cemz ile bir daha onu işlememek. İstiğfar hem günahların örtülmesi manasına geliyor hem de günahların sevaba çevrilmesi manasına geliyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal 29'a göre. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmiş de tabi olursa, o zaman da Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Adana'dan birkaç Muhterem Hocam, dünya hayatına dalanlar da ben Allah'ı seviyorum diyorlar. Allah'ı sevmenin ispatı nedir, açıklayabilir misiniz? Allah sevgisinin ölçüsü zikirdir. O dünya hayatına dalanlar, onlar namazlarında bile sev içindedirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala Mümin'in suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَدْتَ اَحْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ulaşanlardır. اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Bunlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse iki tür kişi namaz kılıyor. Bir, namazlılığı kılıyor sev içinde. iki namazı huşu içinde. Namazı huşu içinde kılanlar onlar Allah'ı zikredenlerdir. Öyleyse dünya hayatına dalanlar ben Allah'ı seviyorum demek hiç kimseyi Allah sevgisine ulaştırmıyor. İspatı zikirdir. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir kişinin zikrinin az olmasına rağmen idrakine açık olması mümkün mü? Zikirle idrak arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Birbirine paraleldir. Kişinin zikri kadar idraki vardır. En üst seviyedeki idrak sahipleri Allah'ın tasarımlı olan devrin imamıdır. Kavim Resulleridir, veli mürşitler tespite olanlardır. Ondan sonra külli zikirde olanlar, daimi zikirde olanlar, 18 saat zikredenler, 13 saat zikredenler ve alt seviyeye doğru gittikçe idrak azalıyor ama en üst seviyedeki idrak sahipleri bunlar ve idrak zikirle paralel bir sonuca bizi ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul estentü veçye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Selam hocam, Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor? Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onun gereğini bize veriyor. Hidayete erdiren de Allah'tır. Delalete bırakan da Allah'tır. Kimi Allah-u Teala hidayete erdiriyor, kimi de rahatta bırakıyor. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikten müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse delaletin zıttı olan hidayet, hidayetin kişinin serbest iradesiyle dilemesi halinde Allah onu hidayete erdiriyor. Delalette bunu dilemese, kalben Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah onu delalette bırakıyor. Öte yandan, Allah'ın kalbi, insanın kalbini saptırır mı? Hayır, değil. Kişi eğer fıska düşerse o zaman Allah-u Teala Nahl 106'da zikrettiği gibi onun sadrını küfre açıyor. Çünkü kendisi bu durumu hak ediyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, işte bir müşritten şüphe etmek var, bir de Allah'ı inkar etmek. Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğsünü açarsa, yani birincisi Allah'ı inkar ederse Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Kim küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir, onlar için ezim azap vardır. Yani kendisi bunu diyorum. Nasıl hidayete erdiyordu? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü an o talebin sahibi kişi hidayete erdiriyor Allah-u Teala. Ama eğer kalbi talebiyle Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur derse, bunu dediği an o zaman küfrü hak etmiştir. Allah küfre göğüs açarsa içat makamından da ondan sonra da o kişinin talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Yani kendisi talep ediyor. Hidayetteyken talep ediyor. Talep ettiği an o zaman o şekilde bırakıyor. Mahallerdeki yanlışlık var yoksa benim bilmediğim, hayır, tekrar ediyorum. Herkes delalette, ama delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu hidayete erdiriyor. Kim dilemese de delalette bırakıyor. Ama hidayete erdikten sonra tekrar Allah'ı inkar ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur demek, o kişinin
göğsünü küfre açtırması demektir. İşaret makamından şüpheyle fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur talebi sebebiyle, Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kendi aklımı ölçü alıp tasavvuf alimlerinin ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla uygun değildir diye kabul etmemek, akla da ilme de uygun olur mu? Değil zaten. Hani insanla Allah arasındaki ilişkide evvela ilim var. Sonra beş duyu organının algılayamayacağı, yani kalp gözüyle, kalp kulağıyla elde edilen irfan var. Sonra hikmet, daimi zikrin sahibi olan herkes hikmetin sahibidir. Ve ulul elbab, lüblerin sahibi olan ulul elbab, fizik ötesi Allah-u Teala'nın kendilerine gösterdiği yerin melekütü, zemin katın ana dergahı. Daha sonra göklerin melekütü vesaire. Şimdi bu kişi Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde aslında akletmeyen birisidir. Kur'an-ı Kerim'e göre akletmek, işitmekle başlar. Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennem bekçileri onlara, cehenneme girenlere, size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Yani hem Kur'an'ı yalanlamışlar, hem mürşidi yalanlamışlar. Onları delalette, delaletin kebir içerisinde olmakla şaşırdık. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا. Ama eğer işitseydik ve akletseydik. Kimdir işitenler? Davete icabet edenler. Kimdir akledenler? İtaat edenler. Yani bir nevi kalbine iman yazılanlar. İtaat edenler. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. İşte bu davetin kendisine ulaşmasıyla o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, kimdir dileyenler? İşitenlerdir. En'am 36'ya göre. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Allah-u Teala da onun kalbine ihbatı koyuyor. Artık o kişi idrak ediyor. Hac

Beşşuur yani algılanmayan şeyleri inkar edebilir. Edebilir mi? Edebilir. Allah Teala bunu nerede söylüyor? Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde, evet. Ne diyor? Hayır, onlar tevil gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Onların ilmi faydasız ilim ama mürşidin söylediği ilim, Kur'an ilmi farkında olmadan onlar faydasız ilim yarışmaya kalkıyorlar. O sebeple yalanıyorlar. Bunun gibi öncekiler de yalanladı. Artık zalimin akıbeti nasıl oldu? Öyleyse görüyorsunuz ki akletmeyenler Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yasin suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَدَّلَّ مُنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ. Kimdir bu şeytanın kulu olanı? اَلَمْ اَحَدْ Yasin 63'te اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُ شَيْطَانِ. Allah Teala, ey Ademoğlu, Allah'a kul olmayın diye sizden almadık mı? Ve neye budûni hâzâ sirât-ı müstakîm, ve bana kul olun, bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve lakad edenle mümküm cibilen kesire ve sakın şeytan sizin çoğunuzu delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Allah razı olsun. Çünkü bir izleyici muhterem hocam Allah-u Teala'dan razı olmakla bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir? Açıklar mısınız? Evet. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa buna da sabreder. Sabrettiği şeyler beladır, imtihandır. Şükrettiği şeyler de onun için bir nimettir. Her ikisinden de razı olmak asıldır. İtiraz etmemek. Ama Ademoğlu'nun şakavet sebeplerinin bir tanesi de nedir? Allah'ın hükmüne razı olmamak ve istihareyi terk etmesidir. Ademoğlu'nun sade sebebin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olma göstermesi, şakavi sebebin bir tane de Allah-u Teala'ya istihareyi terk etmesi, kaza şakavi sebeplerinden bir diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, dergi hayatıyla nefs seskesini arasında önemli faktörler nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dergi hayatı cemaatle yaşanan hayatın adı ve insan ilişkilerinde kişinin hedefi etrafındaki insanları mutlu etmesi, onları rahatsız etmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya hayrı söylesin veya sussun. İşte Muhterem Efendimiz de dergâhta adabı riayet fısıltıyla konuşmayı ifade ediyor. Susmak, dedikodudan uzak, dünyevi malayeni sözlerden, konuşmadan uzak, zikre kilitlenen, devamlı onu yapan kişi.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Allah'ın istediği bu inşallah. Muhterem Efendimiz susan kazandı buyuruyor. O halde bir cemaat içerisinde muhakkak ki kişi bir tanesi konuşuyor, diğerleri de dinliyor. O dinleyenler susanlardır, dinleyenlerdir. Diğer sohbet yapan kişi, konuşan herkesin onu dinlemesi lazım. Cemaat hayatı böyle bir hayat. Dergi hayatı ve cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse böyle cem olduğunun noktada rahmetin bize ayrıldığı bir zaman dilimidir. Tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Benim ümmetim hidayet üzere cem olur. Öyleyse dergah hayatı birlikte cem olanlar, onlar hidayeti dinleyenlerdir. Hidayet nefs seskesini de muhtevasını alıyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh yedi tane gök katı yükseldiği noktada nefs de yapılan zikirlerle, Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavatla iman kelimesinin etrafında fazıllar %7 birikmeye başlıyor. Ve böylece nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına uğraşıyor. Öyleyse nefs tezkesi ruhun Allah'ın zatına ulaşması aynı zamanda cem olmakla, hidayeti dilemekle gerçekleşir. Bir cem olanlar var, bir de dinde fırkalara ayrılanlar var. Fırkayı niyacıya cem olanlar kimlerdi ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar görüyorsunuz. 7 tane ayet-i kerime. Fakat onların ilim geldikten sonra onlar aranda azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Fırkalara ayrıldılar. Alimler 105 kendilerine beyinleri açık değiller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayın. Senin Üstad Hazretleri bu çağın 3 temel hastalığı nedir diyor? Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Yani ihtilaf dinde fırkalara ayrılmak. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Cahil kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ اَمْنَ سَرَاحَةَ تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hüdallahi vel hüda de ki Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. Ve sana gelen ilimden sonra işte bu Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilimdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de onlar cahillerdir. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. zaruret içerisinde olanlar onlar hidayet edilemeyenlerdir. Hidayetçiye tabi olmayanlardır. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşmanlık yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse tabi olmayanlar kimler? Taha 124'te men nâlebe en zikri. Bu zikirden yüz çevirenler ve ennehu lehu maişetin denkin ve nehşur yevmi kıyameti amma. Biz onları bu dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamette de onları kör olarak haşredeceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam, kalbimden inşallah. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Sabrın kavramını açıklar mısınız? Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın sabır kavramını açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Allah'ın Kur'an'da emir ve nehileri var. Emirleri yerine getirmekte sabredeceğiz. Allah'ın yasakları var. Yasaklara uymakta sabredeceğiz. Allah Teala'nın bu dünyada bize yaşattırdığı imtihanlar var. Bu imtihanlar musibetler şeklinde tezahür edebilir. Musibetlere, başımıza gelen musibetlere sabredeceğiz. İşte 7 safa sabır söz konusu. Bu 7 safa sabra baktığımız zaman en üst seviyedeki sabrın sahibi devrin imamıdır. Ondan sonra gelen es-sabirine ve sadikine ve kanitine ve münfakine diğerleridir. Haç 35'te ise onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenler, salat-ı namazı ikame edenler, onlar rızıklandırılmış şeyi infak ederler. Enfal 46'da sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenler salih amel nefses kesi yapanlar hariç. İşte onlar için mağfiret ve günahların sevaba çevrilmesi var. Allah'tan sabır ve namazla istihane isteyin. Ve görüyorsunuz ki bütün bunlar hepsi sabrın değişik safhalarını ifade ediyor. Ama tabii ki emirlere isyanda sabretmeyeceğiz. Tabii ki yasaklar işlemede sabretmeyeceğiz. Bütün bunlar tabii ateşte sabretmekle eşdeğerdir. Öyleyse sabredeceğimiz Allah'ın emirlerine itaat, sabredeceğimiz yasaklara uyma, sabredeceğimiz yaşanan imtihanlarda, musibetlerde sabır sahibi olacağız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 3 aylar yaklaşıyor. 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Sevgili kardeşlerim, tabii ki uygundur. Oruç Allah Teala'nın bir farz emridir. Benim şu anda size oruç tutmanız uygun değildir demem söz konusu değil. Ama en güzel şey nedir? Efendimizin bize bıraktığı bir ölçü var. Adab, edep var. Efendimiz'e hangi ölçüde uyarsak benim için en ideal, en güzel olan odur. Nedir oruçta? Muhterem Efendimiz Ramazan aylarını farz oruçla geçirirdik. Biz de Ramazan ayında oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz, kandil günlerinde oruçluyuz. Biz de oraya oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz, her perşembe günü Resulullah'ın sünnetine uyarak oruçlu olacağız. Biz de oruçluyuz. Muharrem ayının 10'unda o tutuyordu. Biz de tutacağız. Oruçla alakalı Efendimizin bize bıraktıkları bunlar. Geri kalan tabii kişi derse ki ben 3 ayda oruç tutmak istiyorum. Elbette yani oruç Allah Teala'nın bir emri ve bu istikamette ne kadar şey derse derecat kazanır. Ama bir bedevi geliyor ya Resulullah, ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Tabi Resulullah'ın yanında değil, ashabeden öğreniyor. Ve geri döndüğünde ben bundan sonra hep oruçlu olacağım deyince Resulullah onun yanına çağırıyor. Diyor ki, beyler diyor kendinize gelin. Allah'ın peygamberi benim. Ben her zaman oruç tutmuyorum. Daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir diyor. Öyleyse kendi kafamıza göre bunu da ölçünmeye kalksak olmaz. Ama başımızda Muhterem Efendimiz bize bıraktığı Allah-u Teala'nın bir ilmi ve bu ilmin hayata tatbiki, her şeyine örnek. Benim size tavsiye edeceğim Efendimizin yaptıkları, Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhtemelen yaşadığımız her türlü güçlüklere, zorluklara rağmen Allah'ın emir ve neylere riayet ederek hedeflere ulaşmamız için gayret ve mücadele için olabilmemizin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün hedeflere bizi ulaştıracak olan Allah'tır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dileme hariç. Orada da Allah Resullerini göndermedikçe azap etmem diyor. Tüm Resullerin hedefi ne? Resullerin hedefi insanları Allah'a davet etmek. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet. Tebliğin herkese ulaştığı bir sıraitimiz var. Evet. Herkese tebliğ ulaşıyor. Şimdi herkes tebliğe ulaşıyor ve tebliğe muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası mürşidin göstermesi Allah'a ait. Onun ruhunu kendisine ulaştırmak Allah'a ait. Eğer fizik vücut teslim için talepte bulunursa ve kendisine yine Allah'a vekil tayin ederse yine zikir artışını onun fizik vücut teslimine ulaştıracak olan Allah vesaire. Dolayısıyla bunda kararlı olmamız, sabit kadem olmamız gereklidir inşallah. Sinop'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Bingöl'den bir kardeşimiz. Kardeşler arası sevgiyi ve hizmeti arttırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, insan ilişkilerinde muhabbet asıldır, sevgi asıldır. Seven, sevgiyle başarı elde edilir. Hatırlayın. Neydi? Zenginlik, başarı ve sevgi. Sevgi ikisi de sevgiye bağlı. O zaman hizmeti artırmak istiyorsak, başarıyı artırmak istiyorsak, mutlak surette birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bu sevgi bizi hedefe ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sual tövbede neden el öpülüyor açıklayabilmişsiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. 7 Safa 4 teslimde 2. Safa müşride tabiyettir. Farz 7 ayet-i kerimede. Ve tövbede hem Mümtehine suresinin müşride tabiyettir hem Mümtehine suresinin 10. ayet-i kerimesi 12 hem de Fetih 10'da tövbede el üstünde el. Tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe eden kişinin eli üstte ve Resulullah'ın tatbikatı bunu bize söylüyor. Cezbe nedir? Açıklar mısınız? Diyor kardeşimiz. Cezbe Allah'tan bize ulaşan, kalbi titreten bir titreşimdir. Allah'ın ceryanıdır. Allah'ın yoluna giren, tövbe eden kardeşlerimize Allah Teala'nın bir lütfu keremidir. Cezbe ile ilgili 6 tane 7 tane ayet-i kerime var. Ve görüyorsunuz ki Enfal 2'de gerçek müminler, kalbine iman yazılanlar, Allah zikredildiğinde bu kalpleri titrer, cezbelenir. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da bunların imanı artar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu konuda iblis ve nefsimize yenilmemek için ne yapabiliriz? Açıklar mısınız bizlere hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Zamanı en iyi değerlendirebilmek ki tabi zikirledir. Ama iblis bizi zikirden alıkoyuyor. İşte Suref 36 Men yaşu azir rahmanil mukaytehu şeytanen. Kim zikretmezse biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan ne yapıyor? Şeytan da zikri bize unutturuyor. Mücadele 19. İstakhaza aleyhim şeytan fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşatıyor ve onlara zikri unutturuyor. Öyleyse zikrin Allah'ın bir emri ve zikretmeyen şeytan devreye giriyor ve şeytan da ona zikri unutturuyor. Öyleyse ona yenilmemek, zikirde sabit kadem olmak, en üst seviyede bu mücadeleyi yerine getirmek lazım. Nefsimiz ise şeytan bunu nasıl yapıyor, bizde zikri unutturuyor? Nefsimizin afetlerine tesir ederek. Eğer iblis nefsimizin afetlerine tesir ederek bize zikri unutturuyorsa, nefsimizin en çok rağbet ettiği şey dünya. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefal zalike fe ulakimul hasirun. Kim bunu yaparsa o hüsranda kalır. Öyleyse ne yapıyoruz? Yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey zikir yapmak, en üst seviyede Allah'ın emirlerine sarılmaktır inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
3: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
4: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
5: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
6: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda yani şey değil. Daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
7: Allah farzı uzakta aramaya gerek yok.
8: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
9: Size şah damarınızdan daha yakınım.
10: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
7: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki göklere ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü altı günde yaratan Allah-u Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha'ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tövbe etmenin önemi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın indinde tövbe kavramının önemi nedir? Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, günah işlemeyen melekler Allah-u Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman insanın günah işleyen nefsine işaret ediyorlar. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir deyince Allah-u Teala ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yine bir başka hadiste günah işlemeseydiniz, günah işleyen ama tövbe istiğfarda bulunan bir toplum Allah-u Teala yaratırdı. Buradan anlaşılıyor ki başlangıç noktasında nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere bu 19 tane hastalık, şeytanın da bu 19'una %100 tesir etmesi sebebiyle insanoğlu günah işlemek için herkes günah işler ve günahın arkasından önemli olan nedir? Önemli olan kişinin duyulan pişmanlık hissinin kişiyi götüreceği yer elbette tövbedir, kişinin tövbe etmesidir. Sahabe için Allah'ın söylediklerine bakın, eğer siz günah işlemeseydiniz, olsaydınız sizi değiştirir yerinize. Günahlar işleyen ama bize Rab olarak tövbe ve istiğfar konusunda müracaat eden insanlar getirirdik. Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmak için günahınızın olması veya olmaması arasında fark yoktur. Her an Allah'tan belki farkına bile varmadığınız yanlışlıklarınız için tövbe istiğfarda bulunmalısınız. Her an Allah-u Teala'nın sizden istediği budur. Hadis-i şerifte her insan hata eder. Hata işleyenin en hayırları tövbe edenlerdir. Yaratılışımıza baktığımız zaman başlangıç noktasında ehsen olan ruhumuzdur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen bir yapıda. Ama nefsimiz yapısındaki 19 afet sebebiyle şeytanın kölesi durumunda, şeytan hangi afete tesir ederse o afete uyan, nefsine uyan kişi şeytanın emrini yerine getirecektir. Şeytanın kölesi durumundadır. Nefsin manevi kalbindeki 19 tane hastalık sebebiyle. Ama Allah-u Teala nefsten aldığı ezeldeki yeminle tezkiye ve tasfiye olmasını istiyor. Allah'a teslim olmasını istiyor. Fizik vücutta şeytanın kulu durumunda ondan da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını buyuruyor. Bütün peygamberler, bütün resuller hep insanları rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesinde Atiullah ve atiur Resul'e lealekum turhamun. Allah'a ve Resulüne itaat edin, böylece rahmet olunursunuz. Yani kişinin Allah'ın rahmetine mazhar olması Allah ve Resulüne itaatten geçer. Allah ve Resulünün insanları Allah'a davet ettiğini görüyoruz. 7 safa davet var. Allah'a davet edenler, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Ve bu daveti kabul edenler Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Peşinden mutlaka Allah onları mürşide ulaştıracaktır ve mürşidin önüne tövbeyle bu olay gerçekleşir. Mağfiret. İşte bu sebeple bütün her devirdeki devrin imamı, her devrimdeki ardı arkası kesilmiş kavim resuller ve veli mürşitler hep insanları Allah'a davet ederler ve tövbeye davet ederler. Yani rahmete ve mağfirete. İşte Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Rahmet etmezsen ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Hud Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Salih Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Musa Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. Davud Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret. İsa Aleyhisselam, rahmet ve mağfiret vesaire. Görüyorsunuz ki bütün peygamberlerin dinin temeli olan rahmete ve mağfirete davet etmişlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, yapılan her tövbe insanı kurtuluşa ulaştırır mı? Üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir kişinin kendi kendine yaptığı tövbe, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan tövbelerin derecat kazandırmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde hepsi boşa gidiyor. Ama kim ki 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidine tövbe ederse o tövbe günahların hepsini sevaba çevirir. Bir de tövbe-i nasuh var. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْمْرَانَ لَا تَخْلَتُمُ الرَّحْمَةُ اللّٰهِ. İnsanlar günahları için Allah'tan Allah'a tövbe ederler ve mağfiret talebinde bulunurlar. Ama şeytan günahların büyüklüğünü insanlara özel manada göstermek suretiyle onları yese düşürür. Fakat Allah Teala buyuruyor ki hiçbir zaman günahınız ne olursa olsun, kainat kadar günahınız olsun, benim rahmetim kainatı kuşatmıştır. Öyleyse günahın büyüklüğü, cinsi ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen kişinin mutlaka Allah tövbesini kabul eder. Fatır 5'te Ya eyyuhennâsü enne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Sakın dünya hayatı da sizi aldatmasın. İşte dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, şeytanı Allah'ın affına güvenerek aldattığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en önemli unsur duadır. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse en alt seviyede duamızın kabulü bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. Enfal 29'da ey inananlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve en alt seviyede kişinin duasının kabul olduğu yer takva sahibi olmasıdır. takva sahibi olmayanların duasını Allah Teala icabet etmesi. Onlar da Allah'tan talepte bulunurlar. Ama onların tüm istekleri dünyevidir. Hücurat 14'te sahabe gibi gelip Resulullah'ın önünde tövbe edenler var. Ama Allah Teala diyor ki sizin kalbinize iman girmedi. Kalbe imanın girmediği insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kim ki 12 tane insanla mürşidine tövbe ederse, Furkan 70'e göre Allah Teala onun bütün tövbesini, bütün günahı sevaba çevirir. Allah Teala'nın insanların tövbesini kabulü Allah'ın şartına dayalı. Allah Teala ölçü veriyor mümin olmak veya olmamak. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mevcut günahların affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlak bir sonuca ulaşacaktır. Bir insanı cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan bir tövbedir. 12 tane insanla tabiyette tövbe ki mutlak bir garantiyi ifade ediyor. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. Onun için Mevlana Cennetin Rumi, gel, ne olursan ol, gel. İster kafir, ister mecusi, ister putperest. Dikkat ederseniz Mevlana bunu kendinden söylemiyor. O ayetlere dayanarak söylüyor. İster kafir, ister mecusi, ister putperest. Haç suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kafirlere de hitabı sesleniyor. Mecusilere de sesleniyor. Putperestlere de sesleniyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Evet. Haç o Hücurat 14 değil. Haç 12 suresinin gerçekten amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşanlar. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen Mecusiler ateşe tapanlar olarak zikrediliyor. Putperestler puta tapanlar olarak ve kafirler de inanmayanlar olarak. Ama bu Haç suresinin 17. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman amin olanlar 1, Yahudiler 2, Sabiler 3, Nasraniler 4, Mecusiler 5 ve müşrik koşanlar 6. Bu 6 gruptan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtuluştadır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, müşrik önündeki tövbeden sonra kişi bir daha günah işlemeyecek mi? Tabii ki günah işler. Çünkü nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde o kişi devamlı günah işler. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler duruyor. Gene hatalar işleyecektir. Gerçi bu hatalar her gün geçtikçe biraz daha azalacaktır ama hep de hatalar işlemeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığımız noktaya kadar. Daimi zikreden sonra iblisin o kişi üzerindeki hiçbir tesiri Allah'ın kalmayacaktır ve günahlarının devamı söz konusu olmayacaktır. Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahlar ne olacaktır? Salah makamın bu günahların örtülmesini ve sevaba çevrilmesini ihtiva ediyor. Tarif suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukefir ankum seyyiatikum ve yedhulukum cennatin tercih min tahtel enharu yevme allahi yusullahu nebine vellezine amenu ve'u nurum yasa beyni aydihim ve imanihim ya kuluna rabbena etminlena nurena ve akfirlena enneke ala kulli şeyin kadir. Kudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe mali: ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umdur ki Rabbiniz günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah'ın nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında köşer. Rabbimiz bizim günahımızı tamamla, bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Yudhulahum cennatin tecrimi ta'ten haru. Bu Tövbe-i Nasuh'a tövbe edip salaha ulaşanlar, onlar ant cennetlerinin sahibidir. Gerçekten günahların örtülmesi, ant cennetini, salahın ürünün verilmesi ikinci kademeyi, günahların sahabeşirmesi üçüncü kademeyi ve iradenin teslimi dördüncü kademe, irşada memnun ve mezun kılmak beşinci kademe, kavim resulleri altıncı kademe veya devrin imamı yedinci noktada yedinci kademeyi mütevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'ya yaptığımız tövbelerin bizleri kurtuluşa ulaştırması için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın istediklerini yerine getirmek, namaz kılmak, dua etmek gibi.
3: Direkt kişinin Allah'la beraber olması, aracısız, hiç kimseyi araya sokmadan, yani şirk girmeden olmasını anlıyorum.
4: Allah'a ulaşabilmek için insanların önce onun koymuş olduğu kurallara, kaidelere tam uyması gerekiyor. Yoksa işte ben Allah'a ulaşmak istiyorum deyip her türlü herzeye geldikten sonra bir anlamı olmadığına inanıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız.
3: Duamız ulaşır. Öyle diyebiliyorum. Duamız ve ibadetlerimiz ulaşır.
4: Bizim ona maddi olarak verebileceğimiz şeylere ihtiyacı yok. Çünkü maddeyi ve manayı yaratan Allah'tır. Rabbimizin neye ihtiyacı olabilir? İhtiyacı olan biziz.
1: Size Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Her zaman ediyorum.
3: Allah-u Teala Kur'an'da velim dediği zaman tüm insanları kastediyor. Yani özel bir gruba demiyor onu. Hani kullarıma için kimler Allah'ın velisidir diye ayet var ya, o ayette her insan Allah'ın velisi o manada.
4: Ermişler ve evliyalık kavramı Anadolu'ya Şamanizmden geldiğine inanıyorum. Çünkü Efendimiz bile kendisinin araya konulmasını istememiştir.
0: Bir misafirimiz ermişlik ve evliyalık kavramlarının Anadolu'ya şamanizmden geldiğine inanıyorum. Ermişlik ve evliyalık İslam kültüründe olmayan şeyler midir? Sevgili kardeşlerim, işte dinin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim bilinmeyince şeytan boş durmuyor. İki türlü eğitim var. Kötülüğü istikametinde insanları eğiten şeytandır. İyilik istikametinde insanları eğiten Allah'tır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların düşmanı olan şeytanı da tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların dostu, onları en çok seven, onların mutluluğu için indirdiği kutsal kitaplar, kutsalıkları açıklayan resullerle hep insanların mutluluğu için kanunlarını koymuş. Şimdi kardeşimiz Yunus 62, 63'ü, 64'ü bilmiyor. Ve diyor ki ermişlik ve evliyalık kavramlarının Anadolu'ya şamanizmden geldiğine inanıyorum. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Resulullah'a indirildi. Ve Resulullah'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de Yunus 62 60 64'te bakın ne buyuruyor. Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayatid dunya. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytanın velisidir. Şeytanın dostudur. Şeytanın kuludur. İşte ne yazık ki bu hakikati söylemek durumundayım. Şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. Bu 8 milyar 8 milyarının da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi şeytanın kulu ve dostudurlar. Bir insanın kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarabilmesi bir dileğe bağlı. O dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onun için Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Hidayet üzere olmak bir dilektir. Birinci safa felah bir dilektir. Zulümden kurtulmak bir dilektir. küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve din der de yoktur, tek bir din vardır. Bu peygamberler vasıtasıyla Allah'ın insanlara vaaz ettiği din, şeriatı da tektir. İşte Nuh'un şeriatında, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının birinci safhası bu dileği ifade ediyor. Şura 13 net olarak bize bunu söylüyor. Ne diyor Şura 13'te? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında hepsi وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَوُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ. Görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar Allah Teala bunu net olarak ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hem Allah Teala Kur'an'da bunu söyleyecek, hem de bu Kur'an ayetleri bilmeyen kişi gelip işte Resulullah bile Allah'la kul arasına kimse giremez demiş. Hayır, tam tersi. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'la insan arasında Allah'ın tayin ettiği imamlardır. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina. Allah Teala diyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Yani Allah tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerde de kavim resulleri arasından bir tanesini seçiyor ve devrin imamı olarak tayin ediyor. Evliya dost demektir. Hepimizin Allah'ın dostu olmanız Allah Teala'nın temel kuralıdır. Bütün insanları Allah'a dostu yapmak kıyamete bütün mukaddes kitaplar indirilmiştir. Evliya dediğimiz müessesin kimlerden oluştuğunu görmek, istiyorsanız sahabeye bakın. Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi yaşayandır. Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil, evliyalık mertebesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün gelecek, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Allah Teala, dediğim gibi, peygamberler vasıtasıyla indirdiği bütün şeriat kitaplarının birinci safhası bir dilektir. Yani Allah'a dost olmaktır. Allah'a kul olmaktır. Allah'ın ayetlerine iman etmektir. Görmek, işitmek ve idrak etmektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'ın bir evliyası olan Mevlana Hazretleri gelmiş geçmiş tüm Allah dostları gibi insanları Allah'a davet ediyordu. Ona tabi olan herkesin günahları sevaba çevrilmişti. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın isteklerini yerine getirmek anlamında. Yerine getirip her şeyi dört dörtlük yapan kişiler.
4: Ben herhangi bir mürşidin mürşide tabi olmaya şey yapmıyorum, inanmıyorum. Herkese ilim öğrenmek farzdır. Her insan öğrenmiş olduğu ilimle, bildiği ve dilinin döndüğü kadarasıyla Allah'a ulaşabilir.
3: Eskiden varmış ama Osmanlı'da çok yaşamış. Onlar çok ülkemizde. Ama ben canlılarını arıyorum şu anda. Hani varsa onları gidip onları ziyaret edelim. Onlardan bizatihi görüşelim. Bugüne ne söylüyorlar? Onlara bakalım. Tabii ki Mevlana Hazretleri o kendi zamanında çok şeyler söylemiş.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Arayan Mevlasını da, Mevlanasını da, belasını da bulurmuş. Bir mürşit bulmak kavramı yani bana biraz ters geliyor.
3: Vardır mutlaka. Tabii ki hiç yani olmaması mümkün değil. Allah'ın seven kullar, veli kullar her zaman vardır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Bir Allah dostuna tabi olmak istemezdim. Allah'ın kitabı Kur'an'a ve sünnete tabi olmak isterim.
3: İsterim tabii, yani tam gönlüme ve bana hitap eden öyle birini bulursam tabii ki onunla dost olmak isterim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda eskiden çok varmış Mevlana Hazretleri. Kendi zamanında çok şeyler söylemiş ama ben canları arıyorum. Güne ne söylüyorlar onlara bakalım dedi. Her müşt o devrin ihtiyacına göre mi ilim aktarır? Hayır. Yani Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi Allah'ın ilmidir ve her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala hangi hakikatleri Adem Aleyhisselam'a söylemişse, peşinden Nuh Aleyhisselam'a da söylemiştir. Peşinden İbrahim Aleyhisselam'a da söylemiştir. Peşinden Musa Aleyhisselam'a. Allah'ın ayetleri açıkça bunu ifade ediyor. Din tektir. Ezeli ve ebedi din. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesi اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَنُوحٌ وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ Muhakkak Allah Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim ve ailesini, İmran ailesini alemlerin üzerine seçti. Görüyoruz ki ilk insan olan Adem babamız şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatından farklı değil. Hazreti Nuh'un şeriatı Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Hazreti İbrahim'in şeriatı Ali İmran ailesinin şeriatıdır. Ve son nebinin de şeriatıdır. Allah Teala her devirde Ali İmran 104'te zikredildiği gibi وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مِنْ الْمُفْلِحُونَ İçinizden bir ümmet bulunsun, hayra davet etsin, marifetlenmesin, münkerden nehyetsin. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Onlar felaha ulaşanlardır. Ali İmran 164'te ise müminlere bir nimet olmak üzere kendilerine bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor. O onların nefsini tezkiye ediyor. O onlara kitabı öğretiyor. Bu Resul kendi kavminin Resulüdür. Ali İmran 164'te ama aynı zamanda onlar arasında seçilen müminlere bir nimettir. Bakara 151'de ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberden bahsediyor. İster Ali İmran 164 olsun, ister Bakara 151 olsun, her ikisi de devrin imamıdır ve 5 görevin de sahibidir. Tüm Resuller müjdeleyici uyarıcı olarak Allah tarafından göndermişlerdir. Ve Allah Teala sadece devrin imamlarına gaybı bildiriyor. Cin 26-27'de. Bakara 170'te وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine gelin tabi onun denildi. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا بَانَا Daha doğrusu Bakara 170 وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْنَتَّبِيُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَانَا Biz babalarımızın üzerinden bulduğu şeyi tabiriz. وَلَوْ كَانَ عَبَاهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْءٍ وَلَا يَهْتِدُونَ Babaları akletmiyor ve hidayete değillerse deme. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bir dörtlüğünde diyor ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde devrin imamından Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Tüm insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. İnsanlar Allah'ın kendilerine ne emrettiğini bilmezlerse hepsinin cehenneme gidecekleri kesin olduğuna göre Allah Teala böyle bir haksızlığa müsaade etmiyor. Peygamberler olmayan devirde de onlarla vekiller tayin ediyor. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerdeki bütün inanç çeşitlerinin ayrı ayrı dinlerin içerisinde bir Resul hayatta ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını anlatıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketüm. Sevgili Cappar hocamız, sevgiyle, saygıyla, hasretle ellerinizden hürmetle öperiz. Size bir sualimiz olacak. Kişinin ölüm anında Allah katında tövbesi kabul olunur mu? Esselamu
0: Aleyküm
5: ve Rahmetullahi
0: ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak kişinin ölüm anında yapacağı tövbe Allah katında geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Can boğaza gelince kişinin yaptığı tövbe Allah katında geçerli değil. Ama ondan önce geçerli. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani güneşin batıdan doğması, canın boğaza gelmesi manasına geliyor. Bütün insanlar için zahiri alemdeki hayatta güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Ama can boğaza gelince artık nefsani hayat başlıyor, berzah alim hayatı. O kişi için artık güneş batıdan doğmuştur. Onun için Allah Resulü güneş batıdan doğmayınca tövbe sona ermez. Biliyorsun ki Firavun'un Allah'a inanmadı. Hatta kendisinin Allah'a olduğunu iddia etti. Ama bir gün o da öldü ve hakikati görünce dedi ki yani sekerat halinde, ya Rabbi beni bağışla, büyük hata işledim. Beni tekrar yeryüzüne gönder, sana ne kadar yetaatkar olduğunu ispat edeyim. Allah Teala buyurdu ki ölüm anındaki bu talebi herkes yapar. Ama biz ölüm anında yapılan bu talepleri kabul etmeyiz. Öyleyse olay nedir? Olay ölmeden evvel bunu gerçekleştirmemiz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu hedefe Allah'a ulaşmayı dileyerek yönelmemiz lazım. Hadis-i şerifte şüphesiz ki Allah can boğaza gelmedikçe onun tövbesini kabul eder. Yunus suresinin 91-92. hadis-i kerimesinde ve can boğaza gelmedikçe kulun tövbesini kabul eder. Yani can boğaza geldiği zaman o kişi için güneş batıdan doğmuştur ve artık o kişinin yaptığı tövbeler geçerli değil. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kimlerin tövbesini kabul etmeyeceğini beyan ediyor. 7 ayet-i kerime. Bunlardan bir tanesi de Mü'min suresinin 85. ayet-i kerimesi. Şiddeti anda ben tövbe ettim diyen kişinin tövbesi geçerli değil. Fetih anında tövbesi geçerli değil. Vesaire. Bana mucize göster, daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemez ise geçerli değil. Nisa 169'da, Nisa 48'de şirkte olanların tövbesi geçerli değil. Nisa 18'de onlardan birine ölüm gelinceye kadar seyahat işleyenler, can boğaza gelinceye kadar seyahat işleyen kişi, şimdi ölüm sırasında ben gerçekten tövbe ettim diyenin tövbesi geçerli değil. O güne kadar hep seyahat işlemiş. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi ve tövbemizi asla bozmayacağımız bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Bu müteşabih bir ayettir. Sonra lav olmuştur arkadan gelen ayetlerle. Gerçekten imanla alakalı ayetlere bakmak lazım.
3: Zikir zaten hatırlamak diye anlıyorum ben. Zikir deyince aklıma Allah'ı hatırlamak. İlla ki bazı kelimeleri aynısını tekrar etmek değil. Ben öyle anlamıyorum. Hani belki bugün toplum zikir deyince işte tesbih alıyor, hep aynı şeyi tekrar ediyor. Ben onu anlamıyorum. Mesela Kur'an'ı anlayarak okumak da bir zikirdir.
2: Zikir çekersin, zikir çekerek sabrı erişirsin.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Hayır, olmaz. Yani gece gündüz siz Allah'ı hiç kimseye bağlı kalmadan zikredebilirsiniz. Onun emir ve yasaklarına uymak zaten bir zikirdir.
2: Olur yani zikir çeken. Allah'ın emirlerini zaten yerine getiren her insan mutlu olur bence.
3: Allah'la beraber olma insanı kesinlikle mutlu eder.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
4: Ben Efendimiz zamanında herhangi bir zikir yapıldığını bilmiyorum. Bilen varsa oturup tartışırız.
3: Diğer ibadet

0: tövbe sona ermez. Hicretle birlikte Nebiyan Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte mağaraya sığındıkları zaman müşrik ve kafirler onları takip ettiklerinde Allah Teala külli iradeyle özel manada mağaranın önünü bir örümcek ağıyla ördürüyor ve içeride olan Hazreti Ebubekir korkuyor. Ama Allah Resulü'nün ilk zikir talimini orada kendisine verdiğini söylüyor. Dilini damağına yapıştır ve Allah ismini tekrar et. Allah bizimle beraberdir, korkma. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönemde zikir yok diyor. Bu ilk hicret olayında birlikte mağarada Resulullah'ın zikir öğrettiği kişi Hazreti Ebubekir'dir ve o günden bu yana hafif zikirle gelen kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı kafi gelenidir. Cehri zikir var, hafi zikir var ve kalp zikri var. Üç çeşit zikri de Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Cehri zikir ses de Allah isminin tekrarıdır. Hafi zikir sesin olmadığı ama dilin de hareketiyle gerçekleşen bir zikirdir. Kalp zikri ikisi de ses de yok, dilin hareketi de yok. Üç çeşit zikri de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor ve otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kimler için örnek olduğunu Ashab 21'de Allah açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnektir. Öyleyse eğer Resulullah'a örnek almak istiyorsak bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Bunun yolu ruhunu Allah'a teslimden geçer. Bunun yolu Allah'ı çok zikretmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de ne de açık bir emir görüyorsanız o bir farzdır. Zikir de farzdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayan hepsi zikir yapıyorlardı. Hepsi de daimi zikre ulaşmışlardı. Zümer 18 sonucu da söylüyor Allah-u Teala. Onlar ulelbaptı diyorlar. Hadis-i şerifte bir adam ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir amel işlememiştir. Ayetler net olarak bunu söylüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. İzninizle bir sualim olacaktı kıymetli hocam. Kıymetli hocam, tövbe etmek ile şefaate kavuşmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kıymetli hocamız. Ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Tövbe etmekle şefaat kavuşmak arasında nasıl bir ilişki var? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler gelip Resulullah'ın önünde tövbe etselerdi, Allah da Allah'ın Resulü de onlar için mağfiret talep etseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Ve bu tövbe eden kişiler Resul arasında, devrin imamı arasında şefaattir. Yani günahların sevaba çevrilmesi işlemidir bu. Bu dünyada tövbe merasimi standartlarında gerçekleşir. Kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Mutlaka şefaat gerçekleşecektir. Onun bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirecektir. Devrin imamı ile o devirdeki tövbe eden arasında ilişkide bunun adı mı şefaattir. Ancak bu standartlarda gerçekleşir. Onun ötesinde kıyamet günü şefaat etme olayı geçerli değildir. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbinde zerre kadar imanı olan cennete gider sözünü yalanlayan ayet veya ayetler hangileri olabilir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Araplar biz mümin olduk. Hayır, siz mümin olmadınız, İslam dairesine girdik deyin. Kalbinize iman girmedi. Kalbinize iman girmedi sözü kesinlikle o insanların ben kâle men la ilâhe dâhale cenne. Kim la ilâhe derse cennete girer olayını şey diyor, yalanlıyor. O kişi işte demiş ki ben inandım. La ilâhe diyor. Ama cennete gitmesi gereken bu kişi hayır diyor. Allah-u Teala kalbine iman girmedi. Kalbinde iman söz konusu değilse küfürdeki bir insanın cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Daha birçok ayet-i kerime var.

Özellikle diliyle söyleyip kalbi yalanlayan insanlar, bir slaytımız var, onu gösterelim. Ve o konudaki bütün ayetleri kardeşimize verelim özellikle. Bu çok önemli olması hasebiyle söylüyorum. Evet, dilin söylediği kalbinde yok. Bakın burada kalplerinde olmayanı söyleyenler. Maide 41. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Devam ediyoruz. Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 45, 46, Câsiye 23, Fetih 11, Hucurat 14. Bütün bu ayetler kişi söylüyor ama Yunus'un da deyimiyle içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle söylüyor ama kalbinde iman yok. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Enbiya 35'te Allah'ın hayır ve şer sözünü kullanması ne anlama gelmektedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu Efendimizin tefsirinde, bütün insanlar ölümü tadacaktır. İnsanlar hayatlarını yaşadıktan sonra bir gün geleceklerdir. Öleceklerdir. Sonra kıyamete kadar insanlar uyanmayacaklardır. Her insan onun hayatta olduğu geri döndüğünde hayatta olacak. Sonra da mahşer meydanında ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat veya bir saat diye. Bir gün veya bir günden daha fazla gibi cevap vereceklerdi. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Derecat kaybettikleri ve kazandıkları olayları yaşarlar. Kişi öldüğü an ruhun döneceği yer Allah'tır. Yani derecat kaybettikleri şer, derecat kazandıkları hayırlar yaşarlar. Ne mutlu onlara ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlardır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Karaman'da bir kardeş muhterem hoca, hedefimiz Allah'a abd olmak ise yalnız ibadetlerle Allah'a abd olabilir miyiz? Hayır sevgili kardeşim. Birinci safa abd olmak bir dilektir. İkinci safa abd olmak mürşidinde tövbeyle gerçekleşir. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. Birinci safa abdlık yok. Siz mürşidinize tabi değilsiniz. İkinci safa abdlık yok. Ve siz kalbinizi temizlemek, üçüncü safa abd olmaya kendinizi ayıracaksınız. Bu mümkün değil. Yedi safahat olmak, Zümer 17'de birinci safhada olmayı, Mumin 15'te ikinci safahat olmayı ifade ediyor. Ancak kalp temizliğiyle üçüncü safahat olmak gerçekleşiyor. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, nefs tezkiyesini açıklar mısın? Nefsimizi tezkiye etmek gibi bir sorumluluğunuz var mıdır? Var tabii sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlerin görevi, bütün resullerin birinci görevi, bütün mümin müşriklerin birinci görevi ne diyor? Ya ayetleri tilavet etmek ve nefslerini tezkiye etmek. Nefs tezkiyesi dinin esasını teşkil ediyor. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması evvela kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi, sonra 12 tane insanla müşriklerine tövbe etmesi, sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin tesliminden sonra ihlas gelir. Öyleyse Allah Resulü bunu emredecek. Ayetler bize farz kılacak. Kişi diyecek ki hayır. Böyle bir şey yok. Var. Tezkiye farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ı kendimize vekil tutmak nasıl oluyor? Açıklar mısınız? Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil tayin ederseniz o zaman vekil edilmiş olursunuz. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki bir vekili var mı? Var tabii. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah-u Teala Allah ve Resulüne Nisa 80'de biz Resullerimizi Allah'a itaat etsin diye. Daha doğrusu Resul'e itaat Allah'a itaattir. Eğer yüz çevirirseniz, itaat etmezseniz Allah sizin üzerinize, Allah'ın Resulü üzerinize muhafız değildir. Bu muhafız olan kimdir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Onun ruhu sultanisidir. Allah razı olsun. Ordu'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Açıklar mısınız? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Her kişi için mürşidine tabi olduğu noktadan Allah'ın zatına ulaşana kadar ki olan bir yol vardır. O sırat-ı müstakim. Bu yol ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a başlamıştır. Kıyamete kadar son gelen insanla
o güne kadar devam edecektir. Yani daima kul ile Allah arasında onun ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol vardır. Bunun adı sırat-ı müstakim. İşte o sırat-ı müstakime ulaşın tabi olur. İnsanlardan da bir ihbar, o da mürşittir. Mürşidin Allah'tan kopması mümkün değil, sırat-ı müstakimin de devreden çıkması mümkün değil. Onun için Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe tutunan herkes üzerine zillet damgası vurulmuştur. Bunun dışındaki herkes. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde sizin yemeniz, içmeniz, giyinmeniz ve barınmanız Allah'ın üzerine, siz olayları düşünmeyin, zikredin buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, biz dünyada yaşıyoruz. Dünya üzerinde özellikle siz zekatınızı vermek istiyorsanız mutlaka dünya çalışmasını da devreye koymanız lazım. Zekatı olmayan, hadis-i şerifte bakın, zekatı olmayanın namazı, zekatı olmayanın orucu, zekatı olmayanın haccı, zekatı olmayanın diğer ibadetleri mümkün değil. Allah Resulü söylüyor. Öyleyse dinin temeli zekat üzerine bina edilmiştir. Zekatınızı verebilmeniz için sizin kazanç sahibi olmanız lazım. Adamlar mesela sakattır, çalışamayacak durumdadır. Tamam, ama eğer o çalışacak durumda olan insanlar zekatlarını verirlerse dinin temeli budur. Eğer siz zekat verenler olursa zekat alanlar bir gün zekat verecek duruma gelir. İşte o zaman Allah'ın istediği şey gerçekleşir. Evet her şeyimiz zekatı var ama mesela barışın zekatı aftır. Zekatını vermeyenin namazı Maun 4-5. Zekatını vermeyenin orucu Bakara 183. Kutubu aleyküm siyamu kema kutubu aleyzini min kablikum lehallekum tettekun. Yani siz takva sahibi değilseniz orucunuz da hikaye. Zekatı vermeyenin hacı, zekatı vermeyenin cihadı, zaten cihat söz konusu değil. Bütün bunlar ayetlerde. Zekat vermeyenin imanı, Nisa 38-39. Bunlar hep ayetlerle destekleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları boşuna söylememiş. Öyleyse zekat yoksa din yoktur. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfur'un sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutfur'unda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: cinleri ve insanları bana ibadet etsin diye yarattım diyor, değil mi? Kulu ibadet etsin diyor. Biz önce kuluz zaten. Allah'a göre kuluz.
1: Biz bu dünyaya Allah-u Teala'yı tanımak için, Allah-u Teala'yı ibadet etmek için geldik.
2: İnsanın dünyaya gelme amacı ibadettir yani zaten. İbadet olmazsa da yaşaması hani nasıl diyeyim, betonsuz bir inşaata benzer.
3: Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah-u Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet eden diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil, Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman kul olmanın olması olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبِلَ اللّٰهِ لَهُمْ بِشْرَفَ بَشْرِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin hasil Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak Alimen 134'te fizik vücut teslimi için. 5. safa kul olmak nefs teslimi için. 6. safa kul olmak muhlis kul oldukları için. Ve 7. safa kul olmak salihlerden oldukları için Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef
Yedi safa kul olmaktır. Birinci Allah'a ulaşmayı diledikten zaman bir cin safa kul olmak. İkinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi yedi kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû. Sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün ümmetler Allah-u Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kullanmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış, İslam 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar, dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَ وَرَادُبُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مَعَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar.
Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği en yüce hedeftir. Allah her şeyi yaratandır. Üç asır ve üç takaş olmak üzere 6 tane alem yaratmış iç içe. Ve biz bu 6 alemden sadece birisinde yaşıyoruz. Zahiri alem. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en üstün, en şerefli varlık insan. İnsandan başka üç vücuda sahip olan hiçbir varlık yok. Zahiri alemde yaşamamıza rağmen fizik bedenimizin içerisinde emr aleminden bir parçayı da ruhu da İçimizde taşıyoruz. Zahiri alemde yaşamamıza rağmen karşı zahiri alemde nefsimizi fizik vücudun içinde barındırıyoruz. Yani kısacası Allah'ın uğruna her şeyi yarattığı insan üç vücuttan müteşekkil serbest irade sahibi aklın kumandasında hayatı yaşayan en üstün varlık. Ve bütün insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluktur. Aynı zamanda insanın hedefi nasıl mutluluksa Allah'ın biz insanlar için kendi zatını hedef olarak gösteriyor. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. İşte Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği bu mutluluk Allah'ın zatına ulaşmak, nefsimizin tezkiyesini, Allah'ın zatını görmek ise nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Öyleyse İnsanoğlu için hedef Allah'ın zatıdır. İki etapta gerçekleşen bu iki cihan saadeti, evvela Allah'ın zatına ulaşmak, bu ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın zatını görmek ise nefsimizin tamamen tasfiyesi, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Mutluluk, insanlara hizmet ederek, onların mutluluğuna sebep olarak, onlara mutluluk vermeye kendimizi adayarak gerçekleşen bir muhteşem dizayndır. Ve Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Şu suali sorsak size, sevgili kardeşlerim mutlu olmak istiyor musunuz? Alacağımız cevap, tabii ki mutlu olmak istiyorum diyorum. Öyleyse bilin ki hep bizden yanadır Allah-u Teala. Bizi mutlu etmek için her şeyi emrimize vermeye hazır. Yeter ki biz mutlu olmak isteyelim. Diyeceksiniz ki biz zaten mutlu olmayı istiyoruz da mutlu olamıyoruz. Olamazsınız çünkü bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlar için Allah-u Teala bir mutluluk davetlisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiş. Olaylar zincirleme birbirine bağlı. Önemli olan zincirin birinci halkasını yakalayabilmek. Önemli olan merdivenin birinci basamağına ulaşabilmek. Çok basit bir şey demek istiyorum. Dünyanın en basit talebiyle mutluluğa adım atabilirsiniz. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesiledir. Saadet, iki cihan saadeti bu dileğin arkasındadır. Saadet bu kapının arkasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının arkasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu açıdan mutluluğun kapısıdır. Allah Teala hepimize bir garanti vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhunu hayattayken kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala'nın herkese bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse kaptan tabii o bana ulaşmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Yani Allah'ın bizden istediği biz insanlar bir dileğin sahibi olacağız. Dilersek biz ulaşmayacağız Allah Teala'ya. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Sadece ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey yüce Allah'ım. Böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı bu kapıdır. Allah Teala bunu kalbinizden dilediğiniz an görür, işitir ve bilir. Hemen üzerinize rahim esmasıyla tecelli eder. Bunun Kur'an'daki ayetleri nerede diyeceksiniz? Hemen söylüyorum. 7 ayet-i kerimede Allah'a, dünya ayetini yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Bunlar dilemedikleri için mutluluk kapısını açmayan insanlar. Öyle olunca da mutluluk kapısını içeriden açmayanlar ilelebet dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gidecekleri yer cehennem. Neden kapıyı içten açmak dedim? Çünkü Allah-u Teala katından insanlara mutluluk davetçilerini gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille Allah'ın isimlendirdiği mürşitler tüm insanlar için mutluluğa davet edenlerdir. İşte Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebiler, onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah bütün insanlar için hedeftir ve bütün insanlar için aynı zamanda mutluluktur. İşte Nebilerin hepsi Allah'a davet ediyor. İmamlar Allah'a davet ediyor. Halife Allah'a davet ediyor. Veli Resul Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için müjdecidir. Etmeyenler için uyarıcıdır. Hidayetçi Allah'a davet ediyor. Ehli zikir, münadi, adık salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire. Ve kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane velinin türevleri olarak Allah'ın dostları hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler mutluluğun kapısını içeriden açanlardır. Daveti kabul etmeyenler dışarıdan bu kadar 19 tane isimle Allah onlara davetçi göndermesine rağmen daveti içeriden, kapıyı içeriden açmayanlardır. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani kapıyı içeriden açmayanlar. Nebi kapıda dışarıdan tıklatıyor ama kişi dilemiyor, açmıyor. İmam kapıyı dışarıdan çalıyor, açmıyor. Vesaire. O zaman kapıyı içeriden açmayanlar, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ahirette gidecekleri yer cehennem. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ve delalette olanlar için artık bir mürşit yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir. Ve 7 grup ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Ahirette cehenneme giden kişinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Osmanlıca çok da tekrarlanan bir söz var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Kendisi mutlu değilse gideceği yer cehennem. Etrafına da mutluluk vermiyor. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Ama sevgili kardeşlerim, davetçinin davetini kabul eden ki Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. 12 kere ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması farz. İşte kim bu farzın gereği olarak kapıyı içeriden açarsa, davetçi geldiği zaman daveti kabul ederse, işte Şura 47, Rabbinizin icabet edin. Rabbinize icabet edin. Rabbimize icabet etmek, davetçinin davetini kabul etmektir. Çünkü Allah-u Teala Resul'le tüm insanları kendi zatına davet ediyor. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın dünyadan. Neyle kaçacağız? Nefs ezkesiyle. Ruhumuz bu şekilde Allah'a dönecek. İşte hemen üzerimize Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi ve 12 tane ihsanla bizi mürşidimize ulaştırır. 12. ihsan, hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın bize gösterdiği mürşide gidip tabi olmamız söz konusu. Ardından tabii ki nefs tezkiyesi başlar ve 7 tane tezkiye kademesinin sonunda ruhumuz seyri sülükle 7 tane gök katını aşarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Başlangıçta nefsimizde 19 tane afet var. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, Sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsvet ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetleri tetikliyor. Bu afetleri yok etmediğimiz sürece mutluluk beklemeniz bir hayaldir. O afetlerden ne kadarını yok edebilirsek o kadar huzura ve mutluluğa ulaşırız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. İşte zikri Allah Teala az zikri bize farz kılmış. Müzemmil 8. Veskur ismi Rabbike fetebezzileyi tebdile. Az zikir günün yarısından daha miktarda zikirdir. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde az zikir 12 saatin altındaki bir zikirdir. Çok zikir 12 saatin üstünde bir zikirdir. Ve daimi zikir 24 saatlik bir zikri ifade ediyor. İşte nefs tezkiyesinin anahtarı zikir, Allah isminin tekrarı nefsimizin kalbine rahmet, fazil ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar mutluluğun en büyük işaretidir. Nefsimizdeki afetlerin %50'sini devre dışı bırakarak, bu da bir dilektir, hakimiyeti Allah'ın nurlarına geçirdiğimiz an, dünya saadetinin yarısını yaşayabiliriz. Nefsimizin afetleri yok oldukça, mutluluk şehrinin içerisinde ileriye doğru gideceğiz ve ilerleyeceğiz. Merdivenleri birer birer çıkarak, daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta mutlulukları yaşayabiliriz. O mutluluk merdiveni, 28 basamaklı İslam merdivenine baktığımız zaman, bir tarafta nefretin dayandığı, diğer slaytımıza göstereyim. Bir tarafta nefret şeytan kaynaklıdır. Sevgi Allah kaynaklıdır. Kişi, bu dünya hayatını yaşayan kişi daveti kabul etmediği takdirde nefsindeki afetlerin devamlı hüküm ferma olması hasebiyle nefret merdiveniyle yavaş yavaş cehenneme doğru, şeytana doğru yaklaşır. İşte yedi cehennem katı nefret merdiveniyle inilir. Ama yedi tane cennet sevgi merdiveniyle ulaşılır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cehennem nefsin sevdiği şeylere çevrili. Yani cehenneme giden insanların hepsinin sebebi nefsimizdeki 19 tane afettir. Cennet ise nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nefsin sevmediği ruhumuzun 19 tane hasreti. Nefs bunları sevmiyor. Ama cennetler de ruhumuzun 19 tane hasretiyle çevrili. Ve ruhumuzun 19 hasretinin en önemlisi sevgidir. Sevgi merdiveniyle yukarıya doğru tırmanılır. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Başkalarını çok üzen olaylar onun da başına gelir mi? Gelir kesinlikle ama asla ve asla bunlardan negatif istikamette tesir almaz. O nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok olduğu için kimseye düşman olamaz, kimseye kötü davranamaz. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiçbir zaman yaşayamayacaktır. O kişi sadece başkalarını huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğu içerisinde yaşar. Bütün bu güzellikler Allah'a ulaşma dileğinin arkasında gizlidir. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlaka ölüm sonrası hayatta da mutlu olmak istiyorsak, Rabbimize dost olmak istiyorsak bu dileğin sahibi olmak durumundayız. 7 ayet-i kerimede de Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ve kim dünya hayatını yaşarken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Bakara 249'a göre Allah'a ulaşmayı dilerse, En'am 154'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad 2'ye göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Kehf 110'a göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Şu an dünyadaki 8 milyar insana bu yol açık. Hepimizin Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğu yaşamamızı kesinlikle Allah Teala kayıt altına almış. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatta bırakıyorsa, bunun tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olur ve hidayet üzere olan huşu sahibi kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa mutlak surette Allah Teala ona mürşidi gösterir. İşte hacet namazıyla 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas okunur ve huşu sahibi ise bu namazı kılan herkes zikirle yatar, kıbleye göre dizayn eder yatağını ve Allah Teala ona mürşit gösterir. Mürşide tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibi olur. Mürşide tabi olan kişi aynı zamanda 7 tane nimet alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah rahim esması ile tecelli ettiği zaman peş peşe kalbindeki ekineti alır, varsa ifat konur ve o kalbi Allah kafusuca göre Allah'a çevirir. Kalbe giden nüronunu açar. En'am 125'te Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh eder, teslimlere açar. 4 kalp şartının sahibi olan kişi hadit 16'ya göre zikrederse zikirle birlikte rahmet ve fazıl gelir. Fazıllar içeri girmez, rahmet içeriye sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece ki Allah Teala namazı huşu içinde kılmamızı istiyor. 2 türlü namaz var. Bir sehv içinde namaz, bu kalbinde rahmet olmayanların namazıdır. Huşu içinde namaz, bu kalbinde %2'lik rahmet taşıyanların namazıdır. İşte Maun 4-5 sehv içinde namaz kılanlar var. Muminun 1 ve 2 huşu içinde namaz kılanlar var ki huşu içinde namaz kılanlara Allah Teala mürşit göstereceğini kesin beyan ediyor. Şimdi tekrar dönecek olursak 7 kalp şartı Allah Teala mürşide tabi olduğumuz an kalbimizdeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs eskesine başlıyor. En nezafetü minel iman. Temizlik imandan gelir. İşte 7 kademedeki nefs eskesi bu Allah'ın garantisindedir. Tabiyetle birlikte bütün vasıta emirleri Allah Teala insana sevdirir. Allah ona namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Yani kısacası bu vasıta emirleri en kolay biçimde yerine getirir. Nefs tezkesini yapan insanların ibadetiyle nefs tezkesini yapmayan insanların ibadeti farklıdır. İkisi de ibadet yapar ama nefs tezkesi yapmayanların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendi kendine tövbe edenlerin tövbesi onlara bir fayda sağlamıyor. Yalancıların tövbesi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin namazı sehv içinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin orucu takva sahibi olmadıkları için bir onları hedefe ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hacı ticaretten öteye gidemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin zekatı gösterişten öteye gidemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin zikri onlara bir rahmet fazıl sağlayamaz. Ama sevgili kardeşlerim, yedi nimeti Allah'tan alan kişinin vasıta emirleri Allah'ın onları sevdirmesiyle tamamen farklı sonuçlara onu ulaştırır. Evvela devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelir. Allah Teala hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, bizden ayrılabilmesi ancak devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle mümkündür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. İşte devrin imamının ruhu geliyor. Gelir gelmez kalbimize Allah Teala imanı yazıyor ve kalbimize imanın yazılmasıyla nefs eskesi başlıyor. O güne kadar işlediğimiz günahları Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişi devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Tövbe eden kişi Allah arasında mağfirettir ama devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında bu olay şefaattir ve şefaat günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70'e göre gerçekleşiyor. Ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor Nebe 39'a göre. Fizik vücut şeytana kovulmaktan kurtulmaya başlıyor ve o kişi fizik vücutla birlikte zikre başladığı için salih amel nefs-i esirgesine başlıyor ve irade de güçleniyor. Böylece yedi nimetle desteklenen bu insan emmare, levame, mülime, mutmainne, raziye, marziye, teskiye, tamamen bir bir geçer. O tablomuzu gösterelim. Allah-u Teala bakın ne diyor. Nefsi emmarede. Nefsi emmareyi ifade eden ayet Yusuf 53. 15 bin zikirle kalbine kişinin yüzde nur toplar ve derecat artırımı 1'e 100'dür. Nefsi levame, kıyame 2 açıklıyor. 17 bin zikir, nur miktarı kalbimize toplanan nur miktarı %14, 1'e 200 derecat kazanıyoruz. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat, şem 8 açıklıyor. Nefsi mutmainne 21 bin zikir, %28 nur, fazıl, 1'e 400 kazanıyoruz, fecir 27'de. Nefsi raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500 kazanıyoruz, fecir 28. Nefsi marziye 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600 ve fecir 28. Ve son olarak nefsi tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 kazanıyor, fatır 18. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye oluyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle Allah Teala herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Tevrat'ta bunun adı lütuftur. İncil'de bunun adı müjdedir. Kur'an-ı Kerim'in bunun adı hidayettir, hediyedir. Ve hepi olarak herkese Allah Teala bunu garanti ediyor. Öyleyse ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilediyseniz Allah Teala mutlak surette size mürşit, kalbinize mürşit sevgisini verir. Hacet namazını kılmanız halinde Allah size mürşit gösterir. Ey sevgili kardeşlerim, beni dinleyenler, izleyenler, siz de bu kadar güzel bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı garanti altındaysa ben de diledim. Ben de tövbemi almak istiyorum hazırsanız. O zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolu

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cimrilik ve cömertlik. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Cömertlik de ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. Evet, cimrilik, yedinci afet, cömertlik ve yedinci hasret ve sual, cimriliğin insanı felakete sürükleyen şeyler arasında olduğu doğru mudur? Evet, cimrilik bizi en çok huzursuz etmesi lazım gelen bir nefs afetidir. Korkunç bir afettir, cimriliğin bir zahiri boyutu vardır. Yani cimrilik ilk bakışta ellerindeki imkanları infak etmeyenlerdir. Ama bir dempüsü cimrilik, yani fizik vücudun nefsi infak etmesi olayında cimrilik vardır. Hiç zikir yapmayan kişi, başkalarına da kendi nefsine de faydası olmayan en büyük boyutta cimridir. Cimriliğin en büyüğü kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine furkanlar vermediği nimetlerle desteklemediği bir insan, cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde insanları felakete sürüleyen üç şey vardır. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesidir. Hadis-i şerifte cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa cennete gider. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa onu da cehenneme götürür. Öyleyse bir kere daha çok manidar, cömertlik ruhumuzun 19 hasreti kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik nefsimizin bir afeti kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaç. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Bakhilu aduvallah velev kâne âlimen. Bakhil, cimri Allah'ın düşmanıdır, alim olsa da. El-Sahiyu habiballah velev kâne fâsikhen. Cömert Allah'ın dostudur. Fıska daha fasık birisi olsa da. Çünkü o cömertlik taka onu fısktan kurtaran bir özelliğe götürür. Öyleyse Allah'ın dizaynı çok önemli. Hadis suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يَبْخُلُونَ Onlar ki cimrilik ederler ve insanlar da cimriliği emrederler. Kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah galidir, zengindir, hamittir, hamd edilendir. Muhammed suresinin 37-38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz bu konuda? Muhammed 37-38. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece İsrail ise, siz

0: Cimrilik ederseniz, bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Antum haulay tud'auna li tunfiqu fi sabilillah." Allah Teala, siz böylesiniz, Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Allahu ganiyyun entumul fukara. Eğer siz haktan dönerseniz sizden daha başka bir kavmi değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Öyleyse cömertlik hasrettir. Cimrilik nefsi afetidir. Ve Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesinde Eşşeytanu yaudukum l-fakra ve yamurukum bil-fahşa. Şeytan size fakirlik vaat eder ve sizi fuhşiyata emreder. Yani iblis cömert olmamıza engel oluyor, cimri olmamızı istiyor ve verirseniz fakir düşersiniz diye insanları kandırıyor. İkinci sual, cimrinin cömertliğe dönüşümü nasıl gerçekleşir? Marifet kalben itaat etmektir. Kalben itaat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın temel emrine, Allah'a ulaşma dileğine icabet etmek lazımdır. Cevap ettiğimiz zaman bizi Allah-u Teala yetiştirir. Bu hasta emirlerden zikri bize sevdirir. Zikirle gün be gün nefs kademelerini bir bir geçeriz. Ve Allah-u Teala akabinde Allah-u Teala aydınlanan nefs kalbimizde cimriyken bizi cömert hale getirir. Cömert olan herkes için sonsuz mutluluk söz konusudur. Cömertlik insanı yücelten bir hasrettir. Siz başkalarının elindeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size ihsanı kat be kat artar. Sebeple Allah Resulü veren el alan elden üstündür buyuruyor. Allah Teala veren el olmamızı istiyor. Galiba bir Allah dostunun sözü, Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olacak. Muhittin Arabi. Cimri, korkak olan kimse anında alim, cömert ve cesur olur. Bunu ancak Allah gerçekleştirebilir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala her şeye kadirdir. O emriyle Allah gerçekleştirir. Üçüncü sual, cömert olmak ile israf etmek arasında fark nedir? Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. Fizik vücut teslimini yapan kişilerin özellikleri. Furkan 67'de Allah Teala şöyle buyuruyor: onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta yol tutarlar. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdiveninin en alt noktası cimriliktir. En üst noktası ise israf etmemektir. Gerçekten de cimriliğin en büyüğü kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine furkanlar vermediği, nimetler desteklemediği bir insan cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İnsanları felakette sürükleyen şeylerin başında üç şey var. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesi halidir. İnsanın elindeki imkanı isteyerek, hoşlanarak başkalarına vermesi hali cömertliktir. Başkalarına vereceğiniz bir şeyler her zaman sizin müktesebatınızda vardır. Bunun para olması gerekmiyor. Kim başkası için ne yaparsa yaptığı hizmet bir infaktır. Allah'ın indinde değerli bir şeydir. İsraf ise kullanması lazım gelen şeylerin haddi aşılarak gerekenin çok ötesinde kullanması halidir. Unutmayın ki tasavvuf yani Kur'an'daki İslam her istikamette israfınızı önlemeyi size öğreten bir sistemdir. 24 saatten en iyi istifade edebilenler 24 saatini de zikirle geçirenlerdir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde zengin size göre kimdir cevabı şöyle veriliyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlar cimriliğe meyilli yaratılmıştır. Ama kim cimrilikten vazgeçip de rızkını başkalarıyla paylaşırsa Allah onlara kat kat fazlasını vereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Her zaman paylaşmak gerekir. Cimrilik yani bence dinimizce de güzel değil.
3: Cimriliğin cimrisizlikler ayrı da olması gerekiyor. Çalışmış kazanmış da hepsini serecek değil milletini öne. Onun da bir bedeli var, bir hakkı hukuku var.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
4: Dua, tevekkül etmek diyebilirim.
3: Namazında, niyazında oluyorlar ama ben çok iyi niyotlar vermiyorum.
1: Peki Allah dostları vardır ya, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, tamam, hep onlar... sevgiden bahseden. Onlar nasıl?
3: Onlara katılıyorum. Kalmadı ki o zamandan bu zaman. Çok farklı değişti. Allah sevgisi mi kaldı?
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç duydunuz mu bunu?
4: Ben size tertemiz ruhumdan üfledim ve sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum, bana gelmenizi istiyorum demek istiyor. Bu da aslında isteyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Şeyhler açıkçası onlar da bir insandı ama o maneviyatla Allah'a ulaştılar. Dünyevi her şeyi bırakıp sadece Allah'a doğru yönelmek, yani Allah'ı görmek de olabilecek bir şey. İnşallah hepimiz de onlardan olabiliriz diyelim.
1: Hiç şöyle dualar ediyor musunuz? Ben senin sevgililerinden olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
2: Tabii ki muhakkak. Allah aşkı bence bambaşka bir şey.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda ben sizi tertemiz ruhumdan üfledim. Sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum. Bana öyle gelmenizi istiyorum demek istiyorum. Allah'ın bize üfürdüğü ruh zamanla kirlenir mi? Hayır. Ruhun tekamülün en üst noktasında 19 tane hasletle bize üflendiğini biliyoruz. Bir kirlilik olayı söz konusu değil. Ruh el halükarda Allah'a ulaşacaktır. Ya hayattayken veya ölümle. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor ve ölümle ruhun Allah'a ulaşması gayri iradi bir olaydır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip oluyor. O halde bizim irademizle hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Bu da nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurukum men dalle iza ihtedeytum. Eğer siz hidayetteyseniz zerahatte olanlar size zarar veremez. Yaratılışa baktığımız zaman sadece ruhumuz Allah'a ulaşır. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut da Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan ruhumuz ama ruhun da Allah'a ulaşabilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin 7 kademedeki tezkiyesi ise fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuz Allah'ın katında yaratılmıştır. Bize verilen emanetin kirlenmesi, negatife geçmesi, yanlış şeyler yapması, günah işlemesi asla mümkün değil. Hangi insanda olursa olsun 10.000 tane insan öldürmüş kanlı katil gene o durum hiç değişmez. O kişinin ruhu tertemizdir. İnsanı hatalara çeken, hataları işleten nefstir. Hepimiz nefsimizi temizlemekle yükümlüyüz. Ruhu Allah-u Teala'ya ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Allah-u Teala nefsimizi yedi kademede tezkiye etmemize buyuruyor. O sebeple Yusuf Ali işte ve ma huveru nefse inne nefselle emaretin bisuy ila ma rahime Rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Onlar mutlaka cennette olacaklardır. O halde yapılması gereken şey nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Bu da bir dileğimize bağlı. Dilediğimiz an Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracağını iki ayet-i kerimede garanti ediyor. Birisi Rad 27, diğeri de Şura 13. Rad 27'de وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Yünüp Allah'a yönelen kişi mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırır. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Yine yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor Allah Teala. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların bir özelliği de Allah'a ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine iman eden, onlara tabi olanlar olduğu söyleniyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben onu, o konuya ben katılmıyorum. Çok Kur'an okumayla bu şeyler olmuyor. Çıran güzel olacak.
4: Örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ona şey yapıyorum. Herhangi bir cemaate de, herhangi bir şeyh ya da şeyde takılı kalmıyorum. Çünkü o aslında mükemmel bir örnek. Ona yakınsak Allah'a da yakınız demektir.
2: Huzur ifade ediyor. Allah aşk diyebilirim yani.
4: Peygamber Efendimiz örnekte zor oluyorsa bir sürü hoca var şu an. Yine sosyal medyada kendini anlatan. Ama tek diyebileceğim Peygamber Efendimiz'e örnek alsınlar. Onun hayatından yönelsinler. Kapıyı açan o.
3: Eyüp sultanları ne? O eks insanları heşini getirip bir kefiye koymayalım. Mükemmel insan mı kaldı bu toplumda?
1: Her devirde olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onları nasıl bulabilir?
3: Tamam her devirde olur da ona ulaşmak, onu bulmak, ona katılmak çok zor kaldı.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Onu kılıp Allah'a ben senin dostlarından olmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster derseniz size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki neden olmasın.
3: Namazları kılacağız. Allah'ım güzel insanlar bize mi gösterecek?
1: Mürşidini göster bana diyeceksiniz.
3: Mürşidini göster bana. Onlara hepsine saygılarımı sunuyorum. Onlara ne kadar minnettarız onların şeyini ödeyemeyiz.
4: Bilinçaltı olsun, rüyalar olsun çok farklı şey de gösterebilir. Hani ilk kıldığında doğru kişiyi göremezsin tabii. Hani bunu sürekli tekrar etmen lazım ki Allah sana o şekilde yardımcı olsun.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ona yakınsak Allah'a da yakın demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın göstergesi nedir? Peygamber Efendimiz'e yakınlığın göstergesi itaattir ve tabiyettir. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve çok zikredenler için örnek. Şimdi birçok insan görüyoruz günümüzde. Peygamber Efendimiz bizim için örnek diyor. Ona uyarsak her şeye uyarız. Ama Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hangi konuda örnek olduğu ifade ediliyor. Ve benim için örnek diyen insanlarda bu emarelerin hiçbirisi yok. Bir kere daha söyleyelim Ahzab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Yani Allah Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. O zaman kardeşlerimiz Resulullah bizim için örnek diyorsa, Bunların Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Sorduğum zaman o da nereden çıktı? Kardeşimiz Resulullah bizim için en güzel örnek diyorsa ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, ermiş evliya olması lazım. Ermiş evliya oldun mu o da nereden çıktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok zikirde örnek olduğu, yani günün en az 13 saatini zikirle geçirenler için örnek olduğu. Zikir yapıyor musun? Hayır diyor. Yani anlıyoruz ki insanlar sadece dilden konuşuyorlar. Kalpten konuşmuyorlar. Yani Kur'an'dan konuşmuyorlar. Kalpten konuşmak, Kur'an'dan konuşmaktır. İşte Kur'an ayetleri bu. Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَمِنَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ashab 41 Allah Teala Resulullah'ın Hatemül Enbiya olduğu buyuruluyor. Ma kana Muhammedun aba min ricalikum velakin Resulullah ve Hatemen Nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Bakara 151'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeye ve tüm insanlığa Allah'ın kendisine tevdi 5 görevi ifade ediyor. 1- ayetlerin tilaveti, 2- nefs tezkiyesi, 3- kitabın öğretilmesi, 4- hikmetin öğretilmesi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Ayetlerin tilaveti için örnek. Kimler için örnek? Nefs tezkiyesi için örnek. Kimler için örnek? Kitabın öğretilmesi için örnek. Ve sahabe bu üç açıdan Resulullah'a örnek aldılar. 7 Safa 4 teslimi yaşayarak aynı zamanda hikmet ehlinden oldular. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Resulüm diyor. Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Böyle bir dizaynda kimler kurtuluşa ulaşırlar? Resulü sevenler, ona itaat edenler, onda ilim irfan öğrenenler. Resul sevgisini insanın kalbine o insan kendisi koyamaz. Allah koyar. Ve Allah-u Teala da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine bu sevgiyi koyar. Sünnet-i Seniye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti o ve sahabesinin hayatta geçirdiği İslam tatbikatıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdere olsun. Kimler de o garipler ey Allah'ın Resulü? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَ مِنْ سُنَّتِ İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. وَيُحُونَ مَا اَمَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemecim. Ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Size inşallah bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Tekrar ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Allah Teala'nın söylediği sözde hem münafıklar var hem de müminlerin arasında cimrilik de var. Tasavvufa girdiniz, tabi oldunuz diye nefsinizdeki afetler yok olmayacaktır. Bütün afetlerin yok olduğu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. O güne kadar nefsinizin kalbindeki cimrilik afeti size sık sık tesir edecektir. Müminlerin arasında birçok cimri insanın bulunduğu kesindir. Öyleyse böyle bir dizanda sadece münafıklar kastedilmiyor. Müminler de cimrilik afeti yok olana kadar başlangıçta daha sık sonra giderek azalarak cimrilik etmeye devam edeceklerdir. Allah razı olsun. Öyleyse cimrilik sadece münafıklara değil, müminlerin içerisinde de afete, şeytanın tesir ettiği ve kişiyi cimri kıldığı birçok olaylar var, birçok müminler var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizi cimrilikten koruyabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bence çok faydası var. Şeytana uymamak için her zaman zikretmek gerekir.
3: Zikir yapmanın faydası günahlarını affeder. Her türlü seni her şeyden korur. Kazadan, beladan, rızkı verir, kısmet verir. Yani bunun da çeşit türlü şeyleri var yani, yolları var. Öyle tek oturayım da rızkı gelsin yiyeyim değil. Onu da talep edeceksin ki Allah versin.
4: Bir şeyi çok istemekken nasıl size o yolu gösteriyorsa, hani Allah demek de, işte Allah-u Ekber demek de ya da Subhanallah demek de aslında size o tadı verecektir zaten.
1: Nefsimizdeki kin, nefret, öfke, zulüm gibi hastalıklar var. Onları Allah demek temizler.
2: Yani Allah ıslah etsin derim ben her zaman. Var bende de biraz kincilik var açıkçası. Akrabalar olsun bir şeylik var ama yani bazıları yani hak ediyor, öyle diyebilirim. Ama tabii ki olmaması gerek. Sonuçta ölümlü dünya. Kul hakkı diye bir şey var başta. Allah kimseyi kul hakkıyla yani karşısına çıkarmasın diyorum.
1: Zikir yapan insan, başkaları için yaşayan, her şeyiyle onlara yardım eden insandır diyebilir miyim?
3: Başkalarına yaşamaz. Kimse kimse için yaşamaz canım. Herkes kendi için yaşıyor. Ama tamam, katılır bazı şeylerini.
4: Örnek olarak Peygamber Efendimiz'i vereceğim. Çünkü tek onu örnek görebiliyorum. O da hep başkaları için çabaladı, başkaları için bir şey yaptı. Ya aslında çok zor değil. Başkasına yardım etmek, başkasını güldürmek, hani bir insanı mutlu etmek bile hani bir sünnet, bir hak yani.
0: Misafirimiz bende biraz kincilik var, olmaması gerekiyor ama bazıları hak ediyor. Kul hakkı diye bir şey var. Allah kimseyi kul hakkıyla karşısına çıkartmasın. Allah-u Teala'nın bana kul hakkıyla gelmeyin buyurdu. Doğru mudur? Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede, 7 ayet-i kerimede Allah seri'l hesaptır. Anında hesabı gören. Çünkü hepimizin üzerinde kiramın katibe melekleri var. Ve bu kiramın katibe melekleri anında Allah'ın adaletini gerçekleştirirler. Kullar zulmeder, Allah adalet eder. Hemen anında hak ödenir, hakkı hak sahibine Allah-u Teala öder. Allah'ın bir ismi El-Had'dır, bir ismi El-Hak'tır. El-Had esmasıyla anında adaleti gerçekleştirir. Öyleyse insanlar arasındaki münasebetlerde birisi bir başkasına zarar ilka ettiği zaman kul hakkı doğar ama bu kul hakkı aslında Allah-u Teala'nın tarafından derhal ödenir. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa onun amel defterinden o kadar derecat düşülür. Kötülük yaptığı kişinin amel defterine ilave edilir. Bu noktada kul hakkı aslında bitmiştir, ödenmiştir. Evet, zulüm yapan kişi eksi derecat kazanıyor, amel defterinde eksilme oluyor. Mazlum olan kişi de derecat kazanıyor, artma oluyor. Bu noktada kul hakkı aslında ödenmiş, hesaplaşma sona ermişti. Ama kişi bununla yetinmemişse kul hakkını kullanabilir. Konunun çözümünü Allah-u Teala kullarına tatbikat sahası içerisine bırakmıştır. Ama diyor ki affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir slaytımız var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Genellikle insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Şu anda A ve B olsun. A zulmediyor. Kime? B'ye. B mazlum, A zalim. Zalim derecat kaybediyor. Eksi 100. Onun kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Artı 100. Ama kişi eğer kısas tatbik ederse o zaman mazlum da karşı tarafa kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederse, kısas tatbik ederse o zaman kazandığını tekrar kaybediyor. Sıfıra sıfır halde var. Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah diyor ki kötülüğe karşı sessiz kalarak affediniz. Huzul affe. Nebire Sultan'ın Peygamber Efendimiz'in örnek alınması halindeki Allah'a ayet-i kerimede asabir bibi de onu bize örnek gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar ve Allah'a çok zikreden için Resulullah örnek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıran için örnekse, nasıl Resulullah affettiyse bizim de affetmemiz gerekir. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Huzul afe ve amr bil urfi. Ve marufle emret. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele et. Affediyor ve marufla emrediyor. Böylece her iki şekilde de kazanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Sadaka vermek cimrilik afetinin gidermesine sebebiyet verir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Tekrar suali okuyacak olursak. Sadaka vermek cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir mi? Evet. İster zekat adı altında olsun, ister sadaka adı altında olsun. Allah yolunda alınan paralar o insanları temizliğe, iç huzura ve tezkiyeye yani nefsindeki cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir. Zekat verdiğiniz zaman nefsinizdeki cimrilik afetinin azaldığını, onun yerine ruhunuzun cömertlik hasretinin çoğaldığını göreceksiniz. Ama nefsteki cimrilik afetinin azalması, cömertlik hasretinin çoğalması sırasında diğer afetlerde de bir azalma söz konusu değil. Sadece o alakalı konularda bir hasret çoğalması söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz. Hocam, muhterem hocam, yaşadığımız bizi üzen olayların imtihan mı yoksa azap mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Nefsimize uymamız halinde tabii ki azap. Ama Allah Teala şerle de imtihan ediyor. Ondan gerekli dersi almamızı istiyor. Ama bir başkası bize zulmediyorsa doğal olarak o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Üzülsek de bu bizim için bir imtihan. En azından Allah Teala o kişiye müsaade ediyor. Bize derecat kazandırıyor ama aynı zamanda onun vasıtasıyla da nefsimizi tanımış oluyoruz. Buradan bir kardeş muhterem hocam, rabıta gündüz kurulabilir mi, açıklar mısınız? Evet, dilediğiniz noktada rabıta kurabilirsiniz. Erzincan'dan bir kardeş muhterem hocam, dinden fırkalara ayrılma konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dinimizin ki bu din teslim dinidir, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid, dinde fırkalara ayrılmamaktır. Dinde fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, سَتَفْرِقُ مِنْ اُمُّتَ سَلَاسَ وَاسَم۪ينَ فِرْقَةً كُلَّا فِنَّا اِلَى وَاحِدَةً Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, dinde fırkalara ayrılanlar, bir tanesi hariç. O fırka inerci kimlerden oluşuyor ya Resulallah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim Allah'a, teslim yükleriyle teslim olmaktır. Ve tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi Nisa 175, fizik vücudun sırat-ı müstakimi Yasin 60-61, nefsin sırat-ı müstakimi ve iradenin sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41, iradenin sırat-ı müstakimi ise Enam 153. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar birbirlerine tahammül edemez hale geldi. Aramızdaki sevgiyi nasıl tesis edebiliriz, açıklayabilir misiniz? Çok kolay. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Öyleyse her halükarda teslimi yaymak, insanları Allah'a davet etmek aramızdaki sevginin artışına da sebep olur. Karaman'da bir kardeş muhterem hocam, bütün insanların öldükten sonra nefs bedenleri berzah alemine gidiyor. Allah'ın peygamberleri için de aynı şey söz konusu mu? Ve nefslerimiz onu görebilecek mi, açıklar mısınız? Herkes için kanun aynı. Sadece peygamberlerin ruhları ki nitekim Hazreti İsa Aleyhisselam olsun, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in olsun ruhu yine hala seyri sürükte vazife alıyor Peygamber Efendimiz. Diğerleri için de geçerli. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fetih 29 ayetinde geçen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler ayetini nasıl idrak etmeliyiz? Kafirlere karşı çok şiddetli kısmını açıklayabilir misiniz? Kendi aralarında merhametlidirler, birbirlerine yardım ediyorlar. Ama küfara karşı asla taviz vermeyen bir durumdalar. Muhterem Efendimizin tefsirinde Fetih 29'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabesinin birçok açıdan vasıfları verilmiş. Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli, rükuda ve secdede Allah'tan faz ve rıza isterken isteyen Allah'ın alınlarında secde izi olan, Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları verilen, filizini çıkaran, gövdesi kanlaşan, çiftçilerin hoşuna giden, ekin gibi olan sahabeden bahsediyor. Allah sahabeden amin olanlara ve nefsi ıslah eden ameller olanlara, nefsi tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecrün azim vaat etmiştir. Burdur'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Mustat'tan sonra yardım kalkıyor, kişi zikrini yapmadığı zaman devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinden ne zaman alınıyor? 3 aylık süre içerisinde Efendimizin tatbikatında bunu görüyoruz. 1. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi, 2. Rad suresinin 13. ayet-i kerimesi veya Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi. Evet. Şimdi Enfal 53-23 değil. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendir şeyi, onlar kendilerine olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından. Yani kendi nefsini tamam ruh Allah'ın zatına ulaştı ve sen eğer zikri bırakırsan, zikir azalmasının içine girersen kendini negatif istikamete değiştiriyorsun. O zaman da Allah-u Teala nimeti senin üzerinden alıyor. Onunla nimetlendirdiği şey, devrin imamın ruhu. Onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar. Değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından. Yani onu oradan almıyor Allah-u Teala. Ama kendileri değiştirirse o zaman onu alıyor. Yine Allah-u Teala bu ayet-i kerimede de bunu anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat. Allah'a

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Yani sahabeden bahsediyor. Çünkü Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar. İşte Fetih 29'da da Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu ve onunla beraber olanlar, yani ona tabi olanlar, sahabe kafirlere karşı çok şiddetli ama kendi aralarında çok merhametlidirler. Şimdi Allah Teala sahabenin vasıflarını bu şekilde ifade ediyor. Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin kafirlere karşı şiddetli, kendi aranda çok merhametli olduklarını ifade ediyor. Ve şimdi sahabenin diğer vasıfları, onları rükû ederken, secde ederken, rükû secde yani namazda Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Demek ki sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kafirlere karşı şiddetli, kendilerine merhametlidirler ve onlar rükû ederken, secde ederken, Allah'tan faz ve rıza isterken veriyorsun. Ve şimdi onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Demek ki bu davranışlarla yüzleri nurlanıyor, secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Tevrat'taki vasıflarını rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazla rıza isterken görüyorsun. Alametleri yüzündeki secde izleridir. Tevrat'taki vasıfları. İncil'deki vasıflarına bakıyoruz şimdi. İncil'deki vasıfları filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kanunlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçinin hoşuna giden ekin gibidir. Sahabenin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İncil'deki vasıflarını bildiriyor. Bu misalle onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel nefs eskesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Lemmuhum mağfiretin ve ecrün azim. Yani şimdi Allah Teala'nın ayeti bu şekilde. Bununla örtüşen hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta, birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Üç tane esas: müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman bu sebeple diğer uzuvlar da uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur. Görüyoruz ki gerçekten ayette hadis birbiriyle uyuşuyor. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği birlik ve beraberlik ruhunda tek cemaati oluşturmak. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam.
Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor ki, vahdet akidesi, şirkten beri olmak, kişinin gizli şirkten kurtulması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ve tevhid, tek cemaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihat emrediyorum. Hicreti emrediyorum ve cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa, andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde dinlenilenler, onlar Allah'ın mürşitleridir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman, her devirde en üst seviyedeki mürşit, devrin imamıdır. Bu devrin imamı bir Nebi Resul olabilir. Asaleten devrin imamıdır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve ceannahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel khayrati ve ikam-ı selat tazeyi tukhanan abidin. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler bu ayet gereğince asaleten devrin imamıdırlar. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. Hatta Allah Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya ehli kitabi Kad câkum resulüna Resulümüz size geldi. Yubeynü leküm alâ fetrete minel resulü. Yani Nebi Resullerin arasında fetret dönemi olduğu zaman en tekulu ma câne min beşirin ve la nezil. Bize bir müjdeleyici, uyarıcı, nezir gelmedi demeyin. Kad câkum beşirin ve nezir. İşte size müjdeleyici, uyarıcı yolları geldi. Demek ki tekrar bu ayet-i kerimenin Türkçe mali ey kitab-ı Resullerin yani peygamberlerin fetret dönemi devrinde ağlarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi derseniz diye dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nebiler arasında fetret dönemi var. Ama veli resuller arasında bir fetret dönemi yok. Veli resuller kesintisiz olarak ard arda gönderiliyor. Bu açıdan nebi resullerle veli resullerin ayetlerde geçen özellikleri itibariyle birbirinden farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdi. Veli Resuller Nebi Resullerin şeriat kitabı verilenlerin olmadığı zaman diliminde o kitapla amel edenlerdir. Veli Nebi Resullük
Peygamber Efendimiz de sona ermiştir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama kıyamete kadar devamlı veli Resuller gelecek. Nebi Resuller asaleten şefaat kitlesine sahip, Meryem 87. Veli Resuller vekaleten şefaat kitlesine sahip, Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamı, Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevi var, Veli Resullerin 4 görevi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda her kavmin içerisinde Veli Resuller var. Nebi Resuller aynı soydan gelirler. Veli Resuller her kavimden seçilirler. Nebi Resuller sadece insanlardan seçilir. Veli Resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçilir. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama Resul kelimesi peygamberlerin dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. İşte bu özelliği itibariyle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebi Resul ve Allah'ın son Nebi Resul'le insanlara anlatmak istediği din tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Şimdi Fetih 29'a baktığımız zaman Tevrat'ta Rabbani'nin yaşadığı 7 safa Tevrat ayetleriyle ama Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve sahabeye atıfta bulunuyor. İşte Fetih 29 ve Araf 157 bunu gösteriyor. Fetih 29'da sahabenin ve Resulullah'ın Tevrat'taki vasıfları, aynı zamanda Araf 157'de Tevrat'ta Resulullah'ın vasfı dile getiriliyor. Yine İncil'de Fetih 29'da Resulullah'ın ve sahabenin vasıfları İncil'de anlatılıyor. Araf 157'de Resulullah'ın özellikleri verilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbani'nin özelliklerini veriyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti İsa ona tabi olan havarilerin vasıflarını, özelliklerini veriyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman dinler yoktur. Tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değilsem. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmak ve teslim ruhu ve şin nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Rabbaniyün ruhunu da beşini de nefsini de bir iradesini de Allah'a teslim etmişlerdir. Havariler ruhlarını da fizik vücutlarını, nefsini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe ruhlarını, beşerini, nefsini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte İncil'deki bir ayet Markos
29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. İşte bu vahdet akidesini ifade ediyor. Vahdet akidesi ancak Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Tevhide geldiğim zaman, teslime geldiğim zaman Allah'a bütün kalbinle sev, Allah'a bütün canınla sev, Allah'a bütün kalbinle sev, aklınla sev ve bütün gücünle sev. Bu teslimi ifade ediyor. Vahdet, teslim ve tevhid. Ve komşunu da kendin gibi sev. Yani üç esas üzerine bina edilmiş. Dualarımızda bile onlara atıfta bulunuyor. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla geçmiş göçmüş olan kardeşlerimizi mağfiret et ve kalplerimizde amin ol.

hasıl etmesi için Rabbimizden talepte bulunuyoruz. Bütün peygamberler, bütün mürşitler ve Mehdi Aleyhisselam. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu üç esasın en üst seviyede ayetlerle bize açıklandığını görüyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kendin için istediğini komşun için kardeşin için istemedikçe kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe asla imanın kemaline eremezsin. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Tevhid akidesinde şöyle buyuruyor. En adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Yani her olayda kesinlikle karşı tarafı haklı, kendimizi sanık sandalyesine oturtup ona göre hüküm vermemiz lazım. Bu da bu üç esasın mütevazını ifade ediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini yaşamak isteyenlere esas öğüdü, size dinlemeyi emrediyorum. Her devirde Hazreti Musa döneminde dinlenmesi gereken Hazreti Musa'dır. Hazreti İsa döneminde dinlenmesi gereken kişi Hazreti İsa'dır. Peygamber Efendimiz döneminde dinlenmesi gereken kişi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Size dinlemeyi emrediyorum. Bütün Allah'ın peygamberleri ezeli ve ebedi tek bir dini insanlara anlatmışlardır. Babamız İbrahim'in Hanif'tini Arapça değilsem vahdet, teslim ve tevhid. İşte vahdet akidesi tek Allah'ı ifade ediyor ki Yahudiler tek Allah'a iman edenlerdir. Ve Rabbaniyun öncelikle Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. İkinci safhada mürşit olarak Rabbaniyun Hazreti İsa, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı dinleyenlerdir. Hazreti Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dinleyenlerdir. Sahabe Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i dinleyenlerdir. Size dinlemeyi emrediyorum. Ve size itaati emrediyorum. Hazreti Musa herkesi Allah'a davet ediyor. Hazreti İsa herkesi Allah'a davet ediyor. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in herkesi Allah'a davet ediyor. İşte davete icabet eden Hazreti Musa'nın davetine icabet eden Rabbaniyun, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın davetine icabet eden havariler, Peygamber Efendimiz'in davetine icabet eden sahabeler. Öyleyse ne yapmışlar bu davet icabet edenler? Dinlemişler ve itaat etmişler. Yani hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dinlemişler, itaat etmişler. Ve daha sonra tabi olmuşlar. Tabiyetle birlikte cihat başlıyor. Tabiyetle birlikte hicret başlıyor. Ve tabiyetle birlikte cemaat olayı gerçekleşiyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. İşte her zaman olayın bu şekilde yaşanması gerekiyor. Olaysa dinler yoktur. Tek bir din vardır. Kur'an'daki İslam, Tevrat'taki İslam'dır. Kur'an'daki İslam, İncil'deki İslam'dır. Kur'an'daki İslam,

Kur'an'daki İslam'dır. Her peygamberine değişik zaman dilimlerinde Allah'ın değişmez evrensel kanunlarını Allah-u Teala indirdiği kutsal kitaplarda vaaz etmiş ve herkesin Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşamasını farz kılmıştır. İşte Resulullah'ın az evvel söylediğim hadisinde tevhid açısından ne buyuruyor? Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Bu A'dan Z'ye kadar tevhidi ifade ediyor. Özellikleri itibariyle aynı ve Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan önce Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den önce. Hazreti Musa Aleyhisselam'a baban İbrahim'in dinine tabi ol. Hazreti İsa Aleyhisselam baban İbrahim'in dinine tabi ol. Peygamber Efendimiz'e baban İbrahim'in dinine tabi ol. Öyleyse üç esas muhteva babamız İbrahim'in Hanif dini. Tek din, Arapça dili İslam, ezeli ve ebedi dini oluşturuyor. Başka bir din söz konusu değil. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Resul bir kavim Resulüdür. Ama kavim Resulleri arasından seçilmiş, nimetlendirilmiş devrin imamıdır. İşte andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olmak üzere onların aralarından kendi kavmin içinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Şimdi baktığımız zaman 19 negatif özelliğin başında insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Ayetlerden gafiller. Ayetlerden gafil olan herkes şirktedir. Ayetlerden bu şirk tabii gizli şirk. Ayetlerden gafil olan herkes küfürdedir. Neden gizli şirk? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yonttukları putlara tapmaz bir, yıldızlara tapmaz iki, aya tapmaz üç, güneşe tapmaz dört. Ümmetim için açık şirk yok. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk de riya bir gizli şirktir buyuruyor. Yani nefsin afetlerine tabi olmak. İşte bu açıdan insanlar gizli şirktedir. Küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, nefslerine zulmedenlerdir, cahildirler, akdetmeyenlerdir, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dizli ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, sebil-i gaydedirler, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa gidenlerdir. Gideceği yer cehennem olanlardır. Takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller. İşte üç esas. Belki hepsinin ortak noktası. Herkes delalette, hidayete değil. Herkes küfürde, mümin değil. Herkes şirkte takva sahibi değil. İşte şirkten kurtulmak Rum 31. Mümin olmak Enfal 29. Ve hidayette olmak
Yunus 63. Bu ayetlere baktığımız zaman hepsinin takvada birleştiğini görüyoruz. Rum 31'de Münibine'yi, Allah'a yönelik ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Enfal 29, ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız. Yunus 63, amin olup takva sahibi olanlar. Öyleyse kurtuluşun takva ile gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekten ayetleri incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 sıfat takva, İncil'de 7 sıfat takva, Kur'an'da 7 sıfat takva ve İncil'deki, Tevrat'taki 7 sıfat takvayı Rabbaniyun yaşamış, İncil'deki 7 sıfat takvayı havariler yaşamış, Kur'an'daki 7 sıfat takvayı sahabe yaşamış. İşte sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 sefa 4 teslim ve buna paralel 7 sefa takva. Evet, 7 sefa 4 teslim ve paralel 7 sefa takva. Yani kim ki Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmışsa, Allah'a yönelmişse, o kesinlikle takva sahibi olmuştur, 7 sefa takva. Kim ki Fetih 10'a göre, Mümtehin 12'ye göre mürşidine tabi olmuşsa, Maide 35'te onlar ikinci sefa takvayı yaşayanlardır. Kim ki ruhunu Allah'a teslim etmişse, onlar Kaf 31'e göre üçüncü sefa takvanın sahipleridir. Kim ki fizik vücut teslimini yapmışsa, onlar dördüncü sefanın takva sahipleridir. Kim ki nefsini Allah'a teslim etmişse, onlar beşinci safa takvanın sahipleridir. Kim ki ihlasa inşaata ulaşmışsa, onlar altıncı safanın takva sahipleridir. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, onlar Ali İmran 102'ye göre bir hakkın takvanın sahipleridir. Evet. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buna dayanarak alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar. Ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir. Sevgili kardeşlerim, Nebira Sultanı Peygamber Efendimizin hadislerle mürşide tabiyeti 7 tane hadisle açıklamış. 7 sabah hadis. Şimdi ne diyor hadis-i şerifte? Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki peygamberler alime peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dinar ne de dirhem miras bırakmazlar, ilim bırakıyorlar. Yani alimler peygamberlerin ilim açısından varisleridir. İlim miras bıraktı. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir. İşte alimler gelecek, halifeler gelecek Resulullah'ın varisleri ve onlara tabi olmamızı Allah Resulü istiyor. Her devirde bir halife var. O halife aynı zamanda devrin imamıdır. Ve üçüncü hadiste de size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Demek ki kişinin mürşidine tabi olması. Kimdir mürşidine tabi olmayan? Kur'an ayetlerine göre mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Öyleyse cahiliye standartları içinde ölenler delalette olanlardır. 10 tane ayet-i kerime. Gerçekten de ayetlerden gafil olanlar hem cahildirler hem de delalettedirler. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Cehaletten kurtulmak da bir dilektir. Ve Allah-u Teala alimlere tabi olmamızı emir buyuruyor.
alimleri dinlememize emir buyuruyor. İşte Resulullah'ın hadiste hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Demek ki her devirde devrin imamının dinlenilmesi gerekiyor. Ve onun kelamını işitmek gerekiyor. Kimdir kelamını işitenler? Onun davetini kabul edenler. Enam 36 davete اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitenlerdir. İşte Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir. Başlangıçta herkes sağır, dilsiz ve kör ölü ama daveti kabul etmesi halinde Allah-u Teala o kişiyi gören, işiten ve idrak eden biri hale getiriyor. Resulullah bu misali veriyor. O halde sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın varisi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayan alimi dinlemek, ondan ilmi almak hepimizin üzerine farz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı bu işin dinin teorisini ifade ediyor. Ama tatbikatı, sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslim tatbikatı bunun yaşanmasını ifade ediyor. İşte Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Ehl-i beyt 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah'ın kitabı sünnetim, Resulullah'ın ve sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Bedel İslamu gariben seyyaudu garibe kema bedehu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimler de o garipler ya Resulullah? Galellezine yusluhune ma afsadehu min sünneti. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhune ma amatehu min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Resulullah'ın sünnetinin tamamen ifsad olduğu, Resulullah'ın sünnetinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Mehdi Aleyhisselam tekrar Resulullah'ın sünnetini ıslah ediyor. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ediyor. İfsad olan sünnet, herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuş. Ama sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ortadan kaldırılan sünnet, herkes Mürşidin Hazreti Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Bugün ise mürşide tabi olmak şirktir. Kullarlar arasına kimse giremez. Ama dinin temeli esası bu. Ve dinin temeli esası tamamen devre dışı tutulmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Halime 104'te sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emrisi münkerden nehyesin. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Hayra davet ediyor. Maruf emrisi münkerden nehyesin. İşte onlar ferah erenlerdir. Mürşitlerin temel vasfı maruf emretme münkerden nehyetmek. Çünkü onlar iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Ama mürşitlerin birincil vasfı hayra davet etmek, yani Allah'a davettir. İşte 7 sabah davet. Enfal 24. Allah ve Resulü size hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 benim amına tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Allah'a davet, hikmetle davet,
Allah'a davet, Rab'be davet ve fısrenduhda. İşte bu Allah'a davet, hayra davettir. İçinizden hayra davet edin. Çünkü hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Ve hayra davet, Allah'a daveti oluşturuyor. Allah ilmi insanlar arasından bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ülemayı almak suretiyle alır. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil başlar, liderler edinirler. Kendilerine sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylece hem sapar hem de saptırırlar. Evet, gerçekten de onu görüyoruz. İlim insanlardan alınmıştır. İlmin insanlardan alındığını nereden biliyoruz? 14 asır evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri okuduğu zaman üzülüyor ve sahabe onun bu halini görünce ya Resulullah ne oldu? O da buyuruyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? O zaman Resulullah'ın cevabı şu. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Şimdi ne olmuş? Yahudilerin elinde Tevrat var. Onların işine yarmıyor çünkü onlardaki ulemayı almış Allah-u Teala. Hristiyanların da İncil var. Onların işine yarmıyor. Onlardaki ulemayı almış. Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ulemayı almak suretiyle alır. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayanları Allah alıyor. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahilleri önder ediniyorlar. Onlara, o cahillere sorular soruluyor. Onlar da fetva veriyorlar ve hem kendilerini sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Demek ki Yahudilerin elinde Tevrat var ama o Tevrat'ı onlara açıklayacak alim yok. Mürşit yok. Hristiyanların da İncil var ama o İncil'i onlara açıklayacak alim, mürşit yok. Yani çoğunlukla her devrede bir Allah'a ait eden hayırda yarışanlar var. Ama çoğunluk insanların, sapan ve saptıranların %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve mürşidine tabi değil. İşte mürşide tabi olmayanlar cahilleri önder ediniyorlar. Onlara sual soruyorlar. Onların cevap alıyorlar. Muhterem Efendimiz 14 asır evvel Allah'ın geleceğini bize müjdelediği, Resulullah'ın da geleceğini müjdelediği ümmetime ahisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 43 sene boyunca Allah'tan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i açıkladı. En üst süvede Allah'ın veli mürşidi, vekaletin dev imamı. Ama Mehdi Aleyhisselam'ı dinleyenler gidip onun söylediklerini sağlamasını cahillerle yapıyorlar. Nisa suresinin 60. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Yani öyle insanlar var ki sana indirilene, Kur'an-ı Kerim'e indirilene ve senden önce indirilen Tevrat'a, İncil'e iman ettiğini zanneden kimseleri görmedin mi? Onu şeytanı inkar etmekle emroldukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Yani Muhterem Efendimiz devrin imamı onları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor.
Daveti kabul edenler şeytanı inkar etmekle emrolunuyorlar. Hangi ayet gereğince? Bakara 256. Lakira hafid din. Dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden 180 derece ayrılmış durumda. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytan oluşturan yolu inkar ederse, yani tağutu inkar etmekle emrolunuyorlar. O şekilde ifade ediyor Devrin İmam Muhterem Efendimiz Beyti Aleyhisselam. Onlar ise tağutun önünde muhakeme, şeytan inkarımız emrolundukları halde, Allah-u Teala öyle buyuruyor, emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olmayı istiyorlar. Gidiyor ona sual soruyorlar. Devrin İmam'ın söylediklerine ne diyorsunuz? Onlar da diyor ki böyle bir şey yok. Şeytan onları uzak bir delalete saptırmak istiyor. Hepsi delaletteler. Ama iblisin hedefi ne? İblisin hedefi herkesi uzak delalete ulaştırmak. Uzak delalette olanlar artık kurtuluşları yok. Allah herkesi kurtarmak istiyor. Mürşitlerini gönderiyor. Ama iblis de herkes delalette, onları daha uzak delalete götürerek onların kökeni kibir suyuyla onları tamamen kurtuluşlarını yok ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah alimleri almak suretiyle ilmi alıyor. İnsanlar da o alimlere değil cahillerden öğreniyorlar ve cahiller de Kur'an'a aykırı fetvalar veriyorlar. Bidatlerle insanlara din öğretiyorlar. Bidatlerle din öğretimi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmıyor. Pazar sohbetimizin sunuş kurması burada tamamlanıyor. Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, ben size tabi değilim. Hayatımda da sıkıntı içinde, hayatım sıkıntı içinde geçiyor. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Ama sizin söylediklerinizi duyunca huzur duyuyorum. Ben devamlı bir mutluluk haline nasıl ulaşabileceğimi öğrenmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sadece sen değil, şu an dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. Ya Allah'ın reçetesi, mutluluk reçetesi herkes için geçerli. Tevrat da bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. İncil de bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim de bir mutluluk daveti, reçetesi ve garantisidir. Öyleyse sen mutlu olmak istiyorsan davete uyacaksın. Davet ne? Hayra davet, Allah'a davet. Dikkat ederseniz hep size 7 safayı anlatıyoruz. Ve 7 safanın 7'sinde de birinci sırada Allah var. Ne diyoruz? Birinci safa için Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İkinci safa için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olun diyoruz. Üçüncü safa için Allah'a ruhunuzu teslim edin. Dördüncü safa için Allah'a fizik vücut teslim edin. Beşinci safa için Allah'a nefsini teslim edin. Altıncı safa için Allah için muhlisler olun. Yedinci safa için Allah'a iradenizi teslim edin. Allah, Allah, Allah, Allah. 7 safanın 7'si Allah'la yaşanıyor. Bu davet. Ama reçeteyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Demek ki bir mutluluk davetisi aynı zamanda bir mutluluk reçetesi. Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte reçete herkes için aynı. Ondan sonra mı? Ondan sonra onu yerine getirenler kesinlikle ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Kim kalben ulaşmayı dilerse, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olup nefs seskesine başlarsa, o zaman geri kalanını Allah ona teslim ediyor. Onun ruhunu Allah teslim alıyor.
onun fizik vücudunu Allah yardımıyla teslim alıyor, nefsini ve iradesini ve böylece Allah'ın yardımıyla din yaşanıyor. Yani Allah-u Teala herkese bunu garanti ediyor. O halde sen de aynı şekilde ben devamlı bir mutluluk haline nasıl ulaşabilirim? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ve ondan sonra daimi mutluluk, daimi zikirle. Ama bu birdenbire olmaz. Evvela 3 saat zikirle, Allah isminin tekrarıyla ruhun teslimi. Daha sonra 18 saat zikirle fizik vücut teslimi. Daha sonra 24 saat zikirle nefsin teslimi. Ve bu senin 24 saatin her saniyesinde mutluluğu en üst seviyede sana yaşatır inşallah. Allah razı olsun. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, dinlediğim birçok hoca insanlara Allah Allah kul arasına kimse giremez diyorlar. Girerse de bir neticesi olmaz diyorlar. Söyledikleri doğru mu? Bu konuyu açıklar mısınız? İşte sevgili kardeşlerim, bunlar şeytanın sözleri. Kul arasına kimse giremez sözü şeytan söylüyor. Müşride tabi olmak şirktir sözü şeytan söylüyor. Bunlar ne yapıyorlar? Şeytan ne yapıyor? Ne diyor Allah-u Teala? Allah ilmi insanlardan bir lahzada çekip almaz. Alimlerin ruhunu kabzederek ilmi alır. Ve Allah Resulü Duhan 11, 12, 13, 14. ayetten okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual diyor, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, okuyoruz, çocuklarımızı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat'ı onlara açıklayacak bir veli mürşit, İncil'i onlara açıklayacak bir veli mürşit, Kur'an'ı onlara açıklayacak bir veli mürşit. Ülema, alim lazım. İşte bu kişi veli mürşit olan alimi yok diyor. Ne yapmış oluyor? Şeytanın görevine soyunuyor ve bu şekilde onu devreden çıkartmak suretiyle o kişileri, yani veli mürşide tabi olması gereken kişileri cahile bağlıyor bu insan. Cahil başlar edinirler, kendilerine sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Hem sapar hem de saptırırlar. İşte bu kişi Resulullah'ın Allah ilmi insanlar arasından bir çırpıda çekip almaz. O ilmi ülemayı, veli mürşitleri almak suretiyle alır. Bu cahil kişi diyor ki, veli mürşit yok, mürşide tabiyet yok diyor. Ne yapmış oluyor? Veli mürşidi devreden çıkartıyor. Bunu yapan kim? Veli mürşit yoktur diyen kim? Kur'an kursağından geçmeyen bir, Kur'an'dan haberi olmayan, ayetlerden gafil olmayan bir cahil. Ne yapmış oluyor? Veli mürşidi devreden çıkartmak suretiyle kabul ettirdikleri bu insanları kendine bağlıyor, cahile bağlıyor. Ve ona sual soruluyor. Nisa 60'a göre. Halbuki veli mürşid ona diyor ki tağutu inkar edeceksin. Tağut kimlerden oluşuyor? Şeytan şeytanlardan, insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan oluşuyor. Hepsinin birine tağut. Tağutu inkar etmekle emrolmasına rağmen onlara gidip sual soruyorlar. Onlar da fetva veriyor. Böylece hem kendileri sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet farz.
İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Kimdir, kim için mürşit var? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 7 ayet-i kerimede dileyenleri Allah mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Mürşide tabiyet farz. Ancak mürşide tabiyetle din yaşanır. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, bir evlat olarak anne babamıza karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onlara hayırlı bir evlat olmamız için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a bir şey ortak koşmayın. Birinci farz emir, vahdet şirkten beri olmayı gerektiriyor. Bu bir dilektir. Ama arkasından anne babanıza ihsanla davranın. İşte ayetlerde 7 tane ayet-i kerimede anne babaya ihsanla davranmayı Allah-u Teala bize açıklıyor. İhsanla davranma karşılıksız hizmeti gerektiriyor. Bakara 83, Nisa 36, Enam 151, İsra 23, Ankebut 8, Lokman 15, Akef 15. Özellikle Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı, yani şirkten beri olmanızı emrediyor. Anneye, babaya ihsanla davranmanızı takdir etti, hükmetti. İkisi senin yanında yaşlanırsa, yani ne dediğini bilmez hale gelirse bile, onlara öf deme. Onların ikisini azarlama. Onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Yani karşılıksız verenlerden ol. Öyleyse herkesin bu ayetlere uyması, anne babaya ihsanla davranmasını Allah-u Teala farz kılmış. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakime doğru yol denmesini uygun görmüyorsunuz. Ayrılık çıkartıyorsunuz. Doğru yol dendiğinde herkes anlar. Neden sırat-ı müstakimi farklı yorumluyorsunuz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, sırat-ı müstakim Kur'an'daki bir temel kavram. Ve sırat-ı müstakimi biz ayetlerle açıklıyoruz. Ama sizin doğru yol dediğiniz Kur'an'a uymuyor. Doğru yol sadra şifa veren bir şey değil. Yol varsa yolcular vardır. O zaman doğru yol diyorsun. Bu doğru yolun yolcuları nereye gidiyor? Bize cevap ver bakalım. Siz hidayete de doğru yol diyorsunuz. Hidayet de yol değil. Yani yıllardan beri dilinize doladığınız bu emaniye bilgilerle insanları Allah'tan uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi biz sırat-ı müstakime doğru yol denmesini uygun görmüyoruz. Çünkü sırat yoldur. Müstakim de istikamet denmiş. Bu istikamet Allah'a ulaştıran yoldur. 7 safa sırat-ı müstakime bakalım beraberce. Ayetlerle açıklıyoruz. Şimdi işte Allah amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır. O zaman bu amini olanlar kimlerdir? Sırat yol, istikamet üzere yol. Bu amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hangi ayet? Hud 29. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Ben bu aminunları Hud 29'da yanından kovamam, çünkü onlar Allah'a mülaki olacaklardır. Öyleyse Allah Teala kimi sırat-ı birinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Gelelim ikinci safa sırat-ı müstakim. Allah kimi ikinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Mürşidine ulaşıp mürşidini Allah'tan isteyenleri. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanları. Fatiha 5.
Üçüncü safa sirat-ı müstakim Nisa 175. Allah kimi rahmetin içerisine alıp kendine ulaştırıyor? Seyri sülük yapanları. Allah kimi dördüncü safa sirat-ı müstakim ulaştırıyor? Fizik vücut teslimi yapanları. Ama kimi beşinci safa sirat-ı müstakim ulaştırıyor? Nefs teslimi yapanları. Vesaire. Hepsinin Kur'an'daki karşılıkları var. Senin gibi sadece emaniye bilgilerle sirat-ı müstakim doğru yoldur deyip bırakmıyoruz. Sirat-ı müstakim geçtiği bütün ayetleri açıklıyoruz ve Allah'ın sirat-ı müstakime verdiği manayı anlatıyor size. Herkes anlar. Allah herkesin anlaması için Kur'an'ı indirmiş, senin söylediğin zanları değil. Doğru yol sadece şifa vermeyen bir boş sözdür. Yolda yol varsa yolcular da var. O zaman doğru yol diyorsun. Bu doğru yolun yolcuları nereye gidiyor? Onu bize söylesene. Allah onu açıkta bırakmamış. Sırat yoldur. Ama bu yolun yolcularının nereye ulaştığını müstakim istikamet üzere Allah'ın ulaştıran yol olduğunu ifade buyuruyor. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Eğer sadece doğru yol dense o zaman sağına soluna iki nokta arasındaki yol da doğru yoldur. Onlar da diyecek ki biz doğru yoldayız. Nitekim söylüyorlar. Halbuki diğerlerinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fırkayı Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah deyince ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dediği sırat-ı müstakimin ikinci safhası mürşide tabiyet sizin gibi dediği Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam Kur'an-ı Kerim insanların hayat kitabı ise bizler nasıl Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmek için etken olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve dikkat ederseniz Allah-u Teala Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad câkum a'uzetim rabbikum, size öğüt Kur'an geldi ve şifa min limâ fisidûri, ve göğüslerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil mu'minin. İşte bu müminler için hidayet ve rahmettir. Gerçekten Tevrat hidayet ve nurdur, rahmettir. İncil hidayet ve nurdur, rahmettir. Kur'an hidayet ve nurdur, rahmettir. Size Kur'an geldi. O zaman Kur'an'ı nasıl hayatımıza tatbik edeceğiz? Her devirde devrin imamıyla. Nitekim Resulullah buyuruyor ki en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. En hayırlınız Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinin teorisini muhtevasını alıyor. Ama evvela öğrenecek, o kimden öğrenecek? Allah'tan öğrenecek ve Allah'ın emriyle de öğretecek. İşte Kur'an-ı Kerim insanların hayat kitabı ise nasıl Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbiki Allah'tan Kur'an'ı öğrenen ve öğretenle hayatımıza tatbik edeceğiz. Bu devrin imamıdır. Sahabe Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğreten Resulullah'la hayatına tatbik ettiği yaşadı.
Havariler İncil'i Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği ve öğrettiğiyle tatbik ettiler ve yaşadılar. Her devirde mutlaka devrin imamı Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı İncil'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. İşte şu anda Muhterem Efendimizin dinler yoktur, tek bir din vardır. Muhterem Efendimiz aynı zamanda Mehdi Aleyhisselam Yahudilerin de din öğreticisidir. Çünkü Tevrat'ı Allah'tan öğrenmiştir. Hristiyanların din öğreticisidir. Çünkü İncil'i Allah'tan öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in öğreticisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'tan öğrendiği Tevrat, İncil ve Kur'an'la dinler yoktur, tek bir din vardır buyuruyor. O din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Sosyal medyada birkaç muhterem hocam, kader örgüsünü açıklar mısınız? Ölüm, doğum, evlilik gibi faktörlerin kader açısından birbirinden farkları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, tek irade ile tamamlanan her şey kazadır. Namazı kılıp bitiriyorsunuz. Kendi serbest iradenizle bunu yapıyorsunuz. Zikrediyorsunuz, kendi serbest iradenizle yapıyorsunuz. Zekat veriyorsunuz, kendi serbest iradenizle. Hacca gidiyorsunuz, kendi serbest iradenizle. Ama kaderde birden fazla irade vardır. Doğumda bizim irademiz yoktur. Allah Teala gerçekleştiriyor. Yani kader olayını tahakkuk ettiriyor. Ölümde de aynı şekilde. Vazifeli melekler var. İradenizin dışında bir olay sizin üzerinize tesir vücuda getiriyor ve siz o tesirin altında bir sonuca gidiyorsunuz. Duada da aynı şekilde birden fazla irade, Allah'tan talepte bulunuyorsunuz. Veli olmak yine Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Evlilikte de tek bir kişinin iradesi sonucu belirlemiyor. Evlenen iki tane irade varsa mutlaka kaderdir. İşte kader açısından birbirinden farklar nelerdir? Evlilikte müsaadeli kader var. Allah Teala iki taraf birbirini beğeniyor ama anne babalar olmaması için devreye giriyor. Buna rağmen Allah Teala oluşturursa o kader olayı tecekkül ediyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa girmeden evvelki halimizle tasavvufa girdikten sonraki halimiz arasında ne gibi farklar olmalı? Tasavvufa girdikten sonra nasıl değişmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tasavvufla tasavvuf dışındaki hayatımız sosyal hayattaki birlik ve beraberliğimizin oluşmasıyla anlaşılabilir. Din, Allah'la ilişkilerimizin bütününü ifade ediyor. Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememek. Din, nefs ve ruhun arasındaki kavganın tamamlanması, bitmesini ifade ediyor. Nefsimizin 19 afetini tamamen devreden çıkartıp 19 faziletine sahip olmak. Din aynı zamanda tek cemaatle hayatı idame etmemizi, başkalarıyla olan kavgamızın sıfırlanmasını ifade ediyor. İşte tasavvuf üç alemde
kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükun hali. Üç alemde daimi bir sulh ve sükun halini ifade ediyor. Bunu hangi oranda başarıyorsak o anda dini yaşıyoruz. O anda tasavvufu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı ve mürşide tabi olmanın gerekliliğini ilk defa duydum. Mahallemizdeki hocaya sordum. Bir kişi kendi yaptığı amellerle mürşidine ulaşmadan da Allah'a ulaşabilir dedi. Siz bu konuda ne buyursunuz? Daveti kabul ederse evet. Bir kişi ki hayır. Bir kişi kendi yaptığı amellerle mürşidine ulaşmadan da Allah'a ulaşabilir. Kesinlikle hayır. Ben evet dedim şunun açısından. Mürşide ulaşmadan da kişi cennetin sahibi olabilir. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle. Ama ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mürşide tabi olmadan hiç kimse için mümkün değil. Dikkat ederseniz Allah Teala Alman 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِنَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَا مِنَ الْمُنْكَرِ اُلَاكِ مُفْلِحُونَ İçinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emsi münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir ve mürşitler hayra davet ediyor, Allah'a davet ediyor. Onlar maruf emrediyor, münkerden nehyediyor. Onlar felaha erenlerdir. İşte bu hayra daveti kim kabul ederse, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Ama mürşidine tabi olmadan hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Çünkü mürşide tabiyetle yedi nimeti Allah'tan alır. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin günahları sevaba çevrilmez. Bu üç olay yoksa kesinlikle o ruh Allah'a ulaşamaz. Mürşidine tabi olmadan ruhu ayrılmaz. Çünkü devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Onun ruhu da vücuttan ayrılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin günahları sevaba çevrilmez. Bu üç olay yoksa asla o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim edemez. O kişi nefsini tezkiye edemez. O kişi iradesini Allah'a teslim edemez. Yedi nimet. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in dünyası için ahiretini, ahiret için dünyasını mahveden bizden değildir hadisi. Şerefi sahih midir? Evet. Evet, gerçekten dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını mahveden. Şimdi sevgili kardeşlerim, bakın, dünyası için ahiretini. Yedi ayet-i kerimence Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bizden dünyayı isterse onu veririz. Allah'a yönelmeyen dünya ayetine yönelen, bize dünyada ver diyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki, onların gideceği yer cehennem. Bakara 200, Yunus 7-8, Hud 15-16, Kasas 78-79-80, Şura 20, Naziat 38, Naziat 39 ve Fatır 5. Dünyası için ahiretini bırakıyor. Allah Resulü buyuruyor ki, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutur. Şimdi kişi dünyası için ahiretini terk ediyor. Sadece Allah'tan dünya istiyor.
Dünyayı isteyenler Yunus 7-8'e göre ayetlerden gafil. Ayetlerden gafil olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi ahireti için dünyasını mahveden bizden değildir. Kişi ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor 7 tane ayet-i kerimede. Ona bakalım. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Dünya hayatı oyun eğlencedir. Vesaire bütün bunlar. Şimdi Tuli Emel diyor şey hadiste, heva haktan ayırır, nefsin afetleri, Tuli Emel de ahireti unutturur. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse salih amel işleyin. İşte İslam'ın 5 şartını yerine getiren cennetlik amel işleyenler ne yapmışlardır? Ahireti için dünyasını terk etmiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamış. O zaman amelleri boşa gitmiş. Halbuki eğer ayetin taliplerinden olup dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse, bu kişi ne yapmıştır? Ayetin taliplerinde olmuştur ama dünyayı terk etmiştir. Ahireti için dünyayı terk etmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne kadar zikir yaparsa yapsın ona ulaşamaz. Dünyasını mahvetmesi ne anlama geliyor? Söyleyeceğim gibi zikrediyor, kendini bir yere kapatmış vaziyette mesela. 500 yıl insanlardan tamamen kopmuş, ibadet yapıyor. Ahireti için dünyayı terk etmiş oluyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki o dünyayı, ahireti için dünyayı terk eden bu kişi rahmetimle mi yoksa amelinle mi diyor. Kendi amelimle o zaman cehenneme gitin. İşte bu kişi nasıl birisidir? Bu kişi ahireti için dünyasını terk etmiştir. O amelin onun boşa gitmesini, kendisine fayda vermemesinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilememesi, dünyadan mürşidine tabi olmamasıdır. Cennetlik amel işlemiş, 5 şartı ama dünyasını terk etmiştir. Dünyada yapması gereken. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine tabi olmamıştır. Nitekim dünyaya gelenler, 7 ayet-i kerimede bizi dünyaya geri gönder, hep ne diyorlar? Gördük, işittik, bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Son olarak o ayet-i kerimeyi de ilave edecektik. Ödülmemiş şu anda. Neydi? Şu Şuara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı.
O zaman biz de müminlerden olurduk. Yani biz de mürşide tabi olanlardan olurduk.

Allah razı olsun. Ne dünyası için, ne ahireti için dünyasını terk eden, her ikisinden de nasibini almayan kimse, sizin hayrınız değildir. Ne dünyası için ahiretini, ne de ahireti için dünyasını terk eden, her ikisinden de nasibini almayan kimse, sizin hayrınız değildir. Çünkü ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani çünkü ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır. İnsanlara yük olmayınız. Ahireti için dünyasını terk eden, insanların sırtından geçinen bir kişi. وَاَنْ لَسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O halde olayı bu şekilde ele almak lazım. İnşallah razı. Sosyal medyada bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvuf zordur. Biz o görevleri, ibadetleri yapamayız. Biz çalışan insanlarız. Zamanımız kısıtlı. Sadece 5 vakit namazla cennete gidemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, cennete gidiyorsan sadece bir dilek. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ اُشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ Bakara 256. لَاكِرَا حَفَدْ din. Dinde zorlama yok. كَتَّ بَنُشْتُ مِنَ الْغَيْ İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İşte burada Allah'a davet edenler, hayra davet edenler tağutu inkar etmekle emrediyorlar. Tağut nedir? İnsan şeytanlar, cin şeytan, şeytan şeytanlar. Başlangıçta herkes tağutun kulu. وَالَّذ۪ينَ اِسْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Neyle? Hayra davet edenlerin davetiyle. Ne yapmışlar? اَنَا عَبِلُ اللّٰهِ Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. فَبَشْرِ اِبَادِ kulların müjdele. Öyleyse tek bir dilekle kişi cennetin sahibi olabilir. Ama o tek bir dilekle cennetin sahibi olan kişiyi de Allah-u Teala mutlaka onun kalbine mürşid sevgisini koyar ve Allah onu mürşide ulaştırır. Mürşidine ulaşan kişinin Allah-u Teala 7 kademede nefsini tezkiye eder, zikri, ibadetleri hep ona sevdirir. Arkasından mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani tek bir dileğin sahibi olan kişiye 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkese Allah'ın garantisidir. Ondan sonrası günlük 3 saatini zikri bırakmayan, 3 saat zikri koruyan herkes ölürse bu şekliyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur Allah'ın garantisinde. Ama daha ötesini isterse o zaman da söylediğimiz gibi tasavvuf dizaynı içerisinde fizik vücut teslimi, nefs teslimi, yuradın teslimini yapması lazım. Zor değil çünkü bunlar hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah Resulü buyuruyor ki hadisinde kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Neyle kolaydır her şey? Allah'ın yardımıyla. Öyleyse tasavvufta Allah'ın yardımı mutlak surette gelir tasavvufu yaşayanlara. O zaman zor değil, kolaydır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah rahmeti, fazl-ı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istihbaratı

vadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz nefsin ıslahı. Birinci sual, nefs nedir? Niçin ıslaha ihtiyacı vardır? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bütün insanları bir fizik vücutla halk etmiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ Andolsun biz insanı salsalinden kuru topraktan ve şekilleri bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Bu haliyle nefs-i emaredeki halimizde yaşantımızı sürdürecek olursak, devamlı derecat kaybeden, her derecat kaybının arkasında ruhun nefse yaptığı azap ve Allah'ın da fizik bedene yaptığı azap söz konusu. Yani hem nefs azap içinde hem fizik vücut azap içerisinde mutsuz, huzursuz, ölüm sonrası hayatta da şeytanın bile birlikte gideceği yer cehennem. Ama Allah insanları bu dünyada sıkıntı yaşasın, ölüm sonrası hayatta cehenneme gitsin diye yaratmamış. Allah bütün insanları kendisine kul olsunlar, kendisine dost olsunlar diye yaratmış. Allah'ın kulları için, Allah'ın dostları için cennet var. İşte Allah Teala doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Üçüncü vücudumuz secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi. Sonra biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide. Allah Teala ruhu üfürüyor ve katından sizi işiten, gören ve idrak edici kılıyor. Neyle? Katından görünen diye Resullerle. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Ve bu Resul insanlar Allah'a davet ediyorlar. İşte 7 tane ayet-i kerime ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resuller var. İnsanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı olarak vazifelidirler. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz nefse bir ahsen-i takvim içinde belli bir zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Yani nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak güzele ulaşacak şekilde yarattık. Öyleyse nefsimize karşı bir görevimiz var. Nefsimizi nefse emareden alıp ahsen kılmak. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleriyle devamlı size, bizlere huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad caukum mu'izzetin min rabbikum ve şifan lima fisuri. Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Hudan ve rahmeten lil mu'minin. Allah'ın emri odur ki nefsimizin bütün afetlerini yok olsun, ruhun bütün hasletleriyle bezensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Kalbin tezinin sonu kişinin irşada ulaşma noktasındadır. Sonuç İslam'a ismini veren sonuçtur. Yani Allah'a teslim olmaktır. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır, vardır. Ve Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Öyleyse nefsin ihlasa ulaşması nefsin manevi kalbindeki 19 afetin yerine 19 faziletin gelip yerleşmesiyle şekilleniyor. O slaytımızı da gösterecek olursak, nefs ihlasa ulaştığı zaman durum ne işte? Nefs ihlasa ulaştığı zaman nefsimiz kapkara bir haldeyken ihlasta 19 faziletin sahibi oluyor. Ruhta da 19 tane hasret var ama 19 tane afet artık tamamen vücuttan dışarı atılmış vaziyette ve artık nefsimiz de bir ruh oluyor, ahsen-i takvime ulaşıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsi ıslah etmenin yolu nedir? Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde ıslahın başlayabilmesi için nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. Resullere tabi olmak yoluyla insanların hedefe yürümeleri, nefs tezkiyesi yapmaları, ıslah olmaları mümkündür. Zikirden başka bir amel, fonksiyonel açıdan nefsimizin kalbindeki afetleri azaltmak, faziletleri çoğaltmak neticesini sizi ulaştıramaz, bizleri ulaştıramaz. Ama mücahadenin ve riyazetin başkalarına adanmanın bu konuda büyük bir yardımı olacaktır. Mürşitsiz nefs tezkiyesi olur mu? Hayır. Bu bir hürafedir. Hiç kimse mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yapamaz. Çünkü Allah'ın mürşitleri davet ederler ve daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve onu 4 kalp şartının sahibi kılar. 1. kalp şartı Allah kalbindeki ekinliği alıyor 1. 2. kalp şartı kalbine ihbati koyuyor 2. 3. kalp şartı kalbi kendisine çeviriyor 3. 4. kalp şartı nur yolunu açıyor 4. 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başlarsa sadece o kişi huşu sahibi kılar. Hangi ayet gereğince? Zümer 22. Hangi ayet gereğince? Hadid 16. Zümer 22'den فَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرُ الْاِسْلَامِ وَهُوَ عَلْنُورُمْ رَبِّ O Allah'tan bir nur üzeredir. İşte o nur kalbine ulaştığı için o %2'lik rahmet nuru kişiyi huşu sahibi kılıyor. فَوَيْلُ الْقَاسِتِينَ قُلُوبُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Velo kimseler ki zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağlar. Arkasından huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah Resulü benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra nübüvvet kur ama benden sonra mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? Salih rüya. Ve Allah Resulü rüyaları 3 kategoride topluyor. Müjdeli rüya, kabus nevinden rüya, şeytanın korkutması rüya yani ve nefsin hadisatı rüya. İşte mübeşşirat dediği Resulullah'ın salih rüya. Kim boy abdestiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını müşridini Allah'tan talep ederse Allah ona müşrid gösterdiği zaman bu müjdeli bir rüyadır ve gidip o mürşide tabi olacak. Tabi olduğu anda o kişi 7 kalp şartının sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten o kişinin kalbinin mühürü açılır. O kişinin kalbindeki küfür dışarıya alınır. O kişinin kalbe iman yazılır. Ve böylece 7 kalp şartının sahibi olan kişi 7 nimetle birlikte nefs tezkiyesine varsar ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Nefsin tezkiyesi ancak kalbine imanın yazılmasıyla başlar. Allah razı olsun. Ki 3. sual, nefsi ıslah etmenin insanın mutluluğu üzerindeki etkisi nedir? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşar. İslahat demek, kötülükten iyiliğe doğru gitmek demektir. Daimi zikre ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlememiz mümkün değil. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi de yerine getirmememiz mümkün değil. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez durumda oluruz. İç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de sonsuz bir mutluluğu yaşarız. Yunus Emre hayra döndü benim işim, endişeden azat başım. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Nefsinin başının kesilmesi, afetlerin tamamen kalpten temizlenmesi manasındadır. O zaman tekrar ihlasa ulaşan bir nefsi gösterelim. 19 tane fazilet, 19 tane haslet, iki kanadın sahibi ve o kişi ayak idim baş oldum, kuru idim yaş oldum, kanatlandım kuş oldum, uçtuk elhamdülillah. Birinci kanat ruh, ikinci kanat nefs. Yani biz hepimiz doğuştan bir kanadın sahibiyiz. Bu dünya hayatını yaşarken de ikinci bir kanadı bizim elde etmemiz söz konusu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın mutluluğu nefsini ıslah etmesinden, nefsini temizlemesinden geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için de önce Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a güzel bir şekilde Allah'ın istediği buyrukları yerine getirerek kulluk edebilmek.
3: Onun emir ve yasaklarına uymak.
4: Kötü alışkanlıklardan uzak durarak, yani nefsimizi temizleyerek, kötü alışkanlıkları bırakıp Allah'a daha çok yakınlaşmak. Örneğin insanlar Müslüman bir ailede doğmuyor. Müslüman bir ailede doğmayıp da sonra kendi Müslüman olması.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız, ibadetlerimiz, amellerimiz, Cenab-ı Allah'tan bir parça bize verilmişse biz de aynı şekilde emaneti ulaştırmak isterdik.
1: Nefsimiz nasıl teskiye olur, nasıl temizlenir?
4: Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek. Şu an mesela okullarda böyle bir şey yok. Arkadaşlarımızın bazıları açık, bazıları kapalı diyelim. Biz mescide gitsek çok geçiriyorlar. Böyle bir topluluk olduk. Mescitlerin açılması lazım. Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek yayılması lazım.
5: Şimdi öncelikle bence nefisten uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü 5 vakit namazını kılıp sürekli orucunu tutan birisi karısına sürekli kötü davranıyorsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uymuyorsa, onun yaptığı namazın, yani Allah tabii ki bilir, bence bir anlamı yok. Nefisten arınmış olmuyor. Sadece 5 vakit namazı kılmış oluyor. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz gerekiyor. Sonra ibadetlerimize başlamamız gerekiyor.
6: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhum sana ulaştır.
7: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Senin dostun olmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, senin dostun olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz 5 vakit namazını kılan biri karısına sürekli kötü davranıyorsa onun yaptığı namazın bir anlamı yok. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz, sonra ibadetlere başlamamız gerekiyor dedi. Nefsimizle davrandığımız zaman yaptığımız ibadetlerin de bir anlamı yok mudur? Sevgili kardeşlerim, kim Allah için ne yaparsa mutlaka onun karşılığını Allah'tan alır. Nefsimize uyduğumuz hasebiyle kaybettiğimiz dereceler var. Ama Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmesiyle, namaz kılması hasebiyle kazandığımız dereceler var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Gerçekten de Yunus Emre diyor ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzü yumaz değil. Yani tüm dünya bir araya gelse elini yüzünü temizleyemez. Neden? Kalp kırmak, Kabe yıkmaktan daha üst seviyede bir olay. Başka bir ifadeyle Yunus ne diyor? Yok çare gönül yıkmaya, bana göre gönül yıkmak diye bir müessese olamaz. Ben kim ne derse boyun eğerim. Yunus'un ifadesine dikkatle bakın. Büyük günahlardan birisi olarak kabul ediyor kalp kırmayı, gönül yıkmayı. Evet, gerçekten de büyük günahların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde o şirktedir. Mümtehine 12'de sayılan, evet. Ya eyyühennebi yüzecâkel mu'minâtu. Mümin hanımlar sana geldiklerinde. En yübeyyüneke. Evet. Allah'a şirk koşmamak, bir. Şirk koşmak büyük günah mıdır? Evet. Hırsızlık yapmamak, iki. Hırsızlık yapmak büyük günah mıdır? Evet. Zekatı vermemek, kul hakkını yemek. Üç, zinada bulunmamak. Zina büyük günah mıdır? Evet. Evlatlarını öldürmemek. Evlat öldürmek büyük günah mıdır? Evet. Elleri ayakları arasında iftira uydurmamak. Büyük günah mıdır? Evet. Maruf bir iş konusunda sana asi olmamak. Büyük günah mıdır? Evet. Düşüne tabi olmak ve kalp kırmak. Yani kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olmak. Bu yedi tane şey kesinlikle o kişiyi Allah'tan uzaklaştıran bir özelliğin sahibi kılar. İşte Yunus kalp kırmayı da büyük günahlar cinsinden ifade ediyor. Eğer bir kalp kırdıysan ki kıldığın namaz namaz değil, yani kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyor ve mani olduğu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine engel oluyor. O zaman da o kişinin kalbini kırmış oluyor ve büyük günahların içerisinde yer alıyor. Ama bu büyük günahlardan da her zaman kurtulmak mümkün mü? Evet. Allah Teala Nisa 31'de diyor ki ve in teşteni bu kebailel misme ma tunhane anhum kimseyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Ve sizi şerefli, ikram olacağınız bir yere koyarız. Büyük günahlardan kaçınmak ne iledir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesi yapamayacağını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Öyle insanlara ulaşmayı çok isterdim ama son zamanlarda da şöyle bir şey var. Mürşit görünümlü birçok insan var. Ama aslında dilinde söylediğiyle yaptıkları da çok tezat olduğu için bu insanlara tam denk gelemediğim için de çok bir yorum yapamıyorum bu konuda. Ama denk gelmeyi isterdim. Mürşitle iletişim halinde kalmayı her insan ister. Sonuçta herkesin bu dünyada istekleri, arzuları, hedefleri var. En önemlisi iyi bir insan olup iyi bir kulluk edip bu dünyadan göçmek isterim.
3: Mürşit benim için yol gösterici. Allah'ın yasaklarından bizi uzaklaştırarak emirleri doğrultusunda kendine ulaşmamızı sağlayan bir yol gösterici olarak düşünüyorum.
4: Biz onlar gibi tabii olamayız yani. Şu zamanda var mı? Vardır ama tabii biz göremiyoruz onları. Şu an bence daha fazla olsaydı Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi. Yani İslam böyle olmazdı ya. Daha çok yayılırdı. Ve insanlar çevrenizde gördüğünüz her şey farklı olacağını düşünüyorum.
5: Bizi doğru yola götüren insanlarla beraber olup onların gerçek şeylerini araştırıp ne için ne amaçla yaptıklarını bilip onlar yolunda devam etmemiz lazım. Mesela Peygamber Efendimiz gibi onun yoluyla devam etmemiz lazım. Yani bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok bence. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı, ona göre ilerliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için de bir öğretmene ihtiyacımız yok mu?
5: Var. Ama bu kişi Peygamber Efendimiz gibi doğruları konuşmalı, ayetlere göre, hadislere göre konuşmalı.
8: Kanıtlarla.
5: Aynen.
0: Bir misafirimiz bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı. Ona göre ilerliyoruz dedi. Günümüzde yaşanan İslam Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam mıdır? Hayır. Ne yazık ki dinde 1400 yıldır insanların zanlarıyla hürafeler yerleşmiş ve böylece 19 tane hürafenin devreye girmesiyle, din tatbikatına girmesiyle 19 tane temel kavram Kur'an-ı Kerim'den tamamen koparatılmış. İşte şu anda görüyoruz. 19 tane hürafe, 19 tane de bidat. 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılması. 19 tane de hürafe söz konusu. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilen sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var. Sahabe Kur'an'ın bütününe tabi oldu. Bugün insan İslam'ın 5 şartına tabi. Sahabe kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. Bugün insanı tamamen kısas dizayn içerisinde. Sahabe hep Allah'a davet ediyordu. Bugün insanlar hepsi İslam'ın 5 şartına davet ediyor. Yani birbirinden tamamen farklı. Bugün bir din tatbikatı var mı ama din tatbikatı da Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennetine girmesi ne yazık ki mümkün değil. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte sevgili kardeşlerim, gaye kalpte hidayetin olması. Kim kalpten hidayeti dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlaka Rahim esması ile tecelli ederek onu yedi furkanın sahibi kılar. Yedi furkanla o kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Ve mürşidi mürşid olarak görmeye başladığı için de mutlaka hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorar. Ama ondan önce Allah-u Teala'nın o kişiyi hacet namazı kılarak mürşidin Allah tarafından ona gösterilmesi seviyesine Allah onu ulaştırır. Yedi furkana sekizinci ihsan devreye girer. Kalbine hidayetle ulaşır. Kalbi Allah kendisine çevirir. Ve göğsünden kalbine nur onu açar. Ve böylece kişiyi zikretmeye başladığı an hadis 16'ya göre huşu sahibi olur. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösterir. O kişi gidip gösterdiği mürşide tabi olursa sahabe gibi İslam'ı yaşamaya başlar. Günümüzde İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmamasının arkasında mürşidin din tatbikatından çıkartılması vardır. Yunus Emre bunu çok güzel ifade ediyor. Gel kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varma sanmaz. Yani İslam'ın yedi safhasından birinci safhası kamil mürşid olmadan olmaz. İkinci safhası kamil mürşid olmadan olmaz. Üçüncü safhası kamil mürşid olmadan olmaz. Dördüncü safhası mürşid olmadan olmaz. Beşinci safhası mürşid olmadan olmaz. Altıncı safhası mürşid olmadan olmaz. Yedinci safhası mürşid olmadan olmaz. Ve ne yazık ki günümüzün tatbikatından mürşid tamamen çıkartılır. Mürşide tabi olmak şırttır. Kul ile Allah arasında kimse giremez diye bir takım zanlarla insanları kandırıyorlar. Onun için Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görseniz bir sualim olacaktı. Allah'ın isimlerinin her biri nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah isimlerinin her birinin nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah kelimesi zikir unsuru olarak kullandığımız zaman bütün afetlerinizi aynı anda azaltan özellik taşıdığı halde Esma-ül Hüsna sadece kendi cephesindeki güzelliği oluşturur. Ama bu Allah-u Teala'nın son derece ilginç bir hediyesidir, ihsanıdır. Çünkü kişi hangi konuda bir sıkıntı hissediyorsa o konuda Esma-ül Hüsna'yı çok çektiği zaman o konunun halledildiğini görecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
10: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi tezkiye eden, ıslah eden tek amel Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
11: Sürekli Allah'ı anmak, Allah'ın bilincinde olmak, tek ve yüce varlık olduğunu ispatlamak gibi.
12: İnsanı inanılmaz rahatlatıyor. Böyle bir manevi huzur içini kaplıyor. Üzerindeki büyük ağırlık sanki uzaklaşıyormuş gibi hissediyorsun. Hele hele bunu namaz ibadetinin peşine yaptığımız zaman çok daha bu duyguyu güçlü bir şekilde hissediyorsunuz.
13: Zikretmek de bence Allah'a daha yakın olmak ve günahlarından af dilemek olabilir.
14: Zikir de faydalıdır bence ama önemli olan önce nefsini terbiye edip ona göre davranmak.
13: Bence Allah'ı sürekli ve ölüm ve Allah'ı sürekli zikretmemiz lazım.
10: Sizce zikir yaparak nefsini ıslah eden kişinin başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
13: Sen ibadeti daha çok bağlandıkça yanında kimselerin kalmaması. Kapalı olunca hiçbir arkadaşın mesela senin yanına yaklaşmıyor.
5: Öncelikle ahlaki yönden temizlenir. Ondan sonra da hayatı boyunca güzel şeylere ilerler bence.
12: İnsanlara çıkarları doğrultusunda yaklaşmaz. Onun Allah'ın yarattığı bir kul olarak görür ve ona göre saygı sevgi çerçevesinde yaklaşır diye düşünüyorum.
11: Aslında daha iyi ve daha güzel bir dünyada oluruz. Bu dediklerimiz tam 19 tane maddeyi yapabilmemiz çok zor hepimiz için. Çünkü normal bir sohbette bile ister istemez dedikoduya girip insanların günahını alıp ya da herhangi bir iş ortamında ya da yolda yürürken bile başkasını görüp kibirlenebiliyoruz. Dilerdim bunu herkes yapabilsin ama bunu şu an yapabilmek çok zor.
0: Bir misafirimiz sen ibadette bağlandıkça yanında kimselerin kalmıyor. Mesela tesettürlü olunca hiçbir arkadaşın senin yanına yaklaşmıyor dedi. İnsanların ibadete yönelen kişilerden uzaklaşacakları doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, Allah mülkün sahibidir, Allah her şeyin sahibidir ve Allah bizden halk için hak ile ama hak ile halk için olmamızı istiyor. Evet, hak ile halk için. Bu Allah'ın mürşitleridir ama bu yolda olan mürşitler için de hak için yine halk ileyiz. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden beklediği şey, elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. Hiç kimseye bir zarar gelmemesi, başkalarına her açıdan yardımcı olmamız. Davranış biçimlerinin omurgasını başkalarından yana teşkil eder. Güzelliği yaşamamız temin edecek olan budur. Elimizden ve dilimizden başkalarına zarar vermemek. El müslümü selime minel müslümine min nisanihi ve yedihi. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendimizde arayacağız. İki, başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. Evet. Hatayı kendimize arayacağız ve başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını bileceğiz. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluruz. Evet, demek ki beşeri münasebetlerde iki temel öge bizim için çok önemli. El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedihi. Hem dilinden hem elinden emin olduğu kimse ve böylesi bir durumla sosyal hayatta hatayı kendimize aramak, başkasının hatasız taraflarını bulmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
14: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Allah razı olsun, sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Herkes sahabe gibi nefsini ıslah ederse, ehsene ulaştırırsa, o toplum asr-ı saadeti yaşar. Ama asr-ı saadetin önünde nefsimizin afetleri ve %100 bu afetlere tesir eden şeytan var. Nefsi ıslah etmenin yegane vasıtası zikir. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yakşu an zikrirrahmani nukayitlehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yorsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Maide 91'de "İnne meyridu şeytanu en yuka beynekum min adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrillahi an salat." Sahabenin 23 sene dönüşümü neyle gerçekleşti? Kalplerin fethi zikirle. Şeytan afetlerimize devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. İster ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbirine kanlı bıçaklı olsun, herkes birbirini öldürmeye çağırsın ve öldürebilsin. Düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Evet, düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Maide 91'de inneme yürüdü şeytana ve yuka'a beynekum el adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrillahi ve anes salat. Zikriden alıkoymak, zikri unutturmak. Eğer zikir olsaydı ne olurdu? Kalpler yumuşardı. Kim nefsinin kalbindeki nefretin, kinin, intikam afetinin, öfke ve gayz afetlerinin, düşmanlık afetinin yok olmasını istiyorsa çok zikir yapmalıdır. Zikir yaptıkça bunlar hep azalacaktır. Sonuçta kalbimizde afet kalmayacak ve Yunus'un şu sözleri dilimizden dökülmeye başlayacak. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ağyar bile dosttur bize. Öyleyse düşmanlarımızın dost olabildiği nokta daimi zikre ulaştığımız noktadır. İnşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin ıslahı çok çok önemli ama iblis bizi bu zikirden, nefsi ıslah eden yegane vasıta zikirden alıkoyuyor. Zikri bize unutturuyor ve afetlere tesir etmek suretiyle evvela birbirimize karşı öfkelenmemiz, birbirimize kin duymamız, birbirimize nefret etmemiz, birbirimize düşman olmamızı istiyor. Buna fırsat vermeyelim ve mutlak surette kalbin ulaşmayı diledikten sonra en üst seviyede zikrimizi yapalım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
15: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
16: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
17: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
18: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
19: Ölümden sonraki hayat.
20: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
21: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
22: Ölünce.
23: Öldükten sonra.
24: Ölünce mesela evet.
25: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
26: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün. Mutu kabile temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsan iman etmekle mi yoksa çok amel, ibadet etmek suretiyle mi cennete girer? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. İkinci cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Üçüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dördüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Şimdi buradan birinci cennetin Allah'ın rahmetiyle olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın rahmetini alanlar kimler? İki grup insanla karşılaşıyoruz. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Bu ayetlere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın rahmetinden mazhar olduklarını görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56, Allah'ın rahmetine ümit kesenler, onlar delalette olanlardır. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, mülaki olmayı inkar edenlerdir. Ayetleri ve mülaki olmayı inkar edenlerdir. Allah'ın rahmetinden amelleri boşa gidenler, onlar mülaki olmayı inkar edenler. Ama kimdir Allah'ın rahmetine ümit var olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Zümer 53, ey çok günah işlemiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle cennete gidiliyorsa ve ey çok günah işleyen kullarım diyorsa, burada kişinin amelinden ziyade Allah'ın rahmetiyle cennete girdiğini görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Zümer 54'te Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Size azap gelmeden evvel. Zümer 17'de ise onlar ki tağuta, insan ve cin şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Kardeşimiz de diyor ki, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsana iman etmek mi yoksa çok amel işlemek mi? Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileğiyle. O zaman kardeşimiz cennete girmek istiyorsa ne yapar yapar mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. Ne olur kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rahim esmasıyla Allah üzerimize tecelli etti diyor. Öyleyse birinci kat cennet çok amelle değil. İkinci kat cennet de nefs tezkiyesiyle buyurduğuna göre mürşide tabiyet de gerçekleşir. Kim kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamaz.
İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkereyem eder. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ey insanlar, helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yine aynı şekilde Allah'ın size rızıklandığı şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. İsrail 3'te kullanıma güzel söyley. Şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bu ayetlerin hepsinde şeytana tabi olmayın. Şeytana tabi olursanız o size fuhşiyatı münkere yemeder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir ebediyen nefsini tezki edemez. İşte şeytan adımlarına tabi olmayanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Ve Allah'ın zikirle birlikte Allah'ın fazlı ve rahmeti kalplerine girenlerdir. Kurtuluş ancak nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin de nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. O zaman ikinci kat cennet mürşide tabiyetle, üçüncü kat cennet de kalp temizliğiyle. Kalbin afetlerden arınması, temizlenmesinin yegane vasıtası zikir. Öyleyse zikirle. Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileği, ikinci kat cennet mürşide tabi olmak, üçüncü kat cennet belli oranda Allah'ın zikri bize sevdirmesiyle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam çok mutsuzum. Mutlu olmak için bir arayış içindeyim. Bir sayfada mutlu olabilmemiz için düşünceleriniz ile kendinize eziyet etmeyin. Sağlıklı yaşamaya önem gösterin. Yürüyün, konuşun, yazı yazın gibi hastalık başlıklarla mutlu olmanın formülünü anlatıyor. Bu egzersizler bizi gerçekten mutlu eder mi? Açıklar mısınız? Hayır. Bu egzersizlerle mutlu olmak, bu insanların kendi zanları. Kendi zanlarıyla nasıl mutlu olacağını ifade etmişler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Bu insanlar tamamen Kur'an hakikatinden habersiz. Kur'an'ı bilmedikleri için bu zanlarla insanları oyalıyorlar. Allah Teala mutlu olmak isteyen insan için ne emir buymuş? Rad 28 ve Yunus 58. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنَا قُلُوبُمْ. Onlar amenudurlar. Yani kalbine ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutlu olmak ancak zikirledir, Allah'ın zikriyledir. Yunus 58'de ise de ki Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlansınlar, sevinsinler. O onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. Nur 21'i de ilave edecek olursak o zaman sonuca belirlikte ulaşıyoruz. Nur 21'de يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِكُوا شَيْطَانِ. Ey amin olan şeytanın adımına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa, yani müşriklerine tabi olmazsa فَنَّهُ يَعْمُرُمْ بِالْفَحَشَاءِ مُنْكَرِ. Şeytan ona fuhşiyatı münkereyem eder. Ama Allah'ın fazlı وَلَوْ لَفَضُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbimize girer? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Öyleyse bir zikirle İki, mürşide tabi olduğumuz zaman kişi mutlu olur. O zaman mutlu olmak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman da zikre başlayacak. İşte mutluluğun olmazsa olmaz anahtarı mürşide tabi olarak Allah'ı zikretmektir.
Allah Teala bunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan da Kur'an'ın hükmüdür. Denizli'den bir kardeşimiz Elif Manay, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, hüsrana düşenlerden olurdunuz. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti bize geliyor? Ulaşmayı kalben dilediğimiz an. Bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir ve hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve beşinci basamakta Allah-u Teala Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu için ona yedi furkan verir ve bütün günahlarını örter. İşte yedi furkanın sahibi olan, günahları örtülen kişi, ki yedi furkanla Allah ona mürşidin kim olduğunu gösterir. İşte bu yedi furkanın sahibi olan kişi İsra 45'e göre hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse, Allah Teala ona mürşit gösterir. Kimdir Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği kişi? Huşu sahibi olan. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Kardeşimiz de soruyor, bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Hüsrana düşmemek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve 7 ayet-i kerimede bu ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda kalacağı zikrediliyor. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar onlar hüsrandadırlar. O zaman kişi eğer lika Allah'ı, Allah'a ulaşma dileğini dünya hayatından yalanlarsa o kesinlikle hüsrandadır. Enam 31'de de aynı bir kere de Allah-u Teala söylüyor. Allah'a mülaki olmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. Amelleri boşa gitti, hüsrana düştüler. Enam 31. Muhterem Efendimizin Bakara 64 tefsirinde iki zıt kavram, Allah'a verilen sözden dönmek ve evet Bakara 64, sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Hani zikir yapmasanız. İşte Allah'a verilen sözden dönmek ve Allah'ın fazl ve rahmetinin insanların üzerinde olması. Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun müşrine ulaştırıp onun da tövbe ederse Allah'ı zikrederek nefs tezkiyesine başlarsa Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl selavat göğse oradan da kalbe ulaşır. Nefsin kalbindeki mühür açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı mühürün üzerindedir. Bu baskı mühürü nefsinizin kalbinin alt kısmına ulaştırır. Oradan zulmani kapı, şeytanın zulmetinin nefsinin kalbine girdiği kapı vardır. O kapıyı mühür kapatır. Bu noktadan itibaren karanlıklar nefsin kalbine giremez. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları yer alır. Tamamen kalbi doldurur. Çünkü zulmani kapı kapalıdır. Rabbani kapı açıktır. Siz zikir yaptıkça Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı gelecek. Nefsinizin kalbini dolduracaktır. İman kelimesinin çekim gücünü sadece fazlalara itaat eder. Çünkü sadece iman kelimesinin çekim gücü fazlaları çekebilecek olan standartlar yaratılmıştır. Tüm fazlalar etrafında toplanmaya başlar. Rahmet fazlalara
getiren, nefsin kalbine ulaştıran sistemdir. Fazıllar ise nefsin kalbine yerleşip de nefsin afetlerini devre dışı bırakacaktır. Allah'ın rahmeti ve fazlı nefs ezkesi için kalbe yerleşecek ve yerleştikçe de takva sahibi olmak gerçekleşecektir. Nefsi sadece ameller oluşacaktır. Böyle bir dizaynda o kişi masum olmayacaktır. Çünkü nefs ezkesine başlayabilmesi için o kişinin tüm günahlarının sevaba çevrilmesi olması lazım. O kişi cennete bu şekilde kavuşur. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali, bir malı alıp kiraya vermek ve parayı kiraya vermek, faiz almak aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Bir malı alıp kiraya vermek bu ticarete girer. Ticaret helaldir. Ama faiz haramdır. Ama parayı kiraya vermek. Ve faiz almak. Aynı şey midir? Değildir. Bir malı kiraya vermek ülkenin diğer değer üretimine fayda sağlamaz mı? Açıklar mısınız? Malı kiraya verdiğiniz an nedir mesele? Bir kişinin tarlası vardır, malıdır. Ve karşı tarafa belli bir bedel karşılığında kiraya veriyor. O tarlayı kullanan kişi de ekip biçiyor. Ekip biçen kişinin o tarladan topladığı mahsul kendisinedir. Ama o tarlayı o süre içerisinde de öbürüne kiraya vermiştir. Dolayısıyla burada bir haram durumu söz konusu değil. Ama belli bir parasını bankaya yatırırsa ve bankanın verdiği faiz, yatırımı gerçekleşen verdiği faiz enflasyon oranının üstündeyse o zaman haramdır. Çünkü faiz parası iz bırakmıyor.

0: Hiç kimse farklı başka bir şey satın alamaz. Öyle olunca da ihtiyaçlarının belli bir kısmını ancak parayı biriktirmekle alabileceği açık ortada. Öyle olunca ister sağlık için, ister ev almak için, ister araba almak için tasarruf edebilirsiniz. Bu tevekküle ve diğer unsurlara engel teşkil etmiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz inşallah? Bu soruyu açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Ellerinizde hürmetle ve hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bela, musibet, bu hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, ister musibet, ister hastalıklar kişinin böyle isteyebileceği, sevebileceği bir durum değil. Ama öyle de olsa Allah-u Teala ders almamız nevinden imtihan babında musibet de hastalıkları da bize gönderebilir. Burada kendi lehimize fırsata çevirmek ancak sabretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşunuza gelen bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir musibet, bir hastalıkla karşılaştığından buna da sabreder. Bu da onun için hayırdır. Öyleyse bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımıza hayra çevirebiliriz. Neyle? Sabırla. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam, Fetih 18 ayet-i kerimede gece geçen Rıdvan biatinden bahseder misiniz? Sevgili kardeşim, Efendimizin tefsirinde 18. ayetteki Allah Rıdvan biatından bahsediyor. Çünkü Allah o biattaki müminlerden razı olduğunu söylüyor. Allah'ın rızası Rıdvan'dır. Kalplerindeki Allah ve Resul sevgisini bilen, Allah onların üzerinde sekineti adı verilen nurları indirerek onları huzurlu kıldı. Onlara yakın bir fetih, Heyber'in fethi nasip oldu. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, dünyada yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatını önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahsettiği hadiste kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ahiretle birlikte dünyayı veririz. Öyleyse terazinin bir kefesinde dünyayı istediğin zaman Allah Teala veriyor ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama öbür kefesinde siz ahireti isterseniz ahiretle birlikte Allah size dünyayı verir. Yani ikisine sahip olmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey ne? Ahiret. Bir başka açıdan Allah Teala değerlendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor ama ayetlerde ise Allah Teala sık sık şu tekrarı yapıyor. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. O zaman eğer Allah vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'de bize nasihatte ahiret diyordu, dünya hayatından daha hayırlıdır diyorsa, o zaman bizim Rabbimizin nasihatine kulak verip ahiret hayatını talep etmemiz, öyle olunca da zaten diğer hadislere beraber dünyanın da sahibi olacağımızı Allah Teala bildiriyor. Nitekim ayetlere baktığımız zaman da

0: bu sonuca ulaşıyoruz. Duha 4 ayet. Bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha iyidir. Kasas 83. Bu ayet diyordur ki onu yeryüzünde üstün olmak, fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Arap 169. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Enam 32. Dünya hayatı bir oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Bu ayetlere baktığımız zaman geçerli olan ahiret hayatını talep etmek. O zaman dünyayı yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatının önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlı? Kendilerine nasihat veren, Allah'a davet eden Resulleri dinleyip o daveti kabul etmelerine bağlı. Allah razı olsun. İşitmelerine bağlı. Ayetlere iman etmelerine bağlı. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 56 ve Enfal 73 arasında milliyet rabıtası var mı? Enfal 56 ve Enfal 73. Onlardan ahd aldığımız kimseler son ahdlerini her defasında bozarlar. Onlar takva sahibi değillerler, olmazlar. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Evet, ahdlerini yerine getirmeyenler için olay budur. Gaziantep'ten birkaç muhterem hocam birinci suali. Kardeşlerimizle aramızda benim için dua et. Örneğin kızım zikre başlasın gibi. Samimi olduğumuz kardeşlerimizden dua istiyoruz. Bunun bizim muhabbetimizi, sevgimizi artırdığına inanıyorum. Dua sadece irşat makamından istenir sözünü duydum. Bu konu hakkında değerli açıklamalarınızı bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, elbette irşat makamından dua istenir. Ama yıllar evvelinden kardeşlerimiz bizden de dua talep edince bu konuyu ben Efendimiz'e arz ettim. Ve Efendimiz de Efendimiz'in nimetini, müşrin nimetiyle derseniz siz de o talepleri söyleyebilirsiniz. Biz de zaman zaman bizden dua talep eden kardeşlerimize dua ediyoruz. Efendimiz'in nimetiyle diyerek konuyu bağlıyoruz. Yani sonuçta herkes dua ediyor ama duaların hepsi devrin imamında birleşiyor ve devrin imamının talebiyle o dualar kabul oluyor. Allah razı olsun. İkinci suali, Hasan Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte, asıl marifet diri biri ölmekte sözlerini açıklar mısın? Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kimse bulmaz rahatı ölmekte. Asıl marifet diri diri ölmekte. Evet sevgili kardeşim, asıl marifet ölmeden önce ölmek. Yani kişi dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dinemediyse rahat ve huzur bulamaz. Asıl diyor marifet diri diri ölmek, hayattayken ölmeden evvel ölmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi huzur ve saadete ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı inşallah. her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği olmuştur ve katkısı olmuştur? Bunu bizlere açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği katkısı olmuştur? Açıklar mısınız? Örneğin 14. asrın müceddidi Muhterem Efendim Mehdi Aleyhisselam, bu asrın müceddidi dine getirdiği yenilik, insanların dinde fırkalara ayrıldığı, dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu hem Tevrat ayetleriyle, hem İncil ayetleriyle, hem Kur'an ayetleriyle bize ispat etti. Dinler var mıdır? Hayır, dinler yoktur. Tek bir din vardır. Ve Rumuz Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün insanları hani fıtrat ile yaratır. فَاَخِمَا شَكَرَ دِينِ حَنِيفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِّ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ Allah-u Teala bütün insanları hani fıtrat ile yaratıyor. Ve Allah-u Teala bütün insan, hani fıtrat ile yaratılan bütün insanlar için hanif dinini. لَا تَبْتِيلَ لِكَلِمَا خَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ İşte bu kayım olan ezeli öbedi dindir. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Herkesi hani fıtrat ile yaratıyor ve herkes için tek bir din hanif dinini seçiyor. Öyleyse insanların dinde birleşmesini sağlayacak olan yenilik Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevidir. İkinci görev, geçen 1400 yıllık zaman dilimi içerisinde Kur'an'ın unutulması sebebiyle insanların kendi zanlarına tabi olarak dine koyduğu birçok bidatler var. Şu anda yine Muhterem Efendimiz'in yaptığı araştırmalarda Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, Kur'an'da yer almayan 19 tane bidat yetmez. İşte şu anda sol tarafta Kur'an'da yer almayan Kur'an-ı Kerim'e muhalif 19 tane bidat. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram. İşte bu asrın müceddidi Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam bunları Kur'an hakikatleriyle bizlere anlatıyor ve yaptığı yenilik dindeki bidatleri tamamen temizlemek. Üçüncü yaptığı görev İslam birliğini kurmak. İman hakikatlerini Kur'an'a girmeye göre insanlara anlatmak ve onu tahakkuk ettirmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her Ahmet Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. İkinci Asr-ı Saadet'te Nur'un tamamlanması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İkinci Asr-ı Saadet'e Nur'un tamamlanmasını anlatabilmek için birinci Asr-ı Saadet'in Kur'an çerçevesinde ne olduğunu anlamamız lazım. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla birlikte olan 23 sene boyunca Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe, cahiliye dönemini yaşadıkları bir dönemde hidayet güneşi olarak Allah Resulü, Allah tarafından hidayetle vazifeli kılındı ve sahabesiyle ona tabi olan sahabesiyle birlikte 23 sene boyunca 7 safa 4 teslim yaşayarak Asr-ı Saadet'e ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman neden Kur'an-ı Kerim'i? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucize-i baki. İlk insan olan Adem babamızdan kıyamete kadar dünya hayatına gelebilecek olan ne kadar insan varsa Allah hepsini hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratı bidayetinde, başlangıcında şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu, hani fıtratı nihayetinde 7. safhada Allah'ın bütün kapılarının açık, şeytanın bütün kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. İşte bunun bir ifadesidir ki sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye standartları içinde bir hayat yaşıyorlardı. Bunun manası ne? Kur'an ayetleriyle konuya girdiğimiz zaman herkesin başlangıçta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bunun en veciz açıklaması, Allah Kur'an-ı Kerim'de sahabe ediyor ki siz birbirinize düşmandınız. Gerçekten 19 negatif özellikten bir tanesi de başlangıçta insanlar birbirine düşman. Hangi ayet-i kerime bize bunu ifade ediyor? İki ayet-i kerime bize bunu açıklıyor. Bir tanesi Taha 123. Kâle hebitâ cemî'an ba'dukum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Öyleyse demek ki düşmanlık standartları içerisinde biz hayata başlıyoruz. Ama benden size hidayetim gelecek. İşte şeytanın kapılarının tamamen kapanması, Allah'ın kapılarının tamamen açılabilmesi, Kur'an'daki hidayetin 7 safhasıyla yaşanmasına bağlı. İşte o cahiliye dönemini yaşayan bedeviler, Resulullah'ın Kur'an'da zikrettiği hidayeti öğrenmek suretiyle, yetmez yaşamak suretiyle, yetmez aynı zamanda Resulullah'a bir yardımcı olarak öğretmek suretiyle hedefe ulaştılar. İkinci Asr-ı Saadet'i yaşadılar. Kur'an mucize-i baki gerçekten bunu ifade ediyor. Kur'an'da Kur'an aklınıza geldiği zaman hemen şunu bilmelisiniz. Bir, Kur'an'da Allah'ın emirleri var. İki, bu emirleri yerine getirenlerin mükafatları var. 3. Bu emirleri yerine getirmeyenlerin cezaları var. 4. Sahabenin bütünü bu emirlerin tamamına uyarak birinci Asr-ı Saadet'e ulaştı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elimizde mucize-i baki Kur'an var. Kim bu kitapta zikredilen emirleri emirler nedir biraz sonra açıklayacağım. 7 tane hedef emir var. Bu kitapta açıklanan 7 hedef emri yerine getirirse şu dünya üzerinde yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun Allah'ın ona garantisi, vaadi mutlaka saadeti yaşayacaktır. İstisnası yok. Herkes için elzem olan hedef budur. Gönül ister ki şu anda imkan dahilinde olsaydı, tek tek 8,5 milyar insana mikrofonu tutabilseydik ve hayattan muradın, beklentin ne sevgili kardeşim diyebilseydik, alacağımız tek bir cevap vardır. Herkes huzur ve saadeti arıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yaratılışımızdan biliyoruz. Allah herkesi hani fıtratıyla, İslam fıtratıyla yaratmış. Bidayetinde cahiliye dönemini yaşayan herkesin beklentisi, Allah'la ilişkiler muhacesinde 7 hedef emri yerine getirmek suretiyle saadete ulaşması, asıl saadeti yaşamasıdır. Her dönemdeki insanlar için kesin Allah'ın isteği budur. Allah'ın insanlardan başka istediği hiçbir şey yok. Sadece huzur ve saadet. Ama çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey. Neden? Dikkat edersiniz, biz insanlar bir aktiviteyi bu dünyada yerine getirirken birbirimize yardım babında kolay gelsin diyoruz. Eğer bir işte yardımcımız Allah'sa ondan daha kolay bir şey var mı? Mümkün değil. Onun için dinde de yardımcımız, Rabbimiz, sahibimiz Allah'tır ve din bir kolaylıktır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara 185'te "Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr." Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Her an Kur'an, her an mutluluk programını takip eden kardeşlerimiz bilirler ki 5 senedir, 10 senedir bu programı icra ettiğimiz günden bu yana 3 şeyi tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikretmek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Yıllar evvelinden konferans icra ettiğim zaman konferanslarda hep şunu yaşıyordum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum 1,5 saat, 2 saat her neyse. Sonuçta 3. safhayı ancak son 2 dakika içerisinde girebiliyordum. Ben bunun üzerine Efendimiz'e sual arzettim. Efendimiz dedim, ben böyle yapayım, herhalde eksik yapıyorum. Yani anlatıyorum, anlatıyorum, sadece 1-2. safhada kalıyorum. 3. safhada son 3 dakika içerisinde bitiriyorum. Benim durumum ne olacak? Evladım dediği dinin tamamı bu. İşte ben de Efendimiz'in cevabına binaen diyorum ki dinin tamamı bu. Çünkü mürşide tabi olduğumuz an ruhun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an fizik vücudun hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an nefsin hidayeti başlıyor. Mürşide tabi olduğumuz an iradenin hidayeti başlıyor. Din ne? Din de bu 4 emaneti sahibine ne yapmaktır? Teslim etmektir. Hidayet ne? Hidayet teslim olmak. Ruhun hidayeti ruhun teslimi. Fizikülün hidayeti fizikülün teslimi. Nefsin hidayeti nefsin teslimi. İradın hidayeti iradın teslimi. Öyleyse aklınıza karmaşık şeyler gelmemeli. 3 tane şey: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve 4 teslimin gerçekleşmesi. Kolay mı zor mu? Ne diyorsunuz? Çok kolay. Tabii ki Efendimizin öğretisiyle kolay. Şu anda birçok profesör biliyoruz. Kendi itirafları, onlarla beraber olan bir beraberliğimde ben buna şahit oldum. Kişi diyor ki, ismini vermeyeceğim, biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Bilseydik bugün insanlar bu halde mi olurdu? Evet, gerçekten bu halde olmazlardı. 14 asır evvel tek bir kişi, Allah'ın Resulü, Kur'an'ı biliyordu. Bir tek kişi. Allah ona öğretiyordu ve o da sahabesine öğretiyordu. Ve asr-ı saadet yaşandı. Öyleyse bugün bir kişi değil, yüz binlerce kadroyla din öğretiliyor. Ama bırakın asr-ı saadet yaşanmayı, insanlar devamlı kavga halindeler. Bu kavga öyle bir yere ulaşmış ki, İslam coğrafyasında korkunç sıcak kavgalar var, savaşlar var. Bunların sonlanması mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Neyle? Allah'ın reçetesiyle. Çünkü Kur'an mucize-i baki. Belki Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın böyle bir nimeti gönderdiği düşünülemez. Diğer kutsal kitaplarda var mı? Var. Ama Resulullah'a indirilen kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın koruması altında. Hicri 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَنَّ الزِّكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte Allah tarafından korunan Kur'an-ı Kerim mucize-i baki, Allah Teala koruyor ve bu korunan Kur'an-ı Kerim'le 14 asır evvel kesin bir garantiyle sahabe asr-ı saadete ulaştı. Nasıl ulaştılar? Bir, şunu bilmemiz lazım. Demiştim ki Kur'an'da Allah'ın hedef emirleri var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. 7 tane hedef emir. Bu emirleri sahabe yerine getirdi. Mükafatı ne? Mükafatı en üst seviyede an cennetleri. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim bize müjdeliyor. Yetmez. Bu emirleri yerine getirmeyenlerin, isyan edenlerin cezası söz konusu. Zahiri alemde de bu böyle. Geçen Ümre'den gelmeden önce Peygamber Efendimiz'in doğduğu yeri, doğduğu evi her ne kadar şu anda kütüphane olarak kullansa da bize söyleyen o, bu evde doğdu. Orayı ziyaret ettik ve bize anlatan imam kardeşimiz şunu söyledi. Resulullah'ın evi o ama ona karşı çıkan Ebu Cehil'in evi o. Birisi tuvalet olarak kullanılıyor, birisi şu anda kütüphane. Oranın resmi otoriteleri öyle yapıyor. Anlıyoruz ki aslında Allah'a isyan edenlerin, Allah'a karşı çıkanların da bu dünyada çok üst seviyede bela, musibetlere, cezalara çarptığını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Eğer biz bu kadar güzel Allah'ın garantisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak, mucize-i baki Kur'an elimize varsa, o zaman hepimizin Mevlana gibi ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolunun bir toz zerresiyim demesi lazım ve böylece hayatımıza bunu tatbik etmemiz lazım. İşte Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisi. Nasıl? Kur'an'daki hedef emirlerine itaat ederek. Bir bedevi, bunu da söyleyeyim, bir bedevi geliyor Resulullah'a, yaşım 70, içim bitmiş, ey Allah'ın Resulü, ama söylediğin dinle, %100 ben iman ediyorum, bana öyle bir şey söyle ki bu ihtiyalımda anlattığım bu İslam'dan hiçbir şeyi kaçırmayayım. Resulullah'ın söylediği 2 cümle, اَتَّازِيمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَدُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat ve mahlukata şefkat. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, din çok kolay, din çok kolay. Ve şu kainata Allah'ın biz insanlara bahşettiği dinden daha üst seviyede bir nimet de yok. Yapmamız gereken şey ne? Kur'an'daki emirlere itaat. Hocam ben emirleri bilmiyorum diyor musunuz? Efendimiz her zaman, o zaman niye sormuyorsunuz? Madem bilmiyorsunuz niye sormuyorsunuz? İşte siz sormadan da biz anlatalım. Nedir? Şu anda ekranda görüyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci hedef emir bu. İkinci hedef emir Allah-u Teala'nın bizler için taniti mürşide ihsanla tabi olmak. Üçüncü hedef emir ruhun teslimi. Dördüncü hedef emir fizik vücut teslimi. Beşinci nefs teslimi. Altıncısı irşat. Ve yedincisi irade teslimi. Sahabe bunların hepsini yerine getirerek ne yaptılar? Asr-ı saadete ulaştılar. Asr-ı saadete ulaştıklarının açıklaması ne? Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Es-sâbikûne l-evvelîn. O evvelki musabakada hayırlarda ileri geçenler. Onların bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirin. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydılar. Bunlar için Allah Teala en üst seviyedeki bu kurtuluşun mükafatı olan ant cennetlerini hazırlamış. Öyleyse bu dünyada insanoğlunun ahiret hayatında Allah'tan alabileceği en üst seviyedeki müjde ne? Ant cennetleri. Her zaman dualarımızda Allahümme ahşurna fi zümreti salihin, beni salihler zümresine kat ya Rabbim dediğimiz zaman aslında bana ant cennetlerini mükafat olarak ver demek istiyoruz. Çünkü kim salaha ulaşmışsa onun mükafatı ant cennetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci asr-ı saadet bu şekilde yaşandı. O gün onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kovuldu, kendi şehri Memke'den Medine'ye göç ettirildi. Ama öyle olmasına rağmen Mekke'yi fethetti. Mekke'yi neyle fethetti? Kalpleri fethederek fethetti. İşte bugün aynı iş önümüzde var. Aynı Kur'an elimizde var. Aynı emirler Kur'an'da var. Ve hiçbir şey değişmedi. Diyeceksiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aramızda yok. Evet, ama Resulullah'ın her devirde en üst seviyedeki mirasçısı devrin imamı var. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde? Her devirde beni temsil eden bir kişi var. Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi var. Hazreti İbrahim'i temsil eden 40 kişi var. Kur'an bunu garanti altına almış mı? Evet. Şu an dünya üzerine ne kadar kavim varsa hepsinin içerisinden o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i anlatan kesintisiz ard arda vazifeli kılınan Allah'ın veli Resulleri var. Bunların içerisinden de Allah'ın seçtiği bir devrin imamı var. İşte ikinci asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet Resulullah'ın üst seviyedeki varisi evlad-ı Resul olan Mehdi Aleyhisselam'la yaşanacaktı. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelediği zaman? Buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Demek ki Allah Resulü neyle mücadele etti? Kur'an'la. Mehdi Aleyhisselam neyle mücadele ediyor? Yine Kur'an'da. Vahiyle. Benimle Allah bunu dini nasıl başlattıysa onunla sonlandıracak. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani kısacası Resulullah'la nasıl birinci asr-ı saadet yaşandıysa muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'la da ikinci asr-ı saadet başlayacak. Yaşanacak. İşte bugünkü konumuzun konferans konumuz ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması. Birilerine Ütopya gibi gelebilir ama sizlere değil. Çünkü siz zaten yaşıyorsunuz. Ulaşmayı kalben dilediniz. Mehdi Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Ve çoğunuz, hepiniz ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Fizik vücut teslimi için bir gayretin içindesiniz. Ve nefs teslimi kısacası önümüzdeki günler mutlak surette herkesin bütün boyutlarıyla ikinci asr-ı saadeti yaşayacağı bir noktaya ulaşacağız. Muhterem Efendimiz tabi olduğumuz günden bu yana bize neyi anlattı? Sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı. 7 safayı. Ve her seferinde hedef emirlerden olan 7 tane safayı bir bir tekrar etti. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir var. Ama Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bu 7 hedef emirin yaşanması olan 4 tane 7'li basamaktan oluşan 28 basamak İslam merdiveni var. Aynı zamanda bunun yaşanmasının sonucu olan kişinin sahip olduğu hal ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve bunun özeti olan Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve yediği ruhu. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 28 basamak İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, çoğumuz Allah'ın garantisinde tek bir dilekle 21. 22. basamağa ulaştırıldık. Kim tarafından? Allah tarafından, sahibimiz tarafından. Çünkü Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde hepimize bu garantiyi veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yâti ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında negatif şartların sahibi olan insanlar iki gruptur. Birisinde kalp açısından ifade etmem gerekirse kalbi kasiyet bağlayanlar, diğeri de açık delalette olan insanlar. Başlangıç noktasında hepimiz hasta bir nefsin sahibiyiz. Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühen nâsû kad câkum mevîzetem min rabbikum ve şifân limâ fî sudûrî. Size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. İşte şifa olan Kur'an-ı Kerim başlangıç noktasında bütün insanların delalette olduğu, ama bazıları yetmez, bu delalete olan insanları Allah'ın yolundan saptırdıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın yolundan saptıranların insan, şeytan, cin, şeytan ve şeytanlar olduğunu görüyoruz. Bunlar da kalp itibariyle kalbi kasiyet bağlayanlar, diğer unsurlar itibariyle delalette, uzak delalette olanlar. Bunları devre dışı tutarsak, bunların çoğu hepsinin cehenneme gideceği kesin. Ama kendisini cehennemden kurtarabilenler kimlerdir? Amenü olanlar ki, amenü olanların Kur'an'da zikrettiği ayetlerde hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Üç vücudumuz var. Sadece ruhumuz Allah'a ulaşabiliyor. Ve ikinci asr zatın yaşanması mutlaka ruhun teslimiyle temellenir. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimsenin asr-ı saadeti yaşaması mümkün değil. Biz dileyeceğiz, Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine teslim alacak. Arkasından zorlu bir dik yokuş var, fizik vücut teslimi. En zor olan, belki daimi zikir diyebiliriz, ama belki de fizik vücut teslimi söyleyebiliriz. Bu ruhun tesliminde 5-6 aylık bir sürede gerçekleşmesine rağmen, fizik vücut teslimi öyle 5-6 aylık süre içerisinde, 5-6 sene de değil. Yunus Emre bu konuda 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar, pişmemişsin dediler. En zorlu dönem insanoğlu için bu. Burada da aslında kişi idrak edebilirse yapması gereken şey nedir? Zikir, zikir, zikir. Üç dünyada, bu dünyada üç tane aktivitemiz var. Ya şu andaki gibi oturuyoruz, ya gecelin yatıyoruz, yattığımız gibi ya da çalışırken gibi ayaktayız. Üç halin üçünde de Allah ne istiyor bizden? Allah'ı zikretmemizi istiyor. İşte ecnebilerin, bilim adamlarından Maxwell, elektronları keşfettik devamlı hareket halinden, ama bu onları hareket ettiren kuvvet nerede? İşte o kuvveti Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Bu kuvvet Allah'ın emri. Allah'ın katından devamlı kainatın her zerresine iniyor, onları hareket haline tutuyor, tekrar ait olduğu yere tekrar geri dönüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bize de Allah hayret hayatını yaşamamızı bu dizayn içinde istiyor ve fizik vücut teslimi için eğer biz gerekli gayreti gösterebilirsek o da zor değil. Bir gün Allah'ın yardımıyla fizik vücudunu teslim ettiğimizi göreceğiz. Arkasından daimi zikir ve daimi zikirle artık otomatiğe bağlanıyor çünkü şeytanın artık üzerimizdeki tesiri sıfır. O noktadan itibaren mutlaka yerin göğün melekütünü Allah bize gösteriyor ve bizi nereye ulaştırıyor? Bizi kesinlikle tövbe-i nasuha ulaştırıyor. Seher vaktinde Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-mustagfirine bil-esah. Seher vaktinde Allah-u Teala'dan mağfiret talep eder. Bu talep sahibi kişileri Allah-u Teala salaha ulaştırıyor ve üç nurun sahibi olan kişiye nurunu tamamlıyor. Ama ikinci asr saadetin yaşanması sahabenin yaşadığı bu şekildeki gibi birinci asr saadetten daha farklı olacak. Nedir bu? İnsanlar bugün şu anda farklı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Hristiyanlar bizim dinimiz ayrı, Yahudiler bizim dinimiz ayrı, Müslümanlar bizim dinimiz ayrı. Herkesin kendine göre bir şey var. Yahudiler biz Allah'ın özel kullarıyız. Hristiyanlar biz Allah'ın oğullarıyız. Müslümanlar biz son dinin sahibiyiz diyerek kendilerine bir şeyleri mal etmişler ve insanlar iblisin tuzağına düşerek dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevi ne? Birinci görevi dinlerin birleştirilmesi. İnsanlar şunu anlayacaklar ki farklı dinin mensupları değil, yaratılış dinin mensubu olan herkes Hanif dininin standartları içinde Rabbine bağlı olacak ve o dini yaşayacak. Gerçekten de Allah-u Teala'nın Efendimiz'e öğrettiği Tevrat 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hemen ekrana getirebilirsek. Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim Tevrat ayetli. Yahudiliğin ifadesi. Yani Hz. Musa'ya tabi olanların Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerle birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Yine Kur'an ayetleriyle sahabenin de 7 sabah 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Bunun ispatı nerede? Bunun ispatı Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde. Dikkat edin, bir şey söyledim. Tıpkı sahabe gibi Hz. Musa'ya tabi olanlar da 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Tıpkı havariler de sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve Muhammed Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi bize bunu kesin ispat ediyor. İşte şu anda Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi adına çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Öyleyse Allah-u Teala Tevrat'ta sahabeyi anlatmış mı? Anlatmış. Neyle anlatmış, kime anlatmış? Rabbaniyuna. Rabbaniyuna Tevrat ayetleri diyor ki, siz, size örnek olan sahabeyi 7 sabah 4 teslimi onlar gibi yaşayacaksınız. İncil'de havarileri anlatmış mı? Anlatmış, orada da diyor ki, siz sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayacaksınız. Sahabe, Resulullah'la birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşamış mı? Evet. O zaman ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması, bu 7 safanın 7'sinin yaşanması ile kutsal kitaplardaki dinin farklı bir din olmadığı, Yahudiliğin de, Hristiyanın da, Müslüman da kökenin babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap şadı ile İslam'ı yaşadıklarını net olarak görüyoruz. Dini yaşayanlar hepsi aynı öze sahiptirler. Rum 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Fakim ve şekale dini hanife. Fıtratallahi elleti feteren nase aleyha. La tebtile halkallahi. İşte görüyorsunuz ki ayetin sonunda ezeli ve ebedi kayım olan din nedir? Budur babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bu dönemde ikinci asır zaten Nur'un asrını tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Resulullah'a inen ayetlerle birlikte sahabe birinci asır saadeti yaşadı ve gerçekten Mekke'yi fethettiler. Niçin Mekke'yi fethettiler diyorum? Kalpleri fethederek. Çünkü Kur'an'da bir sure var. İzâ câ nesrullâhi. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Vel fetu ve reyten nâse. Fetih günü, fetih gerçekleştiği zaman insanların fevç fevç dalga dalga bu dine girdiklerini göreceksin. İkinci asr-ı saadette bu geçerli mi? Evet, ikinci asr-ı saadette bu geçerli ama bu artık gruplar boyutunda değil, ülkeler boyutunda. Ülkeler bir bir bu İslam'a gireceklerdir. Nasıl? Şunu anlayacaklardır. Aslında kendi dinleri farklı bir din değil. Yahudilerin de dini, Hristiyanların da dini, Müslümanların da dini, orijin itibariyle kimin dinidir? Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Çağdi ile İslam. İşte ancak bunu anladıkları noktada dinler birleşecek. Bunları anladıkları noktada Allah nurunu tamamlayacak. İşte ikinci asr-ı saadette nurun tamamlanması bütün kutsal kitaplardaki dinin farklı din değil, aynı dinin mensubu olduklarını öğrenecekler ki Efendimiz bize bu müjdeyi verdi. Verdi mi, vermedi mi? Evet, bize bu müjdeyi verdi ve ileriki günler mutlaka ama mutlaka ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Neyle? Yahudilerin Tevrat'taki dinin yedi safhasının yedisinin babamız İbrahim'in Hanif dini olduğunu idrak edecekler. Rabbani'nin bunları yaşadığını görecekler. Hristiyanlar da havarilerin yaşadığı dinin aynı din mensubu olduklarını idrak edecekler. Ve Müslümanlardan farklı bir din mensubu olduğunun farklı olmadıklarını idrak edecekler. Bugüne kadar ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlardı. Ama kutsal kitaplardan artık bunu ne yapacaklardır? Öğreneceklerdir ve Kur'an ayetleri Tevrat'taki yedi safhayı görüyoruz şu anda. İncil ayetleriyle Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki yedi safha, Kur'an ayetleriyle İncil'deki yedi safha ve Kur'an ayetleriyle de Kur'an'daki yedi safha. Ama aynı zamanda Tevrat ayetleriyle de yedi safhayı görüyoruz. Tevrat ayetleriyle yedi safhayı ekrana getirebilirsek net olarak anlayacağız. Evet, şu anda Tevrat ayetleri Hazreti Musa'ya tabi olan Rabbani'nin yaşadığı yedi safha. İncil ayetleriyle havarilerin Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanların yaşadığı yedi safha. Zaten Kur'an'ı söylemiştik. Öyleyse ilk etapta Muhterem Efendimiz'in birinci görevi dinleri birleştirmek. Dinleri birleştirmek zor mudur? Sadece bir dilektir. Sadece bir dilek. Çünkü kim şu dünya üzerinde ve başka gezegenlerde bu dileğin sahibi ise Allah'ın garantisine, Allah mutlaka onun ruhunu teslim alıyor. Arkasından kişinin gayretine binaen fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimiyle ferdi bazda nur tamamlanıyor. Ama toplumsal bazda nurun tamamlanması dinlerin birleştirilmesiyle gerçekleşecek ki bu da Efendimizin görevi. İkinci görevine dine girmiş olan bidatler. İşte Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, 70 fırka dine girmiş bidatlerle Yahudiler din yaşıyorlar. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, 71 fırka dine girmiş olan bidatlerle Hristiyanlığı yaşıyorlar. Müslümanlar 70 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç, 72 fırka dine girmiş bidatlerle din yaşadıklarını zannediyorlar. Muhterem Efendimizin ikinci görevine dine girmiş olan bidatlerden tamamen dini temizlemek. Bu bidatler sebebiyle Kur'an rafa kaldırılmış, Kur'an unutulmuş. İşte bu bidatların temizlenmesiyle Kur'an'daki İslam asli noktasıyla ortaya çıkıyor. Şu anda ikinci asr-ı saadet yine bir taya kutsal kitaplardakinin aynısıyla yaşanacak. Ve üçüncü görev sevgili kardeşlerim, bizi tek evimize hapsediyorlar dini yaşama bakımına. Git evinde yaşa, namazını kıl, başka bir şeye karışma. Halbuki din hayatın ta kendisidir. Yani dinin sahibi Allah'tır ve Allah Teala ben bütün kainatı ey insanlar sizin için yarattım. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum ve mutlu olmanızı istiyorum ve bu mutlu olmanız meyanında size bir tek şeyi farz kıldım. Size farz kıldım kutsal kitaptaki dini, babamız İbrahim'in Hanif dini yedi safhasıyla yaşamanız. Yaşayan kim olursa olsun mutlaka asr-ı saadete ulaşacak. Evet, Efendimizin bize verdiği ikinci asr-ı saadet müjdesini almış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun, mübarek olsun. Madem ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, madem ki tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, o zaman herkesin bu standarda ulaşması, isteyen herkesin ulaşabilmesi için, tövbe merasimi için sizi ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz. Ve başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Evet, böylece bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü tabii ki alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِشْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akul olmaktan, insan ve cin şeytanı akul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana akul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğa davet. Allah'ın en üst noktada yarattığı insan için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluk. Hem bu dünyada mutluluk, hem de ahirette en zirve noktada mutluluğu yaşamak. İşte bugünkü konumuz Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluğa davet. Birinci sual, mutluluğun muhtevası nedir? Evvela mutluluğun ne önemli şey olduğunu anlayabilmek için insanın başlangıç durumuna bakmamız lazım.

birliği kaydedir. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Birbirine düşmandırlar. Takva sahibi değildirler. Mümin değiller. Hidayete değiller. Amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. Şimdi slaytımızda gösterecek olursak bunu, negatif koşulların iş dünyasında nefsler ruh arasındaki kavga sebebiyle insanlar mutsuz. Düş dünyasında başka insanlarla olan kavgaları sebebiyle mutsuz. O slaytımızı, resimli slaytımızı gösterecek olursak. Evet. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. İşte nefsle ruh arasında kavga sebebiyle dikkat edin. Nefsi emaredeyken ruhun 19 hasretine karşılık nefs de 19 tane afetin sahibi. Nefs ile ruhun akla ulaştırdığı talepler birbirine zıt. Nefsi emarede olan kişi nefsani bir hayat sebebiyle çevresindeki insanlarla devamlı kavga halinde. Hep kendi nefsini düşünen bir yapı içerisinde, burada da aynı şekilde. Ve Allah'ın emirlere mi, Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için mutlu değiliz, yasakları işlediğimiz için mutlu değiliz. Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında insanlar hep huzursuz, mutsuz. Ama Allah bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğu da tedrici basamaklar içerisinde gerçekleştirmemizi istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ruhumuzu teslim ettiğimiz an nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında azalmıştır. Tekrar oraya dönelim inşallah olsun sıraytımıza. Çevremizle aramızdaki kavga, barış gerçekleşmiş. %51 oranında artık kavga halinde değiliz. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %51 oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasakları işlemeyen bir yapıdayız. Ama Allah Teala bizim sonsuz mutluluğu yaşamamızı istiyor. O zaman fizik vücudumuzu Allah Teala'ya teslim etmemiz lazım. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman %81 oranında nefse ruh arasındaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla olan kavgamız da %81 oranında azalmıştır. Allah'la ilişkilerde Allah-u Teala'nın emirlerine, emretine itaat eden, yasakları işlemeyen bir yapıdayız %81 oranında. Allah-u Teala ötede nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsin manevi kalbindeki 19 tane afet 19 fazilette dönüşmüştür. Artık ruhun talepleriyle nefsin talepleri aynı. Başka insanların arasındaki kavgamız nefsimizde afetler olmadığı için ya ruhun talebi istikametinde hasletlerle davranırız veya faziletlerle davranırız. Dolayısıyla onlar arasında da bir kavga söz konusu değil. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen, kitabın bütününe tabi olan birisiyiz. Şimdi görüyorsunuz ki Allah'ın bütün insanları yaratmaktaki muradı sadece tek bir murattır. Yarattı bütün insanların mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün emirler ve nehiler bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Mutluluk bir saç ayak üzerine oturur. Birinci mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. İkinci olarak hem iş dünyamızda hem dış dünyamızda hem de Allah'la olan ilişkilerimizde bir uyum hali kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. Mutluluk hem hakkımız hem de vazifemizdir. İkinci sual, Allah'ın insanları davet ettiği mutluluğa nasıl ulaşılır? Allah Teala yaratılış gayemizin nasıl mutlu olmamız gerekiyorsa aynı zamanda kul olmamızı da Allah Teala emir buyuruyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insa liya'budun. İnsanlara

0: Cinleri başka bir şey için değil, bize apt olsun diye yarattık. Ama Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. İşte bu hedefe ulaşabilmek, hedef emirlerin yedisini de yerine getirmek, ama bu yedi tane hedefimi yerine getirmek aynı zamanda yedi vasıtayla mümkündür. Hedef emirlere dikkat edecek olursak, yedi tane hedef emir ve bunun yanında yedi tane vasıta emir. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insanla tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlas ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıtalar, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet. İşte muhteva bu şekilde Allah tarafından kutsal kitaplarda zikredilmiş. Mutluluk hiçbir de zor elde edilen bir faktör değil. Yeter ki insanlar kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Allah'a davet baktığımız zaman yedi tane safa koymuş, her birine davetiye çıkartmış ve biz insanlar iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekse hayatımızın en önemli kararıdır. Bu kararı veremeyen insanlar hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ يَنَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ Onlar ki insan ve cin şeytanlara tavukta okul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Öyleyse Allah Teala bir dilekle herkesin üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı müjdesine sahip olmasını istiyor. Üçüncü sual, her devirde insanlara mutluluğa davet eden kişiler var mıdır? Evet, her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. İşte burada bizim karşımıza mutluluğa davet için varız. Unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar, sizlere anlattığımız şeyleri etrafındaki insanların seviyesine göre anlatıyorlar. Bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teşhis olanlar, sizin de göreviniz bütün insanları onları mutluluğa davettir. Mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Görevimiz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kılavuzumuz, rehberimiz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleridir. Hem Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Her devrin imamı Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onun dışındaki veli resuller, veli mürşitlerin hepsi vekil mürşitler. Onlar da devrin imamından öğrenen ve öğretenlerdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İster Allah Teala imam desin, ister halife desin, onların hepsi insanlardan seçilir. Allah Teala yeryüzünün halifesi insandır buyuruyor. Ve izkâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İster hidayete erdiren huzur namazın imamı olsun, ister halife olsun, ister Allah-u Teala'nın şefaat getirisiyle yetkilendirdiği kişi yine devrin imamı olsun, o Allah'ın tasarrufundadır ve her devirde mutlaka bu vardır ve Allah'tan dini öğreniyor ve başkalarına öğretiyor. Ama devrin imamı bir nebi olabilir. O Allah'ın kendisine şeriat kabul verdiği bir peygamberdir. Devrin imamı bir nebi olabilir. Bir veli olabilir. O da nebilerin olmadığı dönemlerde veli Resulullah arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste buna işaret buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Yine benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. İster devrin imamı halife olsun, ister alimler, veli resuller olsun, hikmet sahibi alimler olsun. Hepsi Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Yine bir başka hadiste size ruh verenler gelecek. Öyleyse görüyorsunuz ki her daim dünya üzerinde insanlar var olduğu süre içerisinde mutlaka öğrenenler var, mutlaka öğretenler var. Devrin imamı öğrenendir, Allah'tan öğreniyor. Öğretendir, veli resul, veli mürşitlere öğretiyor. Veli resuller devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar. Veli mürşitler devrin imamından öğrenenlerdir. Diğer insanlara öğretiyorlar vesaire. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuza birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanları mutluluğa davet etmekte aslında Kur'an'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e giriş kapısı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Samimiyet, doğruluk, güzel ahlak.
3: Her saniye zikretmek, onun yarattığı varlıkları görmek.
4: Kur'an sünnet çizgisinde olursan Allah'a yaklaştın. Ama o çizgiden uzaklaşırsan şeytana yaklaşırsın.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız ulaşır, zikirlerimiz ulaşır.
4: Amelimiz ulaşır huzur. Ne etimiz, ne kanımız, ne kemiğimiz, hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette bizim de kendimize göre Allah'la aramızdaki bağlar var. Onda bir perde yok zaten. O yüzden o perdeye kimse giremiyor zaten. Kimseye de sokmam.
4: O büyük alimlerin yolları, biz onların ayağının tozu olamayız. İsteriz, isteriz, gayret ederiz de mümkün, mucize değil.
3: Vallahi öyle bir dua etmedim de Allah'a varacağız zaten. Yani bunu dönüp dolaşacağımız yer Allah'tan geldik, Allah'a geri geleceğiz. Topraktan var olduk, Adem'den var olduk. Tekrar toprağa gömecekler bizi. Toprak da yer anlamında olduğu için bizi yiyecek, bitirecek kurtlar bir şekilde. Ruhumuz da Allah'a ulaşacak yani.
0: Bir misafirim. Allah'a ulaşmak konusunda o büyük alimlerin yolları. Biz onların ayağının tozu olmayız. İsteriz. Gayret ederiz de mümkün, mucize değil. Allah'a ulaşmak herkese nasip olmayan bir şey midir? Allah Teala biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinden la yukellifullah nefsen illa vus'aha ma kesebet. Aleyha ma kesebet. Eğer Allah Teala bu kanunu söylüyorsa ve Allah Teala herkesi kendisine dost olmaya davet ediyorsa, o zaman en kolay şey hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır ve bu bir dilektir. Allah Teala söz vermiş Şura 13 ve Ra'd 27'de. Şura 13'te Allah'u yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen ölüp. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen, bu seçtiklerinden ona yönelen kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah dilediğini derahatte bırakır. Ona
5: Kur'an-ı Kerim'in bütünü incelediğimiz an
0: yönelen kimseyi de kendisine ulaştırır. Birisi görüyorsunuz ki devamlı Allah Teala kendisine yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yönelmek ise bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse herkes hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Evet. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaşması hidayettir. Hem Bakara 120 hem de Ali İmran 73'te Allah Teala bunu ifade ediyor. Bakara 120'de len terda ankel yahudu en nasara hatta tetebiyo milletehum. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. Kulüne hüdallahi vel hüda. De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Ve le intebete avan ba'de cake min elmi. Sen onların hevasına tabi olursan. Heva tekil, heva çoğuldur. Yani sen onların hevalarına tabi olursan senin için Allah'tan bir veli ve nesir yok. Allah Teala hevanıza tabi olmayın. Allah'ın kendisi sizin için tayin mürşide tabi olun. Alimen 73'te de aynı şekilde. Kul ünnel hüdahüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanların şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağına dair kesin söz vermiş. Bu bütün insanlara verilen bir haktır. Herkes bu garantiye sahiptir. Hidayete davet mutluluğa davettir. İnsanların en büyük hatası Kur'an-ı Kerim'i bilmemeleridir. Bir sürü insan ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasına kapılmıştır. Halbuki hem Hicr 23 bu mümkün değil. Hicr 23'te yaratan da biziz, öldüren de biziz diyor. Hayatı veren de biziz. Hayatı ruh vermiyor. İkinci olarak secde 11'de kul yetevfekum melekel ütellize uyküle bikum sümelayet urcahun. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizin müdafaa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Yani ruh vücuttan çıktığı için ölmüyoruz. Aksine Allah Teala mitokondrilere gönderdiği enerjiyi kesiyor. Artık fizik vücut nefse ruh için mekan üyetini kaybettiği için sağ tarafta ruh 4 metre yükseklikte yatay vaziyette vazifeli melekler alıp Allah'a götürüyorlar. Sol tarafta 4 metre yükseklikte yatay vaziyette nefs de 3 günlük süre içerisinde başla nefs arasında kordon kopuyor. 40 günlük süre içerisinde kabir azabı ve arkasından da berzah hayatının devamı ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların unuttuğu mutluluk reçetesini hatırlatmak için her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bence insan kendisi mürşittir. Başka aracıya gerek yok. Allah'la kulun arasında ben bir aracı kabul etmiyorum.
3: Tasavvufta işte bu hocaları takip eden kişilere deniyor diye biliyorum yani.
4: Kuzum, mürşit yol gösterici. Bizler cahil cüvela insanlarız. Bizim elimizden tutup da bir yol gösteren olmazsa Allah'ın yolunu zor buluruz.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Varsa da zaten onlar kendisini söylemezler ki. Zaten ben mürşitim, veliyim diyen bir insana inanmak çok zor. Zaten böyle bir şey yok. Allah da zaten peygamberlerden başka da aracı koymamış. Bir Resul var, bir elçi var değil mi? Onun haricinde kimseye inanmıyorum ben.
3: Mürşitler var. Olmaz mı? Allah 124 bin peygamber göndermiş. Ondan sonra seyitler, ondan sonra sıddıklar, sadıklar var. Bence herkesin herkesten öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum.
4: Kuzum, mürşit olmadığı zaman zaten kıyamet kopacak. İlla ki vardır da onları bulmak da biraz müşkül.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Biraz önce söyledim, ben mürşit aramıyorum. Ben Allah, her tarafa baktığım zaman Allah'ı görüyorum, o bana yetiyor. Allah'la arama kimseye sokmak istemiyorum. Allah, peygamber, Kur'an, başka yok.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah peygamberlerden başka aracı koymamıştır. Bir Resul var, bir elçi var, bunun haricinde kimseye inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir Resul, bir elçi olan peygamberler dışında mürşit diye bir kavram yok mudur? Tabii ki vardır. Kardeşimiz Allah Kur'an, peygamber diyor ama Kur'an'ı belli ki araştırmamış. Allah Teala şeriat kitabı verdiği kişilere peygamber diyor, nebi diyor yani. 7 ayet-i kerimede bunlar anlatılıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Fakat bir daha nebi gelmeyecek diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bize miras bıraktığı Kur'an-ı Kerim, benden sonra 7 tane hadiste nebi gelmeyecek, Ama imamlar halifeler gelecek. İmam mürşit midir her devirde? Evet. Halife her devirde mürşit olarak var mı? Var. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Her devirde halife var mı? Kesinlikle var. Her devirde, her kavmin içerisinde, o kavmin ana nesayla halifeden öğrenen alimler var mı? Var tabii. İkinci hadis. Üçüncü hadis. Serruh verenler gelecek, arayın bunun. Şimdi konuşan kardeşimiz diyor ki, ben Kur'an'a inanırım, ben Resul'e inanırım, başkasına inanmam. E güzel de Kur'an da mürşide tabi olmayı söylüyor. E Resul de mürşide tabi olmayı söylüyor. O zaman mürşit olarak kabul ettiğiniz Kur'an'a itaat etmezseniz, mürşit olarak kabul ettiğiniz Peygamber Efendimiz'e itaat etmezseniz o zaman neye itaat edeceksiniz? İnancınız sadece dilde, kalbe inmiyor. İşte iki kaynak söylüyor. Bir, eğer Resul'e inanıyorsanız, Resul diyor ki benden sonra kıyamete kadar mürşit var. Her devirde devrin imamı var. Her devirde kavim resulleri var. Her devirde veli mürşitler var. Her vekil mürşitler var ve var oğlu var. E Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde ayetlerde bunu tek mesele. Şu anda Kur'an-ı Kerim ayetlerine geçen mürşidin 19 tane ismi. Yani kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsa zaten görecek. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 ayrı ismi. Allah'ın peygamberlerin nebi olarak mürşitlerdir. İmam gelvara geçen mürşitlerdir. Mesela Enbiya 73, İsra 71, Secde 24. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Halife hangi ayette bunların hepsinde geçiyor? Mürşitlerdir. Veli Resulü Alimden 81'de mürşitlerdir. Nezir mürşittir. Bu ayetlerin hepsinde geçiyor. Veliyün Nesir mürşittir. Veliyün Şafi mürşittir. Veliyün Hamim mürşittir. Veliyün Mürşide mürşittir. Veliyün Vak koruyucu mürşittir. Veliyün Müminin mürşittir. Veliyün Hamid mürşittir. Ehli zikir. Belki Veliyün Hamid. Hamim ve Hamid. Ehli zikir mürşit. Münadi mürşit Mehdi. Sadık mürşit. Salih mürşit. Alim mürşit. Hikmet sahibi alim mürşit. Bunlar hepsi Kur'an ayetlerinde geçiyor ve mürşit olarak her devirde var. Rahman 33'te Ya maşerel cinni vel insi in istetatu min tenfuzu min aktir semavati vel ard fenfuzu la temfuzu le bi sultan. Ey cinsan topluluğu, semavatın aktarı sırat-ı müstakimi çıkmaksanız çıkın, la temfuzu çıkamazsınız illa bi sultan. Bir mürşit olmadan 19 isimden bir tanesi, herhalde onu göremedik, sultan olarak geçmemesi lazım. Evet, buna da ilave edeyim. Sultan yok şu anda. Bunu bir yere sultan olarak da mürşit olarak geçiyor. Onu bir yere ilave edelim inşallah. Evet. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen şeyler insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluştuğunu görüyoruz. Hiç bir devre Allah insanları mürşitsiz bırakmamıştır. Ama birçoklarının zannettiği gibi Resul demek, peygamber demek değildir. Bütün peygamberler Resul'dür ama her Resul peygamber değildir. Bütün devirlerde insanların arasında mevcut olan insanlar Allah'ın mürşitleridir. Allah'ın hidayetçileridir, hidayete vesile olanlardır. Allah Resulleri için, mürşitleri için, hidayetçileri için tam birbirine ayrı tam 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kul etmekti. İşte Bakara 151 Kema arsalna fikum rasule minkum yetlu aleykum ayatina. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yuzekikum, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimkumul kitabı, o size kitabı öğretiyor. Ve hikmete, o size hikmeti öğretiyor. Ve yuallimkum ma lem tekunu ta'lemun. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Öyleyse birinci etapta ruhun teslimi bir. İkinci etapta nefs tezkiyesi iki. Üçüncü etapta kitabın öğretilmesi üç. Dördüncü etapta hikmetin öğretilmesi dört. Beşinci olarak hikmetin ötesinin öğretilmesi beş. Allah razı olsun. Altı veya yedi devrin imamı altıda Allah'ın indirdiği şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, size bir sualımız var. Mutluluğun ulaşması için bir şeyler olarak yapılan gayretin aslında tüm topluma pozitif etkisi olarak söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluğa ulaşmak için bireysel olarak yapılan gayretlerin aslında tüm topluma pozitif etkisi olacağı söylenebilir mi? Evet, %100 söylenebilir. Neden? İşte Osmanlı'da tekrarlanan bir söz. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eğer kabul. Eğer kendisi mutluysa etrafındaki insanları da mutlu eder. O zaman mutlu olan bir insanın etrafındaki insanları mutlu etmesi topluma olan bireysel pozitif etkisi demektir. Tersi de söz konusu, mutsuzluk, yani bireysel olarak yapılan mutsuzluk olayları, mutsuzluk şeyleri topluma da negatif tesir edebiliyor. Yani mutlu olan insan topluma da pozitif mutluluk veriyor, pozitif tesir ediyor. Mutsuz olan insan etrafındaki insanları da mutsuz ediyor. Mutluluk eşittir zikir ve başkaları için yaşamak. Sahabe 7 sabah 4 teslim yaşlı. Kaos ortamını vücuda getirecek en büyük unsur Allah'tan uzaklaşmaktır. Her geçen gün Allah'a daha yakın bir toplum olmak, Kur'an-ı Kerim ve sahabeyi örnek almak suretiyle gerçekleştirebilmektir. Bireysel olarak, kişisel olarak şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Mutluluk toplum halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır. Onlar da size güzel davranışlarla döndükleri zaman birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala iç dünyamızda, insanlarla ilişkilerimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde huzur ve mutluluğa ulaşmak için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bizi yaratana bir şükür borcumuz var. Çünkü o kadar çok şey var ki yani hangi noktadan şükretsek az olur. O yüzden şükrettiğimiz zaman, etrafa baktığımız zaman zaten onunla manevi olarak bir aramızda çok güzel bir bağ oluşuyor.
4: Çok büyük faydaları var huzur. Zikirsiz Müslüman olmaz.
3: Her şey Allah'a bence zikrediyor. Ama bazı insanlar bunun farkında değil.
1: Sizce zikir yapan bir insanın kesintisiz mutluluğu yaşaması mümkün mü?
2: Tabii, zikir dediğimiz zaman Allah'ı anmak. Zaten Allah her dakika kendini anmamız için mutlaka bize sabretmemiz gereken konular veriyor, sıkıntılar veriyor. Onunla zaten Allah'ı her an anıyoruz. Zaten Allah'ı anmak dilden olmuyor, kalpten oluyor.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı var mıdır?
4: Tabii var kuzum. Zikir... hiçbir karşılık beklemeden Cenab-ı Hakk'a yakarmak çok temiz bir ibadet. Ben öyle biliyorum.
3: Ya Allah'ı anmak, Allah'ı her an yanında olduğunu hissetmek sana büyük bir güç veriyor.
2: Zikrin anlamını her şeyden önce bilmek lazım. Zikir tefle tüfle yapılan bir şey değil. Zikir Allah'ı anmaktır. Benim Kur'an anlayışım, din anlayışım, Allah anlayışım, zikir Allah'la aranızdaki bağdır. Onun haricinde zikrederken tabii ki giderken bir bismillah demek, bir tövbe etmek, bir şükretmek, bu da zikirdir. Bana göre zikir budur.
0: Misafirimiz her şey Allah'ı zikrediyor ama bazı insanlar bunun farkında değil. İnsanların dışında olan her şey Allah'ı kendi iradesiyle müzik eder, tesbih ederler. Kendi iradesiyle değil. İsra 44'te 7 kat gökler ve yerler, bunun arasındaki olan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Gayri idari varlıkların Allah'ın ismini tekrarına Allah tesbih ediyor. Serbest irade sahibi cin ve insanların Allah'ın ismini tekrar etmesine Allah-u Teala zikir diyor. Bizim Allah'ı zikretmemiz Allah Allah Allah diye sessiz sessiz veya kalp sesiyle gerçekleşir. Kendi irademizle zikrederiz. İrademizi Allah'a teslim etme noktasına ulaşmamız halindeyse Allah irademizi kendi iradesine bağlayarak yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Bunun adı tesbihtir. Kainatta da her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşur. Tüm elektronlara Allah katında her an nötronlar gelmekte ve her dönüşlerinde bir ses çıkartmaktadırlar. Çıkarttıkları bu ses kendi lisanlarınca Allah kelimesidir. Allah ismini tekrar etmeleri zikir değil, tesbihtir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacaktı. mutluluk için yola çıktığımızda yolda başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Sizleri kalpten seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursam. Mutluluk için yola çıktığımızda yolda başkalarından beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır. Çoğumuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindeyiz. Bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğiz. O zaman sıfırladığımız gün mutluluğu yaşamaya başlayacağız. Başka insanlardan bir şey bekleyemeyeceksiniz. Siz onlarla bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdiyse şu anda elinizde bulunan her neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır vaziyette bekliyor. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Evet, veren el alan elden üstündür. Yani başkalarıyla olan ilişkimiz vermektir, almak değil. Onun için dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu program sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. cehennemlik amel işleme başlıyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan, siz gidiyorsunuz, yani ne o daveti bulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha, maaf, selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz her an Kur'an, her an mutluluk'un sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Dini konuda arayış içindeyim. İnternette Allah'a yaklaşmak için araştırma yaparken şöyle bir yazıyla karşılaştım. Ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Şah-ı Nakşibend Hazretleri de diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri, dostlarını halkın içinde saklar. Kimdir onları bulan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, 99 esmanın sahibi Rabbimiz mutlaka ona rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamakta tecelli, beşinci basamakta Allah'a açılan kapalı sistemlerin açılması. Yani baş gözündeki icab-ı mesulünün alınması ki Enfal 29, eğer Allah'a ulaşmayı diler takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. İşte birinci furkan ve ikinci furkan baş gözündeki cevabın mesulünün alması, basar asasın üzerindeki kışavet perdenin alması. Altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semih hasasının açılması ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hasasının açılması ve ihbatın korunması. Bu yedi furkanla o kişi ameni oluyor. Bu yedi furkanın sahibi olan kişinin kalbine Allah mutlaka mürşit sevgisini koyuyor. Nasıl yapıyor Allah-u Teala bunu? Tekabın 11'e göre kalbine hidayet de ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nöronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi. Nasıl 4 kalp şartı? Allah kalpteki ekineti almış. Kalbi kendisine çevirmiş. Ve kalbe giden nur onu açmış. Yani ekineti aldıktan sonra ihbatı koymuş. Bir ki kalbi kendisine çevirmiş kafası üç. Ve nur onu açmış. Dört. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse kişinin zikir yapmaya başlaması. Zümer 22. O zaman Allah'ın katından gelen bir çift nur, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişi huşu sahibi kılar. İşte hadis 16'ya göre 12. basamakta kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep ederse ki huşu sahibi olan kişilerin talebine cevap veriyor Allah-u Teala. O zaman Allah-u Teala 13. basamakta mürşid gösterir. 14. basamakta kişi gidip o mürşide tabi olur. İşte ya Rabbi dostlarımı, evliyanı öyle gizledin ki bunları bulan sana kavuşuyor. Evet, Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşıyor, evliyaya ulaşıyor. Ve ulaşan kişi mutlaka ruhu kendisinden ayrılıyor. Yedi kademedeki seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Çünkü Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ulaşmayı dileyen kişi mürid ama Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi de tabi olan kişi. Kim mürşidine tabi olduysa onun ruhunu mutlak surette Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Ve Allah'a kavuşuyorsunuz. Ama sana kavuşmayan onları tanımıyor. Yani ulaşmayı dilemeyen kişi onları tanımıyor. Bu sözü açıklar mısınız? Evet, inşallah. İkinci sual, Gümüşhane'de bir kardeşim, muhterem hocam, İnşirah 7. ayetinde öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et buyuruyor. İntisap ne demektir? Kimler intisap etmelidir, açıklar mısınız? Mürşidine tabi olan kişi. İntisap mürşide tabiyetle gerçekleşir. Devrin imamına biat edilir. Vesile olanlara intisap edilir. Çünkü kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. İnşirah suresine 7. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnşirah 7'de feyza ferakla fensep, öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Yani zikre başla. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Biz insanlar aciz varlıklarız. Teslimlerimiz konusunda ve her konuda her zaman Allah-u Teala'dan yardım isteriz. Teslimimiz konusunda Allah'a yardımcı olmamız nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mıdır? Elbette Allah'a yardımcı olmak, Allah'ın hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Ama Allah insanların hepsinin mutlu olmasını istiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine tabi olan bir kişi, mürşidinden almış olduğu Allah'a ulaşma dileği, Allah'ın ipi, mürşide tabi o insanlardan bir ipi başka insanlara anlatırsa, onların hidayetine vesile olursa, o zaman Allah'a yardım etmiş oluyor. Çünkü bizim insanlara yaptığımız her şey Allah kendisine kabul ediyor. Yani onları mutlu ettiğin zaman Allah kendine kabul ediyor, Allah'a yapılan bir yardımdır. Ama onları mutsuz ederseniz Allah Teala bunu kendisine yapılmış kabul ediyor ve cezasını veriyor. Dolayısıyla her olayda muhatabımız daima Allah'tır. İnsanlar diğer insanlarla değil, Allah'la devamlı bir hesap içindedirler. Allah Teala sadece diyor ki vazifeniz tebliğ. İnsanları Allah'a davet edin. Ama hesap benim işim. Sonra girmeyin. Öyleyse kim bir iyilikte bulunursa Allah ona yardım ediyor. Kim bir kötülükte de bulunursa onu cezalandırıyor ama bu kendisine kötülük yapana da bizim yardım etmemiz söz konusu. Bir nevi nasıl olabilir? Kötülük yapan, bize kötülük yapan kişi derecat kaybediyor, biz derecat kazanıyoruz. O bizi kazanacak ama bizim de ona kazandırmamız gerekiyor. Kazan kazan üstünü gelince belki bu ters gelebilir ama olay bu. Eğer biz yardım edersek o zaman hedefimize daha kısa zamanda ulaşmış oluruz. O zaman Allah'ın yardımcı olmamı nasıl gerçekleşir? Allah'a yardımcı olmakla Allah'ın bize yardımcı olması konusunda bir paralellik var mı? Evet, Allah'a yardımcı olmak davetle gerçekleşir. Allah'ın bize yardımcı olması konusunda da yine biz insanlara mutluluk ulaştırdığımız zaman Allah Teala onu bize ulaştırıyor. O yardımda biz insanlara ilkte bulunuyoruz. Fransa'da min kardeşim Muhterem Hocam, müşride tabi olmanın önemi nedir? Tabi olan ne kazanır? Tabi olmayan ne kaybeder? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan Allah'ı kaybeder. Mürşide tabi olan da Allah'ı bulur. Hani halk Arap'ın bir sözü, Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Çünkü mürşid araya da birisi değil, Allah'ı temsil ediyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an ruhunuz onunla Allah'ı buluyorsunuz. Kimdir Allah'ı bulan? Mürşide tabi olan kişi. Başınızın üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Kalbinize iman yazılıyor. Bütün günahların sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, sabahtan akşama kadar hiç çıkmayın. İşlemiş olduğunuz günahlar sebebiyle Allah-u Teala'dan af talebinde bulunun. Allah-u Teala'nın bir kabul garantisi yok. Ama Allah-u Teala kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa 15 yaşından o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Öyleyse mürşide tabi olmak arada bir olay değil. Nefs ezkesi sabahtan akşama kadar zikredin. Kalbinize iman yazılmasa nefs ezkesi olmaz. Yine mürşide tabiyetle kalbinize iman yazılıyor. Sabahtan akşama kadar ibadette bulunun. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelmedikçe ruhunuz vücuttan ayrılmaz. Görüyorsunuz ki mürşide tabiyet çok önemli. Tekrar ediyoruz. Nefs ve şeytan bizim düşmanımız. Düşman olan nefsimizin dost hale gelebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla, nefs ezgisi iman yazılmasıyla başlıyor. Ama mürşide tabi olmayan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mücadele 22. Günahlar, kaybettiğimiz dereceler, günahlar kazandığımız derece fazlaysa sonsuz hayatı cehennemde geçiririz. Ama mürşide tabi olduğum zaman bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Ruhumuzun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması, ancak devrin imamının ruhunun tabiyetle devrin imamının ruhunun başımızın önüne gelmesiyle ruhumuz vücuttan ayrılıyor. Görüyorsunuz ki bunların hepsi tabiyette gerçekleşiyor. Peşinden ne oluyor? Peşinden yine fizik vücudumuz şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz şeytanın pençesinden kurtulmaya çalışıyor. Nefs ezkesi ve irademiz güçleniyor. İrade ki nefsin afetlerine karşı koyan güç. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Aydın'dan Melih Çağlar. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? İnşallah Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle, gül kukla ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, herkes, evet bir daha suali tekrar edecek olursak, herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edebiliriz? Herkes mutluluğu dünya hayatında arıyor. Ama mutluluğun adresi Allah, yani Allah'ta bulmamız, Allah'ta aramamız. Evet, şu anda ekranda slaytımızı görüyorsunuz. Kasa, masa, nisa dediğimiz olaylar, yani herkes zenginlikte, makamda ve güzel kadın evlenmesinde mutlu olacağını sanıyor. Bunlarla zevkleri yaşayabilir ama mutluluğu asla. Mutluluk Allah ile olmaktır. O zaman kişinin yapması gereken şey ne? Mutlu olmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek, zikre başlayacak, namaz kılacak, oruç, yani Allah'a ulaşma dilemi, mürşide tabiyet, zikir, oruç, namaz, zekat ve hac, bunları yerine getirmesi halinde Allah'ın onlar için garanti ettiği mutluluğu yaşayabilir. Mutluluğun da üç alemde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Üç alemde olmalıdır. Daimi olmalıdır. Ve sulh sükun halini ifade etmelidir. Evvela insanlar neden mutsuz? Onu övelim. Şu an bu ikinci slaytımıza, bu slaytımıza dönelim. İnsanlar başlangıç noktasında iç dünyalarında nefse ruh arasında kavga var. Daha sonra başka insanlarla kavga halinde ve Allah'la olan ilişkilerinde devamlı olarak Allah'ın emrine isyan eden, yasakları işleyen bir yapı içerisinde nefslerini ilah edinmişler. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, %51'lik kalbin nurlanmasıyla fizik vücudun teslimi %81, ruhun teslimi, nefsin teslimiyle %100 mutluluğa ulaşır. Bu başka insanla olan ilişkilerinde de %51'liklere her zaman uzlaşma af, %81 ile paylaşma ve en sonunda da yardımlaşma noktasına ulaşır. İşte Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi yarı yarıya %51'e ulaştığı zaman %81'de ise kalbin %81'e ulaşmasını ifade ediyor. Fizik vücut teslimi ve daha sonra %100 nefsin teslimiyle kişi mutlu oluyor ve mutluluğu, gerçek mutluluk nedir, nasıl? Şimdi ikinci slaytımıza geçelim. İkinci slaytımızda nefse ruh arasındaki kavga, evet. Tamam, iki slaytı yan yana gösterebilirsek daha güzel olur. Nefse ruh arasındaki kavgada, evet. Kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Başka insan olan kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine isyan, yani sakuların filleri işlemi durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ın garantisinde %51 mutluluğa ulaşırız. Fakat nefsimizi Allah'a teslim edersek %100 mutluluğa ulaşırız. Ve daimi bir mutluluk, iç dünyamızda kavganın bittiği sırf ve sükun hali, dış dünyamızda kavganın bittiği dostluk hali, Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Mersin'den bir karşı muhterem hocam, Kamer 22 ayetini açıklar mısınız? Kamer 22 tefsir, muhterem hepsinin tefsirinde, Kur'an-ı Kerim'in zikredilmesi önce tilavet açısından değer taşır. Ayrıca zikir özellikle Kur'an'daki Allah kelimesinin kullanması yoluyla o kişinin kalbine Allah katından rahmet, fazıl ve selavat nurlarına ulaşmasını ve kişinin nefsini afetlerden temizlenmesini halinde bu tatbikatın adı da zikirdir. Allah'ı zikretmektir ve Kur'an'daki en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Şimdi Arapça لَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمِ الْمُدَّكِلِ. Andolsun biz bu Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Demek ki herkes, ne diyor Peygamber Efendimiz? Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Yani demek ki bu ayet-i kerime gelinceki 5 kere tekrarlanıyor. Ne kadar önemli olduğu. İnsanlar diyorlar ki çok zordur Kur'an'ı anlamak falan şu bu. Allah Teala da yemin ediyor. Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Yani tezekkür eden, ibret alan kimdir? Öğüt alan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. 6. sual Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. 4 mukaddes kitaptan Zebur, Hazreti Musa'dan önce mi indirilmiş? Şu anda dünya üzerinde bu kitap var mı? Var tabi sevgili mukaddes kitap. Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Zebur, Hazreti Davud'a verilen mezmurlar olarak zikrediliyor. Mukaddes kitabın içerisinde 3'ü de var. Yani mukaddes kitap Yahudiler Tevrat'ı arkasına Hazreti Davud'a verilen Zebur'u ve daha doğrusu evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Davud Aleyhisselam'a verilen Zebur ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil söz konusu. 4 kitaba göre de gidebiliriz. Mesela 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'a göre 1. safa, Zebur'a göre 1. safa, senden neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hep 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelin diyor. Tanrı yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler. Ve İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelme. 2. safa mürşide tabiyet. Tevrat'ta İncil, Zebur'da İncil ve Kur'an-ı Kerim. Mezmurlarda Zebur'da yukarıdan elini uzat, kurtar beni. Bu devrin imamının biatını çıkar derin sulardan, al el oğlunun elinden. Kurtar bizi sahiline, yardım et, sevdiklerine özgürlüğe kavuşalım. Vesaire. Ve 3. safa ruhun teslimi. Sevinsin sana sığınan herkes, mahap olan. Sevinç çığlıkları alsın. Mahap Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı. Ama antin sürekli kanat ger üzerlerine sevinç ol coşsun. Adını sevenler sende. Öyleyse görüyorsunuz ki 4 kitap, 3 kitabın 3'ü mukaddes kitap olarak zikrediliyor. Bütünen var. Mukaddes kitabın içerisinde dışında kalan Kur'an-ı Kerim. Aslında mukaddes kitaplar deyince Kur'an-ı Kerim ekmelsiyle 4 kitap olarak ifade edilmesi söz konusu. 4 kitaptaki şeriat da aynı şeriat.

0: Hocam, vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Vesvese evhamdan nasıl kurtulur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vesvese şeytan kaynaklı. Ondan kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemek. Evham da mutlak surette doğru düşünme alışkanlığına ulaşmak. Devamlı Kur'an-ı Kerim'i ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Düsturuyla hareket etmek inşallah. Allah razı olsun. İşte ayetler vesvesenin kaynağı şeytan ve nefs. Şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen tezekkür ederler. İşte o zaman basar ederler. Yani mürşitlerine sorarlar. Sûret-i Şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a son zikret. Kaf 16, biz ona en yakınız ve vesaire bunlar hep zikrediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Mürşidin önünde yapılan tövbenin, kendi yaptığımız tövbeden farkı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farklı nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, kendi kendimize yaptığımız tövbe akıl tövbe eder. Nefsimizin manevi kâmında 19 afette bu tövbeyi bozar. Ve bu tekrar edilirse Allah-u Teala'nın bir kabul garantisi de yok. Yani siz tövbe ederseniz ben sizin mutlaka tövbenizi kabul ederim diye bir ayet-i kerime yok. Şura suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Huvellezî yakbelü tevbete an ibadihi. O kullarının tövbelerini kabul eden ve ya'fu an seyyiati ve seyyelerini, günahlarını affedendir. Şimdi tövbelerini kabul ediyor. Meseleyelerini affediyor. Ne zaman? Devam edersek 26'da, Şura 26. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet ediyor. Onlara fazlından arttırıyor. Demek ki Allah Teala kimin duasına icabet ediyor. يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ama Allah-u Teala aminu olup salih amel işleyenlerin davetlerine icabet ediyor. Ve kendi fazlından da arttırıyor. Görüyoruz ki müşriklerin tövbeyi Allah Teala kabul ediyor. Nisa 64. Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse görüyorsunuz bir kere daha Resul'ün bizim için mağfiret talebi, mürşidine yapılan tövbeyi ifade ediyor ki Allah onu kabul ediyor. Mürşid önünde kabul edilen tövbe, mürşid önünde yapılan tövbe. İster Nebe 38-39, ister Mumin 7, ister Nisa 64, ister 112, Asap 73, Mümtehine 12 ve Furkan 70. Bütün bunlar hepsi mürşidine yapılan tövbenin kabul edildiğini ifade ediyor. Ama diğerinde bir kabul garantisi yok. Şura 30'a bakalım inşallah. Şura suresinin 30. ayet kelimesi. Mesela Mâsâk musibetin fe bimâ kesebedeydiküm ve yâfu an kesir. Musibetlerin çoğunu affeder. Gerçekleştirmez. Yani tövbeyi kendi kendimize yaparsak Allah'ın bir garantisi yok. Ama öbür taraftan

0: Mürşidin de bunu gerçekleştirirsek. Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillah. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîan. Bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Ne zaman diyor bunu Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz? Mürşid önüne yapılan tövbede. Kimdir o? Mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah'ın kalbine mürşid sevgisini koyduğu kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. Bir avun kazanır, irade güçlenmez. İşte mürşid önünde yapılan bir tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbe var. Kendi kendine yapılan tövbede devrin imamının ruhu yok. Sevaba çevrilme yok. İman yazılması yok. Vücudun ruhun çağırması yok. Ve nur gelmiyor sadece. Kabul ederse derecat kazanır. Kazandığı derecat 1'e 10'dur. Ve irade güçlenmiyor. Yani bu kendi kendine yapılan tövbe sadece bir sevaptır, 1'e 10 kazanır. Onun dışındakilerin hiçbirisi yok. Ama mürşid önünden yapılan tövbede ise tövbe eden kişi 1'e 700 kazanıyor ve olmayanların hepsi de devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yarışıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücudu terk ediyor. 2 çift nur gelmeye başlıyor ve irade güçleniyor. Birbirinden çok farklı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha maassalavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz engeller. Birinci sual, Allah-u Teala'nın engellerine muhatap olanlar kimlerdir? Bütün insanlar Allah ile olan bütün ilişkileri kapalı ve kilitli olarak doğarlar. Hem gözleri görmez, kulakları işitmez, kalpleri idrak etmez, hem de hastaları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala'nın engelleri almadığı bütün insanlar küfürdedirler, aynı zamanda delalettedirler. Kısacası doğuştan doğar doğmaz herkes 19, 12, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Evet. Ayetlerden gafildir. Ameli boşa giden hüsrandadır. Gideceği yer cehennemdir. Şirktedir, küfürdedir. Delalettedir. Şeytanın kulu dostudur. Sağır, dilsiz ve kördür, ölüdür, fısktadır, isyandadır, sefihtir, zalimdir, cahildir. Bütün bu negatif özellikler başlangıç noktasında herkeste var.

0: Ve bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taizülmüşte kale bi cemian ba'dukum ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedülü velâ eşka. O delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olmak delaletten kurtulmayı ifade ediyor. Bakara 38'de de aynı şey söz konusu. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar ya tebliği kabul ederler, ya ilgisiz kalırlar veya yalanlarlar. Tebliği kabul edenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama tebliğ kendisine ulaştığı zaman ilgisiz kalanlar, Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hasaları engelli olanlar, اِنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتُمْ اَنْ لَمْ تَزُرُمْ لَا يُمِنُونَ. O kafirler, onları uyarsan da uyarmasan onlar için biridir, onlar iman etmezler. Öte yandan tebliği yalanlayanlar var. O zaman da uzuvlarına engeller konuluyor. İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde فَيْزَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hasalarına ama ruhunu Allah'a ulaştırmayanların da uzuvlarına engeller konuluyor. Baş gözlerine icabın müslümüne, kulaklarına vakra, kalplerine kinet konuluyor. Ve bu insanların hepsi Bakara 18'e göre sümün bükmün umyun ve emla yercehun. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar irci emrine icabet etmezler. Öyle olunca bu irci emrine icabet etmeyenler, bunlar faydasız ilmin sahipleridirler. Câsiye 23. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَاهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَلَعِلْمٍ وَخَدَمَ عَلَى سَمْيَا قَلْبِهِ. O hevasını kendisine ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları derelete bırakmıştır. Kalplerini kulaklarını mühürlemiş, başarının sonunda gışarıda perde yerleştirmiş. Bunlar yalanlıyorlar. Bütün insanlar bu şekilde üç gruba ayrılıyor. Yani kısacası Allah Teala engelleri Allah Teala tebliğcilerle paralel bir seyir üzere izah ediyor. Hepimizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliğ edilir edilmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda topluyor. Davete icabet edenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki Allah'a ulaşmayı dilemek teslim talebidir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Başında herkesin mutlak surette bu talebin sahibi olması lazım. Evet. İşte Nem 81 ve Rum 53'te وَمَا تَهْدِ الْاُمْيَا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا عَنْدَ الْاَرَاتِيمِ اِنْ تُسْمُ اِلٰى مَنْ يُمِرِ بِعَيَاتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا. O ama olanları, derahattaki amaları hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Yine aynı şekilde وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيَا عَنْ دَرَاتِهِمْ اِنْ تِسْمُوا اِلَى مَنْ يُمْ بِلِوَا يَاتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere iştirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. İkinci sual, insanlardaki engelleri kaldıran unsur nedir? İnsanlardaki engelleri kaldıran unsur bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Engeller hani fıtratın bir gereğidir. Mutlaka Allah-u Teala tarafından yok edilir. Allah ile aramızdaki bütün engelleri kaldıracak olan Allah'ın rahim esmasıdır. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dileyen herkeste tecelli eder. Furkanların verilmesi, hasalar ve uzuvlar üzerindeki engellerin alınması sadece bununla mümkündür. Öyleyse davete muhatap olduğu zaman davete icabet edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması ile tecellisi ve beşinci basamakta baş gözlerdeki hicab-ı mesrurun alınması, basar hassası üzerine kışavadan perdenin alınması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması ve semih hassasının açılması, yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hassasının açılması ve ihbatın konulması ile o kişi Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yufkar ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte bu 7 furkan, furkanların verilmesiyle o kişi İrşad kademesini işaret kademesi olarak görüyor. Ama tebliği kabul etmeyenler, Allah-u Teala onlara mürşid, onlar mürşidi mürşid olarak görmüyorlar. Arada bir insan olarak görüyorlar. Öyle olunca da Allah-u Teala onlara işittirmiyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala işittiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala işittirmiyor. Örneğin Araf 146-147'de biz yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Bütün ayetleri gören, iman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Ayetlere iman etmeyenler hastalara engelli olan insanlar. İrşad, mürşidi kabul etmeyenler huzurlara engelli olan insanlar. Ve faydası ilmin sahipleri de kalbi engelli, kalbi tabi edilmiş olan insanlar. Üçüncü sual, yapılan tebliğe karşı çıkan insanlar daha sonra bu engellerden kurtulabilirler mi? Muhtevayı derinleştirirsek hep görüyoruz ki tebliğ yapıldıktan sonra kişilerin davranış biçimleri muhtevayı tayin ediyor. Tebliğ yapılmasına rağmen kibirleri onların rüşt yoluna kabul etmelerini engelliyor ve bu sebeple gay yolunda, deraat yolunda kalıyorlar. Böyle bir insan sonradan aklını başına toplayıp Allah'ın yoluna girerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama her kişi üçüncü defa hidayete erdikten sonra bir defa daha fıska düşerse artık o kişinin kalbini Allah-u Teala mühürlüyor. Bir daha hidayete ermesine müsaade etmiyor. Allah'ın dizaynı bu. Araf 146'da Se'asrif an ayatel lezine ellezine tekebbine filerdi bi gayri hakkın ve en yerev kulli ayetin la yuminu biha. وَاِنْ يَرَوْ سَوْلَ رُشْتُ اِلَا يَتَغْزُ سَوْلَ وَاِنْ يَرَوْ سَوْلَ غَيْ تَغْزُ سَوْلَ. Öte yandan Allah'ın kalplerini tabi ettiği kişiler de var. Nisa 137'de اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنُوا لَوْ لِيَغْفِرْ لَهُمْ. İşte amin olup küfür edenler, sonra amin olup tek tek küfür edenler ve üçüncü de küfürlerini artıranlar. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları sabire ulaştırmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tüm insanlar hayata bir takım manevi engellerle başlar. Allah'a göre ölüdürler ama Allah'a ulaşmayı dileyerek dirilirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an arıyorum, anlıyorum. Her şey ibadet. Ne diyebilirim? Dua diyebilirim yani.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz? Vallahi hiçbir şey aklıma gelmedi. Aslında kendimden utandım şu anda. Ne diyeyim yani? Bir ipucu verebilir misiniz?
2: Allah'ın kurallarına uymak. Onun emirlerine uymak, haram yememek, büyük günah işlememek, Allah'a şirk koşmamak. Allah'a ulaşmanın yolu budur yani.
1: Peki Allah-u Teala'ya bu dünyadayken ulaşabilir miyiz?
2: Vallahi ibadetine şeyine ulaşamayız herhalde. Ancak ölünce
3: zannetmiyorum.
2: Ben yıllardır namazımda kılarım, şükürler olsun, ama olabiliyor muyum acaba? Allah beni kulluğuna kabul ediyor mu acaba? Bilmiyorum ki.
3: Ulaşmak çok kolay, fakat biz insanlar gerçekten yapamıyoruz. Çok kolay aslında. Hiç zorluk yok.
1: Aslında Rabbimiz de kalpten isteyin diyor.
3: Evet, iste, Rabbim yorulmaz verirken. Yeter ki istemeyi bil.
1: Allah Teala isteyelim mi birlikte?
3: Söz verin ama verirse isteyeyim.
1: Zaten vereceğini söylüyor. Ayet-i kerimesinde öyle söylüyor.
3: Rabbim bizleri en beğendiğin, razı gelen kullarından eyle yüce Rabbim.
4: Allah'ım, ben seni çok seviyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştır.
1: Mutlu oldunuz mu?
4: Oldum, bakalım, bekleyeceğim. Bir de tarih verseniz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ibadetle ulaşamayız herhalde, ancak ölünce de. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Evet, Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'ın kendi zatına üfürdüğü ruh emanetini hayattayken ona ulaştırmasını istiyor. İster Al-İmran 73, ister Bakara 120'de Allah-u Teala hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tarif ediyor. Nevdallahi ve leydua de ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Kul ünnel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayetten de hidayetin Allah ruhu, insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu zikrediliyor. Ve Allah-u Teala gönderdiği bütün tebliğciler vasıtasıyla tebliğe muhatap olan herkesin Allah'ın emrine uyarak emaneti sahibin Allah'a iade etmesi, teslim etmesini Allah-u Teala farz kılıyor. Şura 13'te Allah'u yeşlebi ileyhi men yaşa ve yehdiyle menim. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırır. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. İnsanoğlu bir ruhun sahibidir ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defaatçe farz kılmış. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişinin eğer hayatta kalsa mutlaka ruhunu sağken Allah'a ulaştırmışsa Allah-u Teala'nın her kesinleşmiş bir teminatıdır, garantisidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri için iblis hep engeller koymuş. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılsa insan ölür. Allah zaten ulaşılmazdır. Allah hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Safsatasıyla insanların Allah'la ilişki kurmasına, emaneti hayattayken ulaştırmasına engel oluyor İblis. İşte bu söylenenler hepsi hürafe, bidat, Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuşmuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a göre ölüyken dirilmemizi sağlayan davetin Resuller, Mürşitler aracılığıyla geldiğini açıklıyor ve o davete icabet etmemizi istiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Allah'ın elçisi. Kulu ve elçisi olarak.
2: Tabii ki onlar Allah dostudur yani. Ne güzel onlar gibi olabilsek keşke.
3: Ya tabii ki güzel örnekler onlar. Yani onların yolundan gitmek, onların çizgilerini takip etmek çok güzel bir şey. Rabbim herkese nasip etsin.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Elbette vardır. Yani ben değilim ama vardır.
2: Vardır tabii, vardır. Vardır ama gizlidir. Onlar açığa çıkmaz, çıkar mı?
3: Vardır ya. Mutlaka vardır. Yoksa bu dünya, yeryüzü sizce kalabilir mi hayatta?
1: Peki onlardan dinimizi öğrenirsek bize ne gibi katkıları olur?
2: Ne gibi katkıları olur? Sana cennetin yolunu gösterir, kapısını açar. Ne dedi o gün? Ayet okudu hoca mesela. Oruç tutanlara reyyan kapısı açılacak. Oruçlular hadi kalkın, girin cennetime. O kapı kapanacak, bir daha da açılmayacak dedi.
1: Peki nasıl bulacağız onları?
3: İnanırsak, o yola azmedersek zaten bulmak çok kolay. Onlar o yolda zaten. Atarsan adımını onlar karşına çıkacak zaten. Çok kolay.
1: Hacet namazı kılarak istersek rüyamızda göstereceğini açıklıyor.
4: İsterim bazen, yani yatarken bile düşünüyorum, hani bir şeyler göreyim, bir şeyler edeyim diye bazen. O zaman hiç olmadı şimdiye kadar.
0: Bir misafirimiz oruç tutanlara reyhan kapısı açılacak, Allah'ın cennetine girecek dedi. Oruç tutmak insana cennet kapısını açar mı? Oruç vasıta emirlerden bir tanesidir. Hedefler var ve vasıtalar var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetleri bize, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse cennetin aliyetin, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa cennetil firdevs, kim ruhunu Allah'a teslim ederse cennetil huld, kim fizikunu Allah-u Teala'ya teslim ederse cennetil gurafa, kim nefsini Allah'a teslim ederse cennetin meva, kim irşada ulaşırsa, İhlasa ulaşırsa cennetin ayim, kim iradesini teslim ederse cennetin ad. Yedi cennet diye Allah-u Teala ayetlerle bu şekilde açıklıyor. Ama bu hedeflere ulaşabilmek için de yedi tane vasıtayı farz kılmış. Bu vasıtalardan bir tanesi de oruçtur. Ama iblis hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirlere işi bağlamış ve hayati öneme haiz olan iki tanesini de yine devre dışı tutmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Öyle olunca ne yazık ki geride kalan İslam'ın beş şartıyla kimsenin hedefe ulaşması söz konusu değil. Allah-u Teala Kehf suresinin 103-405. ayetlerinde kul ennü bikümün aksarine amel. Amel bakımından en sürende olan insanın size haber vereyim mi? Ellezine dallasen fil hayatı dünya. Onların dünya hayatındaki amelleri boşa gitti. Ve yahsebune enem yüzsünü amele. Onlar çok güzel amel yaptıklarını sanıyor. Ulaike lezine kebir ve ayet Rabbim. İşte bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar edenlerdi. Onların da amelleri böyle sebeple boşa gitti. Kim Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar ederse, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Lik Allah'ı inkar edenler, onlar da mürşide tabi olmayanlardır. Öyleyse ilk iki safayı devre dışı tutanlar, onların amelleri boşa gidiyor. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama Allah-u Teala'nın cennetleri, dizme sırasına baktığımız zaman bunların hepsi bir şeyi ifade etmediğini görüyoruz. Temel faktör onlar değil, onlar yardımcılar. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölen kişi ikinci kat cennete girer. Yedi sava cennet, insanların bunun dışında hangi gayretin sahibi olurlarsa olsunlar bu hedeflere ulaşamazlar. Rivayet eden bir hadis, cennete reyhan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü o kapıdan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Onlar bu kapıdan girince o kapı kapatılır ve bir daha o kapıdan kimse giremez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hürmetle, hasretle bir kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim zimmetiyle inşallah. Muhterem hocam, izninizle sualimi arz etmek istiyorum. Bakara suresi 224. ayet-i kerimesinde Allah'ı kendimize engel kılmak ne demektir? Arz ediyorum inşallah. Efendimiz ümmetiyle gül kokan ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Bakara suresinin 224. ayetinde geçen kendimize, Allah'a kendimize engel kılmak ne demektir? Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanlar arasında ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'a engel kılmayın. Allah'a kendisine siper etmeyin. Allah semidir, en işten alimdir. Bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki size yardımcı olmam diye söylediğini düşünün. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali. Bu ayetle Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Bu bizim davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir baraj. Hatamızı, suçumuzu hafif göstermeye çalışan aslında kendi kendimizi aldatmamız. Allah Teala diyor ki sakın bu tövbe yemini kendinize siper etmeyin. Allah Teala'nın buna rızası yoktur. Öyleyse her halükarda yeminlerimizi yemin ederek kendimize bunu engel kılmamak, mutlak surette ebrar olmak, takva sahibi olmak, insanların arasını ıslah etmek hedef olmalı bizim için. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz bizi takva sahibi kılıyor. Rum 31'e göre. Yine mürşidimize tabi olduğumuz zaman ebrardan oluyoruz. Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesine göre Rabbena innena semina muladiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ bizi ebrarla birlikte mütevaffa kıl. Ruhun vücudumuzdan ayrılmasıyla ebrar olmamız ve yine insanlar arasını ıslah etmemiz hakkı tavsiye ederek yani Allah'a ulaşmayı dilememize, mürşide tabiyette ve hakkı tavsiye etmeye yeminleri yapmak suretiyle Allah'a engel tutmayın deniyor. Mutlaka bunları gerçekleştirin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala üzerindeki bütün engelleri kaldırdığı kişilerin Allah yolunda ilerlemeleri için zikir yapmalarını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ben mesela herkes anne der ben Allah derim. Bazen kızım bana diyor ne çok diyorsun diye. Ayağımı kapıya çarpsam Allah derim bir.
3: Zikretmenin faydaları bedene, vücuta, ruha çok büyük faydaları var. Rabbimizi zikir edenlerden eylesin.
2: Zikir meclislerine mesela melekler iniyormuş. Rabbim soruyormuş bugün benim kullarım ne yaptı? Seni zikrettiler ya Rabbi. Peki benim ne yapacağımı biliyorlar mı ki de zikrettiler? İşte bilselerdi o zikirden hiç kalkmazlardı. Zikir meclisleri Allah'a anmak, zikir etmektir yani.
1: Bizi değiştirir mi zikretmek?
4: Değiştirir, daha olumlu yani daha mutlu olmamızı sağlar.
2: Değiştirmez, tabii ki de değiştirir. Şimdi sen kumar masasına gidip kumar oynasan mı rahatlarsın? Zikir meclisine gidip zikir yapar mı rahatlarsın?
3: Kalbin değişir en azından. Mesele diyor ki namaz kılan bir insanın gerçekten oturduğu zaman Allah'ın huzuruna zaten tek çıktığımız yer namaz. Oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor. İstesen de kötülük yapamıyorsun.
2: Nasıl ki Hazreti Ali şey yaptı, kılıç yarasın, ben namaza durayım da ondan sonra çekin dedi. Çektiniz mi dedi, haberi bile olmadı. Niye? Allah'a ulaştı o an o. Biz ne yapıyoruz? Göstermeniz namaz kılan var.
1: Herkes zikretseydi nasıl olurdu?
4: Hayırlısını bilemeyeceğim. Toz pembe bir ülkede yaşardık.
0: Bir misafirimiz Allah'ın huzuruna tek çıktığımız yer. Namaz oraya çıktığın zaman kalbin yumuşuyor. İstesen de kötülük yapamıyorsun dedi. İnsanın manevi tekamülünü sağlayan şey kıldığı namazlar mıdır? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam, direği namaz, doruk noktası ise cihattır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bununla en kıymetli ibadetin zikir olduğu buyuruluyor. Namaz dinin direği midir? Evet. Ama zikir de bu direğin çadırı. Çadır olmadan direğin bir sonuca bizi ulaştırması söz konusu değil. Manevi tekamül merkezini kalp teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Ve insanlara gösteren hedef nefsin bütün afetlerinden kurtularak afetlerin yerine faziletleri yerleştirebilmektir. Bunun da temelinde zikir vardır. Bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her halükarda zikir, çok zikir ve daimi zikirle hedefe ulaşmalıyız ki Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bu ikisinin dışında Allah'ın ismini zikretmek en büyük zikirdir. Ve Fatır Suresi 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe innema yetezekkari nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezki olursa kendi ikisi için tezki olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nefsin tezkiyesi ancak zikirle de mümkündür. Şems Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde kataflaha men zekâ, tezkiye olan felah bulur. Tezkiye olan felah bulur. Ve eskuru ismi rabbike ve tebettileyi tebtile. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Cebbar hocamız. Ben denizden Abdullah Akın. Öncelikle sizi çok sevdiğimi söyleyip hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum Cebbar hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Allah razı olsun Cebbar hocamız. Size çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, mutlu olmamızı istemeyen şeytanın bu konudaki engellerini nasıl aşabiliriz? Mutluluğun vesilesi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek, kendini başkalarına adamaktır. Şeytan ise buna mani olmaya çalışacaktır. Engelleri açıkça koyar. Allah neyi emretmişse onların yapılmaması için içinizden bir ses devamlı size telkinde bulunur. Şeytanın tesiri sadece nefsin afetlerindedir. Afetleri %100 yok ettiğiniz gün meseleyi çözdünüz demektir. İşte daimi zikir sizi oraya taşıyacaktır. Allah Teala daimi zikre ulaşan insanlardan bütün engelleri kaldırır mı? Hayır, engeller gene vardır ama artık engel hüviyeti taşımazlar. Her zaman insanlar aynı şekilde davranacaklardır ama sizin umurunuzda bile olmayacaklardır. Dolayısıyla daimi zikre ulaştığınız zaman başlangıç noktasında kim kalben ulaşmayı dilerse Allah buna, şeytan buna mani oluyor. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakime oturmanın temelinde o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememesi. Yani birinci safa itibariyle engel oluyor. Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. Ve iblis diyor ki, Nuh insana hayat verir, ruhu vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer insanları buna inandırabilirse o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ulaşmayı dilemeyen kişiye Allah-u Teala mürşit göstermeyecektir. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin de dini yaşaması, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün değil. İşte iblis bu şekilde engel oluyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ama ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Fakat ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Şeytan nefsin afetlerini davetiye çıkartıyor. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. İcabet ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Bu iki düşmandan hazırlı olan nefsimizdir. Eğer nefsimizi tezkiye ve tasfiye edebilirsek, şeytan hep vardır. Ama artık onun bizim üzerimizdeki negatif telkinleri sıfırlanır. Öyleyse her halükarda biz kendimizi değiştirmekle yükümlüyüz. Nefsimizi manevi kalbindeki afetleri temizleyerek 19 faziletin sahibi olursak şeytanın bize negatif tesiri sıfır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Hidayetçiler kimlerdir, vasıfları nelerdir, açıklar mısınız? Hidayetçiler en alt seviyede ruhun hidayetini gerçekleştiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ama en üst noktada da daha sonra fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim eden, fizik ucunda hidayetini sahip olanlardır. Daha sonra nefsini Allah'a teslim eden, nefs hidayetini gerçekleştiren, en son iradesini Allah'a teslim eden, 7 sabah 4 teslim işleyen hidayete erenlerdir. Bulunduğu hangi seviyedeki hidayeti gerçekleştirmişse o seviyenin yardımını Allah'tan alır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler iradesini de teslim eden 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Karaman'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bereket ile zikir arasında bir ilişki var mıdır? Bereketi artıran faktör nedir, açıklar mısınız? Zikretmek şükretmektir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ve eğer diyor şükrederseniz İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi arttırırım diyor. O zaman bu işin bereketli olmasını da Allah-u Teala sağlıyor. Rabbiniz size bildirmiştir ki eğer şükrederseniz nimetimizi artırırız. Eğer küfür ederseniz o zaman azabım şiddetlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalpte iman kelimesinin etrafına yapışan fazlalar, nurları ne yaparsak veya neyi eksik yaparsak kalpten ayrılırlar. Üç çeşit nur Allah'ı zikretmeye başladığınız an üç çeşit nur geliyor. Bu üç çeşit nurdan rahmet taşıyıcıdır. Fazılları Allah'ın katından getiriyor. İman kelimesine yapışanlar da fazıllardır. Ve selavat da bağlayıcıdır. Karanlığın manyetik gücüyle selavatın manyetik gücü birbirine ters. Dolayısıyla aynı güçler manevi planda birbirini çeker. Zıt güçler birbirini iter. Bu makro alem standardı içinde konuşuyorum. Eğer karanlığın manyetik gücü ile selavatın manyetik gücü birbirini itiyorsa o zaman karanlıklar tekrar kalbe girmeye başlayınca selavat bunu itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında ancak fazlalar iman kelimesine yapışıyor. Bu da Allah-u Teala'nın otomatik bir sistemi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ibadetler açısından gece kaç saat uyumak En ideal ölçüleri dedi, açıklayabilir misin? Allah-u Teala açıklamış. Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanında kime hitap ediyor? Peygamber Efendimiz'e. Muhakkak ki Rabbin Peygamber senin ve seninle beraber olanlar. Peygamber Efendimiz ve onunla beraber olan sahabenin bir toplum gecenin 3/2'si 8 saat. Daha azında 6 saat. Bazen onun yarısında 6 saat. Bazen de onun 1/3'ünde. Kur'an okumak, zikri yapmak, kanaati olmak, teheccüd namazı kılmak kalbini biliyor. Öyleyse geceyi şöyle düşünelim. 12 saat gece, 12 saat gündüz eşit olarak kabul edelim. Ve 3'e bölersek 4 kere 3 12. O zaman gecenin 1/3'ü 4 saat. Yarısı 6 saat. 1/3 ise 8 saat oluyor. En çok 8 saat gece ibadetiyle geçirmek söz konusu. Bu şu manaya geliyor işte, birçok evliyanın meziyetlerinden, hasretlerden bir tanesi işte yatsı namazıyla sabah namazını kılmak. Çünkü yatsı namazı ile sabah namazı arasında 8 saatten daha az bir süre var. Eğer kişi yatsı namazını kılarsa ve geceyi 8 saat ibadette geçirdiğini kabul ederim, o zaman otomatikmen yatsının abdestiyle sabah namazını da kılabilir. Veya yarısı veya 1/3. Azerbaycan'da Mizemi Muhterem Hocam, fizik vücut teslimini açıklar mısın? Ölünce fizik vücudumuz teslim etmiş olmuyor muyuz? Elbette ölünce her şey Allah'a teslim oluyor ama Allah Teala bunu hayattayken yapmamızı istiyor. Cennet-i Hurafa'yı kazanmak hayattayken fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim edenlerle edenlerin mükafatıdır. Ölünce fizik vücudu teslim ettiğin zaman onun mükafatı Cennet-i Hurafa değil. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin fizik vücudu ölümle Allah'a teslim oluyor. Herkesin ruhu ölümle Allah'a teslim oluyor. Herkesin nefsi ölümle Allah'a teslim oluyor. Ama Allah Teala sizi mükafatlandırabilmesi onun emir ve nehirlerine itaat etmenize bağlı ve hayattayken bunu gerçekleştirmeniz lazım. Burası amel yeri, hesap yeri değil. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüzde İslam toplumu bölünmüş ve tevhid zarar görmüştü. Tevhidin oluşmasında tasavvufun rolünü bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların tek bir toplum oluşturmasını istiyor. Vahdet, teslim ve tevhid. Tek Allah ve hepimizin bu tek Allah'a teslim olması, ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi ve böylece teslimlerini yapışan tek bir toplumu vücuda getirmesi. Nitekim Allah sahabeye emrediyor. Alimane 104'te وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتْنِنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُنُونَ اَبْنِ الْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْعَنْ مُكَرِ Sizin içinizden bir topluluk olsun. Maruf emrine mükerden ne eden? Hayra davet edenler. İşte onlar felaha erişenlerdir. Ama Alimane 110'da onun oruçluğunu buyuruyor. كُنْتُمْ خَيْرِنْ اُمَّتْنِنْ خُرُجَتْنِنْلَرْ Siz işte insanlar içinde çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. En hayırlı kişilersiniz. Maruf emirden münkerden ne edersiniz? ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. İşte kitab-ı elit elbette onlar için iman etseler dair oldu. Bunlardan bir kısmı mümindir, diğerleri de çoğu fasıktır diyor Allah Teala. Yani tek bir toplum oluşturmamızı istiyor. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Osmanlı aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyaya örnek olan adalet ve hoşgörüyle nasıl yaşamışlar açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da her padişah mutlaka mürşide tabiydi. İşte Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, II. Murad'ın mürşidi Hacı Bayramveli, Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin, Kanuni Sultan İhsan'ın mürşidi Yahya Efendi ve onun gibi bütün padişahlar mürşidlerine tabi olmak suretiyle tebaanın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyordu. Saray-ı Ekan'ın çoğu Mevlevi'ydi. Askeriye teşkilatı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı A'iydi. Kısacası hepsi Kur'an'ın bütününe tabi olmak suretiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardı. 7 sabah 4 teslimi yaşayanların en birinci özelliği adalet ve hoşgörünün sahibi olmasıydı. Dolayısıyla onlar tıpkı sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Osmanlı sahabe gibi yeryüzünde adaletin temsilcisi oldular. Hoşgörüyü bütün boyutlarıyla yaşadılar ve bizler de aynı şekilde şu anda elimizde mucize-i baki Kur'an var. Sahabe gibi, Osmanlı gibi 7 sabah 4 teslim biz de yaşarsak, biz de adaleti temsil eden, hoşgörüyle davranan bir toplum oluşturabiliriz. Bu toplum ahir zamanda sahabe-i kunal halinden oluşan ve saadeti bütün boyutları yaşayan bir toplum olur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Salihlerin yolu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insandan istediği şey, herkesin bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederek salihler zümresine katılmasıdır. Hazreti Ali şöyle buyuruyor: bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'ya baktığımız zaman 7 ayetten oluşan Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesi Sırat-ellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah Teala'nın üzerine nimet verdiklerinin kişiler kimlerdir diye baktığımız zaman karşımıza Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesi geliyor. Nisa 69'da men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'lesine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. O zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinden başlarsak 5, 6, 7 İyâke na'budu, sadece sana kul oluruz. Ve iyâke nestaîn, istihaneyi sadece senden isteriz. Namaz kılan herkes günde

Mürşidimizi senden isteriz. Mürşidimizi hacet namazıyla Bakara 45-46'da Allah'tan istiyoruz. Maide 35'te yine hacet namazıyla vesileyi Allah'tan diliyoruz. Bakara 153'te sabır ve namaz da Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. Allah'tan yardım isteyin, istihane isteyin ve sabredin. Enbiya 105'te ise yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Şimdi tekrar Fatiha'ya dönecek olursak, mürşidi Allah'tan istiyoruz. Neden mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim. Bu istihaneyle, yani bize göstereceğin mürşitle bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Ve bu Allah'tan istihaneyle istediğimiz mürşidin bizi sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakime ulaştırılan sırat-ı müstakimin de üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Yani sırat-ı müstakimin nebiler yolu olduğu, sırat-ı müstakim sıddıklar yolu olduğu, sırat-ı müstakimin şehitler yolu olduğu, sırat-ı müstakimin salihler yolu olduğunu görüyoruz. İster nebiler, ister sıddıklar, ister şehitler, ister salihler, hepsini salih parantezine alırsak sırat-ı müstakimi rahatlıkla salihler yolu olarak ifade edebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de salihlerin geçtiği 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Beraberce bakalım. Ali İmran Suresi'nin 114. ayet-i kerimesinde ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de Allah'a ve emin iman eden, maruf emreden, münkerden ne eden, hayırlarda yarışan kişiler var. İşte onlar salihlerdir. Öyleyse bir kere daha maruf emreden, münkerden ne edenlerin üzerinde bulunduğu yol Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ve onların da salihler olduğunu görüyoruz. Maruf emreden, münkerden ne edenlerin hepsi bunlar salihlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı salih kullar. Maide 84'te biz Rabbimize talepte bulunuyoruz. Rabbimiz bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve onun Resulüne iman edelim diye. Bu olayı ne zaman tahakkuk ediyor? Firavun Hazreti Musa'nın karşısına çıkarttığı sihirbazlar var ve Hazreti Musa'nın mucizesine karşılık onlardan bir kısmı ona tabi oluyor. İşte bu tabi olanlar Allah bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve onun haktan bize gelen Kur'an ve Resulüne iman etmeyelim? Demek ki açıkça kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Salihlerin yolunda olanlar kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edenler. Ben İsrail'den Allah-u Teala bahsederken yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihler, bir kısmı da bunlardan başkalarıdır. Salih olmayanlar onlar hasenat ve seyyiat ile imtihan ettik. Allah'a dönsünler diye.
Demek ki Allah

Teala yeryüzündeki insanları hasenatla ve seyyiatla imtihan ediyor ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde yeryüzünün varisleri salih kullarımızdır. Ve Ankebut suresinin 9. ayet-i kerimesinde amin olup salah makamına ulaşanları, salih amel, nefs eskesi yapanları mutlaka salihler arasına dahil edeceğiz. Salihlerin arasına girebilmek, salihler yoluna itiba etmekle gerçekleşir. Cinlerden de şöyle söylediklerini görüyoruz ayet-i kerimede cin 11. Gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında ayrı ayrı yollarda bulunanlarız. Öyleyse her devirde kurtuluşa ulaşanlar, onlar salah yolunu tutan, salihler yolu üzerinde bulunan insanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide muhtevaya baktığımız zaman başlangıç noktasında herkeste 19 tane negatif özellik var. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah'ın katından gelen hidayetçilere, davetine muhatap olanlar daveti kabul etmedikleri takdirde, ki daveti kabul etmeyenler ayetlerden gafil olanlardır. O zaman onlar, daveti kabul etmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dizisi ve kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, sırat-ı cehimdedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, hepsinin gideceği yer cehennem. İşte daveti kabul etmeyenler, şeytanın da onlara tesir etmek suretiyle, şeytanın da tesiriyle, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği hakikatleri, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bildirdiği hakikatleri iblis unutturarak onların yerini insanları tesir etmek suretiyle yanlışlarla, zanlarla doldurmuş. 19 tane zan, 19 tane hürafe geleneksel din tatbikatına girmiş durumda. İşte bütün peygamberler, bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez vesaire. 19 tane hürafe. Din tatbikatından kutsal kitaplarda yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram da iblis tarafından unutturulmuş. Böyle olunca gereksiz din tatbikatı içerisinde olanlar, onlar sırat-ı müstakime ulaşmayanlardır. Salihlerin yoluna girmeyenlerdir. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Olayların değerlendirilmesi, sonuçta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere insanlar iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler, Kur'an'ın ayetlerinde bahsedilen 5 grup insan söz konusu. Bunlar sırat-ı cehim üzerinde olanlardır. Bunlar fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler, bunlar insanları %10'dan fazlası seçilmiyor. Allah kendilerine hayır görmüyor ve sırat-ı cehim üzerinde sebil-i gayde bulunanlardır. Geri kalan insanları %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alanlar, seçilenlerin %90'dan fazlası söz konusu,
ders alanlar %10'dan azı. Geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Delalet üzerine hak oluyor. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek önemli? Allah Teala bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti insanlar için zatını hedef olarak göstermiş. Yani her şey insanlar için ama insan Allah içindir. İnsan Allah'la diğer bütün varlıklar arasında bir köprüdür. Ve hepimizin hedefi Allah'ın zatına ulaşmak bir, Allah'ın zatını görmek iki. Ama hedef değişmiyor. İşte hedefi bilmek yetmez. Hedefe giden yolu bilmek gerekir. Allah'ın veşini dileyenler o slaytımızı görebilirsek, görüyoruz ki her devirde daveti kabul edenler onlar, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, nefs seskesiyle daha sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama hedef aynı. Allah'ın veşini, zatını dileyenler. Yani hedefi tespit edenler. İşte Rum 38, Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Rum 39, Allah'ın veçine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir o zaman Allah-u Teala derecatını artırıyor. Kehf 28'de Allah-u Teala sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek, Enam 52'de sabah akşam Allah'ın zatını dileyenlerle beraber, Rad 22'de sabırla Rabbinin zatını dileyenler. İnsan 9'da biz sadece Allah'ın veçi için sizi doyuruyoruz. Allah'ın zatını dileyen. Leyl 20'de Rabbinin zatını dileyenler. Bakara 115. Hangi tarafa dönerseniz dönün Allah'ın zatı işte oradadır. Bakara 272. Sadece Allah'ın zatını ulaşmayı dileyenler onlar. İnfak ederler, kurtuluştadırlar. Secde 4, keza öyle. Rahman 27, sadece celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Alimen 28'de dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. Yunus 26, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Görüyorsunuz ki hedef Allah'ın zatıdır ve Allah'ın zatını hedef ittihaz edenler onlar aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a giden, Allah'a ulaştıran salihler yolu üzerinde bulunanlardır. Ne demiştik? Hedefi tespit etmek yetmez, hedefe giden yolu bilmek gerekir. Hedefe giden yol, salihlerin yolu sırat-ı müstakimdir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmak bir yol üzerinde gerçekleşecektir. Allah-u Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor o kişiye ve peş peşe o kişide mevcut olan engelleri varsa Allah-u Teala kaldırıyor. Gözünden icab-ı mesureyi kaldırıyor. Kulaklarından vakrayı kaldırıyor. Kalbinden ekineti kaldırıyor. Ve böylece o kişi Allah'ın rahim esmasıyla 7 furkanın sahibi oluyor. Ama Allah-u Teala onu halde bırakmıyor. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah-u Teala o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an zikirle birlikte zikir bir şifre, Allah ismini tekrar bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet henüz açılmamış mühürün kenarlarından içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. İşte bir kere daha istaneyi 7 ayet-i kerimede geçen istihane-i mürşidi Allah'tan nasıl istiyoruz? Kimler isterse Allah onlara mürşid gösterir. Kimler istemesine rağmen Allah onlara mürşid göstermez.
İşte Allah Teala bunun cevabını veriyor. Vestaînû bis-sabr ve salâti. Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. E kimlerdir bu huşu sahipleri? Huşu sahipleri, onlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Yani ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına kesin iman edenler. Eğer olay buysa, davete muhatap olan insan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman ediyorsa, ki Allah'a inanıyor bir, yetmez. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, yetmez. Farz olduğuna inanıyor, yetmez. Ancak ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani kalbine bakıyor. Onun kalbinde ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak varsa, o talebi Allah kimin kalbinde görüyorsa, Allah Teala'nın verdiği söz Şura 13, Berat 27'de mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki kişinin salihlerden birisine kavuşabilmesi mutlak surette 4 tane inanç şartının sahibi olmasına bağlı. Allah'a inanacak 2, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak 2, farz olduğuna inanacak 3 ve ulaşmayı dileyecek. Bu 4 inanç şartı varsa, o kişinin kalbinde bu talep varsa, Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe o 7 Furkan'ı veriyor ve 12 tane ihsanla o kişiyi onun kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle hacet namazı kılması halinde Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte bir kere daha Fatiha'ya gelelim. Ne diyoruz? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin istiyoruz mürşidimizi? Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırsın diye. Bu sırat-ı müstakim nasıl, işareti ne? Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu bütün müminler için bir nimettir. Allah Teala Alimran 164'te bunu söylüyor. Laqad menallahu alel mu'minina zibaasa fi rasulin min enfusihim. Kavim resulü var, 4 görevi var ama bu 4 görevle vazifeli olan kavim resulünü Allah Teala devrin imamı olarak seçerse, artık o devrin imamı 5 görevin sahibi olduğu gibi aynı zamanda ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Alimran 164'te. İşte üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O zaman mürşidine tabi olup ruhu vücudundan ayrılan, sırat-ı müstakim ulaşan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak var. Allah Teala bunu tarif ediyor. Üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Diğerleri ulaşmayı dilemedikleri için dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde insanların çoğu dinde fırkalara ayrılanlar olarak şeytana tabi oluyorlar. İşte Sebe 20 لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblis, andolsun iblis onlar üzerindeki hedefini, zannını yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ve gerçekten de Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde "Benne haza sirat-ı müstakim" işte bu sirat-ı müstakimdir. "Fetebi'uhu" ona tabi olun. Sirat-ı müstakim salihlerin yoludur. Sirat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sirat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sirat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Ama ister ayet-i kerimeden İsa 69'da nebilerin, sıddıkların, şehitlerin desin, sonunda salihler var. Bu ayet-i kerimedeki sırat-ı müstakimi
salihler parantezine alırsak sırat-ı müstakimi salihler yolu olarak da tarif edebiliriz. Konferansımızın ismine uygun düşer. Salihlerin yolu Allah'a ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ve fizik yol, Kur'an-ı Kerim'de geçen fizik yol, sırat-ı müstakim, salihlerin yolu olarak ifade ediliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Evet. Postulatımıza bakacak olursak zaten ulaşmaya kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibi olmuştu. Göğsünden kalbinin yolunu açmıştı. Mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin mürşide tabi olmasından dolayı günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden, mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, her devirde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Şu an dünya üzerinde kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmuşsa veya Allah kime hangi mürşidi göstermiş de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa mutlak surette o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, sırat-ı müstakim ulaşmış ve devrin imamının ruhu o tövbe eden mürşidine tabi olanların başının üzerine gelip yerleşmiş bir nimet olarak. İşte bu sebeple salihlerin yolu üzerine nimet verilen yerin yoludur. Salihlerin yolu sıddıkların yoludur. Salihlerin yolu şehitlerin yoludur. Salihlerin yolu salihlerin yoludur. Bunların hepsini tek tek ifade edebiliriz. O zaman Allah'ın garantisinde Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdığını garanti ettiğine göre hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah-u Teala onun kalbini nefsini 7 kademede tezkiye ediyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademelerini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Çünkü söz vermiş. Ben onların ruhunu kendime ulaştıracağım. Nefs tezkiyesi olmadan ruh Allah'a ulaşmadığına göre Allah-u Teala onların nefsini tezkiye ediyor. Emmare neyle tezkiye ediyor? 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi zikre başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye ile ruh da 7 tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, fiziki sırat-ı müstakim 4 bölümden oluşuyor. Birinci yatay bölüm sevil, tövbe aldığı noktadan devrin imamın ana dergahına ulaşan yatay sevil, sevil erşad. Devrin imamın ana dergahından levh-i mahfuzun kapısına kadar olan kesim, tarik-i müstakim. Üçüncü bölüm sırat-ı müstakim, dördüncü bölümde sırat-ı rabbike müstakim diye ruhun fizik yolu 4 bölümden oluşuyor. Ama aynı zamanda fizik vücudun üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim var. Yasin 60 ve 61'de zikrediliyor. Nefsin üzerinde bulunduğu imajine sırat-ı müstakim var. Hicr 41'de zikrediliyor. Ve iradenin üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim. Diğerleri imajiner ama fizik olan sadece ruhu Allah'a ulaştıran yol, salihlerin yolu. Kişi ermiş evliya olduktan sonra ondan sonraki Allah'ın zatını görmek için harekete geçerse o zaman fizik vücut ve nefs teslimini de irade teslimini de yapması lazım. İşte kim ben senin zatını görmeyi istiyorum ya Rabbim derse Allah'ı ve kendisine vekil tayin ederse o zaman zikri artacaktır. 3-4 saat zikirden züht kademesinden 13 saat zikre ulaşacaktır. Fizik vücut teslimini yapabilmesi için zikrini mutlaka 18 saat zikre ulaştırması lazım. 18 saat zikre ulaşan herkes, sosyal bir varlık olan başka insanlarla birlikte yaşayan bu kişi,
Başkasından kendisine ulaşan her ne varsa zulüm noktasında onları affediyor. O kişi zalime de mazluma da yardım eden. Mazlum olması hasebiyle sabrediyor ama zalime de yardım ediyor kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın herkesten istediği nefsin teslimi. Ne diyor Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet, ihlas kişinin nefsinin de Allah'a teslim olduğu bir noktayı ifade ediyor. Nefsin Allah'a teslimi, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Şeytan sadece afetlere tesir edebiliyor. Şeytanın faziletlere tesir etmesi söz konusu değil. İhlasa ulaşan insan 19 afetin yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insandır ve içi dışı pür nur olan insandır. Yunus'un ifadesiyle Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. İşte bu içi ve dışı nur olan bu insan seher vaktinde Allah tarafından tövbe-i nesuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Salahın birinci kademesinde o kişinin mürşide tabi olduktan o noktaya gelene kadar işlediği günahları Allah örtüyor. Daha sonra salah nurunu veriyor ve salah nurunun ona verilmesiyle de dışı da nurlanıyor. İhlasa ulaştığı zaman içi tamamen nurla doluyor. Ama salahın ikinci kademesini Allah-u Teala salah nurunu da kendisine verdiği için içi de dışı da pür nur oluyor. Sonra üçüncü kademesinde günahları Allah-u Teala bir kere daha sevaba çeviriyor. Ve dördüncü salahın dördüncü kademesinde Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alıyor. İşte mürşit olarak iradesini Allah'a teslim eden kişi 5. kademesinde teslimi külliyle Allah'a teslim oluyor ve irşada memur ve mezun kılınıyor. İşte Allah-u Teala'nın yeryüzünde vazifeli kıldığı en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarımında olan devrin imamıdır. Her devirde ister asaletten ister vekaletten devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olanlardır. Ondan sonra ardı arkası kesilmeksizin yine salah makamında olan kavim resulleri var ve daha sonra 7 sabah 4 teslimi yaşayan irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kim Resul'ün davetini kabul etmezse uyarılmasına rağmen o kesinlikle gideceği yer cehennem. İşte Resullerini yalanlayanlar söz konusu ve ister daveti kabul etmesin, ister Resulü yalanlasın, her iki halde de o kişinin kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, 7 sabah davetten bahsedebiliriz. İster devrin imamı, ister kavim resulleri, ister veli mürşitler, ister muhlisler, ister ulelbab, muhsinler, zahitler, hepsi Allah'a davet ediyorlar. Peygamberlerin varisleri. Ama daveti kabul edenler 7 safa sırat-ı müstakimle salihler yolunu takip edip Allah-u Teala'nın insanlardan istediği en üst seviyedeki kemalata ulaşmak için gayret içindeler. Ve Allah'a davet edenler 7 safa davet, aynı zamanda 7 safa sırat-ı müstakim de söz konusu. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse 1. safa sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine tabi olan kimce 2. safa sırat-ı müstakimde. Ruhunu Allah'a teslim eden 3. safa sırat-ı müstakimde. Fizik vücut teslimi yapan 4. safa sırat-ı müstakimde. Nefs teslimi 5. safa sırat-ı müstakim. 6. safa sırat-ı müstakimde ve din safa iradenin de Allah'a teslim edildiği Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kullarını Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nitekim Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu slaytı tamamen büyütebilirsek şunu görüyoruz. Lehedeynâ milâ sırat-ı müstakim. Onları mutlaka
sırat-ı müstakim ulaştıracağız. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdığı kişi kim? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişi. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin 4'te sen muhakkak sırat-ı müstakimdesin. Yetmez. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde muhakkak sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Mü'minun suresinin 73. ayet-i kerimesinde sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bütün bunlar bize Kur'an'ın bütünü içerisinde salihlerin yolunun Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatını görmeyi bize nasip eden yol olduğunu görüyoruz. İşte sen sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakime davet. 73 sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben ve bana tabi olanlar görerek, Allah'ın zatını görerek davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu bizim yolumuzdur. Ve Fatiha suresinde bize istaneyi nasip et ki biz onunla sırat-ı müstakimi ulaşalım. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. İşte bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Hemen bir kere daha söyleyelim. Yanlışlar, iblisin uydurduğu 19 tane hürafe. Hemen ekrana getirelim. Bu da kalsın, bu slaytta kalsın. 19 tane hürafe. İşte 19 tane hürafe burada yer alıyor. Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Allah görülmez. Nurların kalbe ulaşmasıyla nefs eskesi yok. Kullarla arasında kimse gibi müşrede tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de sirat-ı müstakimimiz doğru yoldur. Bütün 19 tane hürafe iblisin uydurduğu. İşte bunlar yanlışlardır. Doğrular nedir? Doğrular da Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ehli, zikir ehli, teslim, mürşid, ihlas, hikmet, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim vesaire. Bunlar da hepsi kutsal kitaplarda yer alıyor. İşte kutsal kitaplarda yer alanlar Allah'ın salih kulları, Allah'ın mürşitleri, nebileri, resulleri hepsi bunlar salihler yolunun bütün özelliklerini ayetlerle bizlere açıklıyorlar ve salihler yolu Allah'a ulaştıran, kemalata ulaştıran yol olarak tarif ediliyor. Ama iblis ise iblis evvela Kur'an-ı Kerim'in 19 tane kavramını unutturuyor ve iblis insanların nefsine 19 tane afeti sahibi olan insanların nefsine tesir etmek suretiyle uydurduğu din tatbikatına soktuğu 19 tane hürafe söz konusu. Bu 19 hürafeyi yanlışları unutulan Kur'an kavramlarının yerine koymuş. Boşalan kavramların yerine onları unutturmuş ve yanlışları da onun yerine koymuş. Ve insanlar yanlışa davet eden bir takım şeytanlar din adına ne yazık ki insanları Allah'a ulaşma yolundan men ediyorlar. Nisa 167, 168, 169'da bildirildiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hamd eder şükrederiz. Bütün kutsal kitaplarda salihlerin yolu tarif ediliyor. Bütün kutsal kitaplarda hepimize Allah-u Teala'nın tayin ettiği en üst seviyedeki hedef salihler zümresine girebilmek ve salihler yolu olarak Allah'ın nasip ettiği bu konferansın sunuş konuşmasını burada biz tamamlıyoruz. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla hepinizin üzerine olsun. Her zaman olduğu gibi eğer siz de salihlerden biri olmak istiyorsanız bunun giriş kapısı bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. İkincisi ise Allah Teala'nın salihler zümresine kattığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide
tabi olmanız da mümkündür. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup salihler yolu üzerinde kamil insan olmak, salihlerden biri olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dua etmenin önemi. Birinci sual, dua etmek neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, her şeyin sahibi Allah'tır. Bizler de fakirleriz. Fatır suresinin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu entumul fukarau lillahi vallahu vel ganiyyul hamid. Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Allah ki o ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır. Hamittir. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz her şey, her şeyin sahibi Allah'tır. Neye ihtiyaç duyuyorsak, onu Allah'tan istememiz lazım. Allah'tan talep etmenin adı duadır. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Öyleyse Allah katında bir yerde olabilmek mutlaka Allah'tan talep etmemiz de mümkündür. Örneğin Allah'ın dostu olmak için de Allah'a dost olmayı dilemek lazım. Cennet sahibi olmak için de yine Allah'a dilemek lazım. Kısacası neye sahip olursak olalım Allah'tan talep etmemiz lazım. Bakara 186'da İzâ se'âleke ibâdî annî fennî karîbun ucibu dâveti dâizâ dâni fellestecibulî vellûmini bil'âlem yârşidûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. İhtiyacımız olan maddi nimetler var, ihtiyacımız olan manevi nimetler var. Ama her ikisinde de Allah'tan talep etmemiz gerekir. Maddi nimetler için dua etsek de, dua etmesek de Allah Teala verendir. İşte 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz. Ama onun ahirete bir nasibi yok. Fakat manevi nimetler için Allah'tan alabilmemiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah ile onun en kıymetli yaratı olan insan arasında en büyük ilişki vasıtası duadır. Dua yoksa Allah'ın yanında biz insanlar da yokuz demektir. Dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Allah Rab'dir, bizi yaratandır ve kulların yaratıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek, Allah bizi o kadar çok sever. Her zaman ona dua etmek, tazur etmek, niyaz etmek suretiyle ona yalvarmak bizim temel görevimiz olması lazım. Ben kulumun beni sandığı gibiyim. Bana dua ettiği, beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Bir başka hadis, dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah, kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte manevi dua mutlak surette kalben ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Kalben ulaşmayı dilemeyenlerin manevi istikametteki dualarını Allah icabet etmiyor. Bakara 186 bunu söylüyor. Ben kulumun beni zikrettiği gibiyim. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içinden gizlice zikrederse ben de onun içinden gizlice zikrederim. Kulum beni halk ve topluluk içinde zikrederse ben de onu da hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Kısacası görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın üzerimizdeki tecelliyatı bizim hareketimize, Allah'a doğru yönelmemize bağlı. İkinci sual, dua etmenin bir adabı var mıdır? Bir insan saatlerce Allah-u Teala'ya dua etmek imkanının her zaman sahibidir. Ne kadar uzun dua ederseniz, o kadar üst seviyede Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizle dua etmediyseniz, sadece dua ettiyseniz, bu Allah katına bir değer ifade etmez. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Ama hadis-i şerifte siz kendinizi acıyın, siz ne kadar sağır ne de gaybe olan dua ediyorsunuz. Sizi gören, işiten zata dua ediyorsunuz. O zat sizinle beraberdir. Üçüncü sual, dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü var mıdır? Elbette. Bir sözlü dua var. Bunun kalpten olması söz konusu. Bir de fiili dua. Ama sözlü dua niyet daima amelden üstün. Eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsak bunun gayretinde olmak mecburiyetindeyiz. Gayret, himmet, nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. Yani biz gayret edeceğiz. Mürşidimiz himmet edecek ve Allah'ın nusratı bu şekilde geliyor. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de birinci üçlü bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. İştiyak sahibi olan kişi Allah-u Teala devamlı duada bulunur. Bu iştiyak bizi gayrete ulaştırır. İşlet makamı gayretimizin artması ve Allah'ın bize yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua eder. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sözünü hareketle, onun da duası devreye girdiği zaman sonuca, Allah'ın yardım sonucuna ulaşırız. Bu dua kabul edildiğinde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakatı yükselir. Mutlaka liyakat, mutlaka onun paralelinde mükafatı arttırır. Allah'ın üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır ve insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak temel dua Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunları, biz buna kısaca Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye uygulamaya çalışacaksın. Kur'an'a göre yaşadığın zaman Allah'a ulaşmış olacaksın.
1: Burada en büyük de Allah'a inanmak. Allah'a inandığın zaman farzlarını yerine getirdin mi Allah seni bunaltmaz.
3: Beş vakit namazı kılmak ve farzları yerine getirmek. Hacca gitmek, umre yapmak, zekat vermek bunun gibi şeyler yaparsak Allah nasip ederse cennete gitmeyi nasip edebilir.
4: Attığımız adımda olsun ya da herhangi bir süreçte. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak.
2: Nefsini yeneceksin. Nefsi bir tarafa koyacaksın. Cenab-ı Hak senden ne istiyorsa, Allah Celle Celaluhu ne istiyorsa o yolda yaşadığın zaman eninde sonunda Cenab-ı Hakk'a ulaşacaksın.
4: Allah Teala Allah'a dost olmamızı küçücük kalbi bir dileğe bağlamış. Siz de Allah'a dost olmayı dilemek ister misiniz? Tabii, evet.
2: Dua müminin miracı diyor Cenab-ı Allah. Duanız olmazsa neye yarardınız? Demek dua çok önemli. Cenab-ı Hak'la iletişimi sağlayan dua.
1: Kalpten Allah'a inanmak, kalpten dua etmek.
4: Birlikte yapalım mı bu duayı? Evet, olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce
2: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak, senin dostun olmak istiyorum.
3: Ne olur Allah'ım, beni de dostluğuna kabul eyle.
4: Amin.
3: Amin.
0: Bir misal-i Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a göre yaşadığın zaman Allah'a ulaşmış olacaksın diyor. Kur'an-ı Kerim insanlara temel emirleri nelerdir? En temel emir, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Gerçekten de bütün kutsal kitapları incelediğimiz an Allah'ın hedef emirleri vardır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah'ın bizler için tayin etmişin önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, ve zikir yapmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlara yapılacak olan nasıl yapılacak da mutluluk elde edilecek, bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Aslında reçete açık ve kesin, detaylı düşünmeye gerek yok. Allah'a ulaşmayı dilersek mutlaka Allah'ın cennetine Allah Teala bizi alır. Giremediğimiz zaman da gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Sonra ne yapacağız? Sonra mürşidimize ulaşacağız. Üst seviyede bir cenneti ve dünya saadetinin birazını elde edeceğiz. Allah Teala'nın dizaynına uygun standartlarda onun emrini, reçeteyi tatbik ettikçe mutluluğumuzun kesinlikle arttığını göreceğiz. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın emirleri var. İtaat etmemiz lazım. Allah'ın yasakları var. Ona uymamız lazım. İşte bu noktada bunları hangi oranda yerine getirirsek o oranda iki cihan saadetine ulaşırız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
4: Allah Teala müminlerin duasına icabet edeceğini buyuruyor ve gerçek mümin olmamız için Allah'ın tayin ettiği hak mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyük insanlara bakıyoruz, velilere, Allah dostlarına tamamen takva üzerine yaşıyorlar. Nefsi yendin mi, kendini bildin mi, Cenab-ı Hak'a yakınlaşıyorsun. Bazı şeyleri geriyorsun. Geriyince yani amacın hakka ulaşmak.
3: Mürşid öğretmen olabilir aslında. Onun yoluna gidersek, Allah'ın kurallarına, emirlerine uyarsak doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
5: Peygamberi ifade ediyor. Peygamberimizin sünnetlerine uyduğumuz zaman Allah'a da yaklaşıyorsun. Allah'a nasıl dua edeceğini, Allah'tan ne, nasıl isteyeceğini zaten söylüyor Hazreti Peygamberimiz.
2: İslam diyor ya, cem olun, ayrılmayın. Ayrılığa düşünüz mü nifak çıkar. Bir olun, beraber olun. Bu anlamdan devam edersek cem olmak olayı var burada. O zaman mürşit de bu cemin başıdır. Bunda bir sakınca yok.
6: Yol gösterici biraz. Onlara örnek almamız gerekiyor. Sizin de yol gösterici bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Bizim mürşidimiz var.
6: Tabii evet. Aynen. İsterdim.
3: Şu ana kadar olmadı ama olsun ister miydim? Olabilir. Peygamber Efendimiz var gerçi. Onun örnek alabiliriz yani.
5: Allah'la kulun arasına hiçbir mürşittir, şudur budur giremez. Allah'a sen kendi kalpten duanı edip kalpten inanırsan bu sana yeter. Mürşitlere, aracılara gerek yok.
0: Misafirim İslam, cem olun, ayrılmayın, bir olun, beraber olun diyor. Mürşit de bu cemin başıdır dedi. Gerçekten de insanların cem olmasından mürşidin nasıl bir fonksiyonu vardır? İnsanların cem olmasına mürşitle bu olay gerçekleşir. Evvela Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in şu hadisini hatırlatmakta fayda var. Setefriku min ümmeti selase ve sebeine fırkaten kulla finnari ile vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. İşte o fırkaya inerecek kimlerdi ya Resulullah deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her şeyden evvel Allah yolunda olmak lazım. Allah yolunda olmak bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Ali İmran 103'te وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte fırkalara ayrılmamak sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ama cem olmak bir sonraki safa mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Rum suresinin 31. 32. ayet-i kerimesinde minevine iyiliği ve takuhu Allah'ın yönüne böylece takva sahibi Allah'a ulaşmayı dile. Sakın müşriklerden olma. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Enam 153'te en haza sirat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sirat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sizi sirat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Mürşid nasıl sirat-ı müstakim Allah'ın ipi ise, Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipi ise, mürşid de insanlardan bir iptir. Hanif dinin muhtevasında tek Allah'a inanmak ve Allah'ın etrafında cem olmak, bütünleşmek, tek bir cemaat oluşturmak vardır. Tek Allah'a inanmak tevhidin birinci cephesidir. Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması tevhidin ikinci cephesi. Demek ki Allah'a inanmak, Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturması birinci cephesi. Tek bir fırkayı vurucuna getirmesi ise ikinci cephesi. Hangi açıdan bakarsak bakalım, mürşidine ulaşamayan bir insanın tevhide adım atabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü tevhid sırat-ı müstakim üzerinde olanların topluluğudur. İnsanlar mürşitlerine tabi olmazlarsa hidayete eremezler, sırat-ı müstakim üzerinde olamazlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde La teşte mi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Öyleyse 10 mürşidine 10 ayet-i kerime tabi olmayanlar delalette ise bu delalette olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama fırkalara ayrılanlardan kurtulan, fırka-i naci içinde yer alan onlar kesinlikle sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır ve müşriklerine tabi olanlardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Öyleyse Allah'ın müşriğimize tabi olduğum zaman katından bize gönderdiği devrin imamın ruhu başımız üzerinde yer aldığı zaman o bir nimettir ve biz de nimetlenen, kurtulanlardan oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sevgili Cappur Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dualarımızın kabulü ile tevekkülümüz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz, Allah'tan talep etmemiz, Allah'a tevekkül etmemiz demektir. Evet. Kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah Teala da bunu kalbimize gördüğü an bizi mürşidimize ulaştırıyor ve duamızı kabul ediyor. Her zaman Efendimiz Baba Erenler'in yağmur kıssasını anlatıyor. Köylüler yağmur duasına çıkmışlar ama bir türlü olmuyor. Baba Erenler deyince diyor ki o iş bana aittir. Sen diyor ne yaparsın? Şimdi ne yapacağımızı göreceksin diyor. Şalvarını ıslatıyor ve güneşe kuruması için koyuyor. Ve yağmur şakır şakır yağıyor. Buradan Baba Erenler neyi düşünüyor?

0: Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah'ın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusudur. Tevekkül kanunu bu. Yani tevekkülü sağlayan Allah ama kişi bu konunun talebinde olursa, kim Allah'tan ulaşmayı dilerse Allah Teala onun kendisini tevekkül etmesini sağlıyor. Allah Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrademizin Allah'a teslimini de ihata ediyor tevekkül kanunu. Her birinin tevekkülü Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. İşte hadis-i şerif de ifade ettiğim gibi mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanın duasını kabul etmez. Nebiyat Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde diyor ki hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz. Sabahleyin aç karınla yuvanızdan çıkardınız. Akşamleyin tok karınla hem kendinizin hem yavrularınızın karnını doyururdunuz. Yani rızkın veren daima Allah'tır. Allah Teala bunu garanti sağlıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın duamızı kabul etmesi bizim ona layık olmamıza bağlıdır. Liyakatimizi arttıracak en önemli unsur ise Allah'ın ismini zikretmekten geçiyor. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Namaz da bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Sen Cenab-ı Hakk'ı zikrettiğin sürece, zikir yaptıkça içinde bazı şeyler değişiyor. Bakış açın değişiyor. İslam'ın getirdiği güzellikler var. Bunlar zikirle kazanılıyor. Mesela namaz kılan bir adam kötülük yapamaz. Eğer bir insan namaza devam ederse çoğu kötülükten namaz onu alıkoyar.
3: Zikrin faydalarını bilemem ama az önce de dediğim gibi Allah'a inancın sonsuzsa, Allah'a gönülden inanıyorsan Allah senin dualarını zaten kabul eder.
4: Allah'ı zikrettiğimiz zaman daha huzurlu oluyoruz. En basit örneği namaz kılıyorum. Yani namaz kıldığım zaman böyle kendimi daha huzurlu hissediyorum. Böyle sanki içimdeki sıkıntılar gidiyormuş gibi hissediyorum. Ferahlık geliyor böyle.
5: Sürekli Allah'ı anarsak bence yanlış yollara sapmamayı önlemek için sürekli Allah dememizi istemiştir diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ı hatırladıkça ahireti hatırlayacağız. Ahireti hatırlayınca cehennemin olduğunu bildiğimiz için kötü yollara düşmemeye çalışacağız.
3: Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yeme, o yeter. Allah ne diyor zaten? Kul hakkı yemeden bana gel. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şey olursun.
0: Misafirimiz Allah'la arandaki şey sadece kul hakkı yememek. Kul hakkı yemediğin zaman evliya da olursun, her şeyde olursun. Kul hakkı yememek Allah'ın indinde bu denli önemli bir konu mudur? Yani Allah Teala'nın insanla insan arasındaki ilişkide üç davranış biçimini öngörüyor. Kısa saf, kötüye karşı hayırla mukabele etmek. Ama İşte bu şu andaki slaytımızda, tokat slaytımızda A, B'ye tokat atıyor. A zalim, derecat kaybediyor. B'den mazlum, derecat ona kaybettiği derecatı kazanıyor. Ama bu sefer B kısas tatbik ederse, kötülüğe karşı kötülükle takip ederse o zaman kazandığını kaybediyor. Ama kötülüğe karşı sessiz kalmak, affetmek, Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluruz. Ama Allah Teala o kişinin, o derecat kaybeden kişinin o kadar kaybettiği derecat miktarı kadar ona azap ediyor. Ruh da fizik bedene azap ediyor. Öte yandan Allah'ın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evet, ne yapmıştır o kişi? Tokat atmıştır. Biz tokatla cevap vermediğimiz gibi ona bir iyilikte bulunuyoruz. Bu sefer bir kere daha kazanıyoruz. Kul hakkı insanlar tarafından hep yanlış anlaşılan bir meseledir. Allah Teala kul hakkıyla gelmeyin falan diye bir şey söylemesi söz konusu.

0: değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a seri hesap diyor. Allah hesabı derhal görendir. Birisine başka birine zulmettiği anda kul hakkı doğar ama doğan kul hakkı derhal Allah tarafından ödenir, adalet gerçekleşir. İnsanların derecat kaybetmesi veya derecat kazanması kul hakkının doğması ile birlikte derhal tahakkuk eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle size bir sorum olacaktı. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a havale etmek de bir dua hükmünde midir? Evet. Allah'a havale etmek bedduadır, intikam almaktır. Ama Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Taif'e gidip tebliğ yapmaya başlayınca oradaki insanlar tarafından taşlanıyor ve atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe onu bu halde görünce çok üzülüyor ve diyor ki ya Resulallah onlara beddua et ki Allah onlara günün göstersin yani intikam al. Allah Resulü el açıyor diyor ki ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar bilselerdi bunu yapmazlardı. Ve Allah beni beddua için değil dua için gönderdi. Yani bir nevi kişi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor. Havale ettiği zaman, bedduada bulunduğu zaman. Eğer Allah'a havale ederse, Allah Teala o kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin o sebeple de kazandığı derecat da yok olur. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine biz bunu tavsiye etmiyoruz. Talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Tam tersi, bize karşı kötülük yapanı dua etmeliyiz. Onu bağışla ya Rabbim diye Allah'tan talepte bulunmalıyız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir. Hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha-i Salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a hat olsun, sana teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, günümüz din öğretisinde Kur'an-ı Kerim'in hapsedilerek okunması, hitabet sahibi olunması, icazet alınması ile ahlaklı nesille yetiştirilmesi hedefleniyor. Allah-u Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinde ahlaklı nesille yetiştirilmesi hedefiyle bugünkü din öğretisinin hedefi arasında farklılık var mı? Evet sevgili kardeşim, 180 derece farklı. Tüm kutsal kitapları incelediğimiz zaman zaten deliller elimizde, ayetler elimizde. Tevrat'ı inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Tevrat ayetleriyle. Hemen onu gösterelim. Tevrat ayetleriyle 7 safa ve 4 teslim. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Ve tabi evet. İncil ayetleriyle ve Kur'an-ı Kerim inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslim. Birinci safa, şu anda ekranda, ikinci safhaya girelim. Mürşide tabiyet. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safa fizik ucun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa ihlas ve irşat. Yedinci safa iraden teslimi. Şimdi Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın iki can saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim kutsal kitaplarda yer alıyor. Allah'ın emirleri bu. Ama şimdi günümüze bakalım. İnsanlar bu güzel ahlaklı nesile yetiştirmek için ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar, hafızediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle bu ayetleri öğrendikten sonra hayatına tatbik etmek hiçbir zaman birbiriyle uyuşmuyor. Hitabet sahibi olması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hepiniz Kur'an-ı Kerim'i hafızedin diye bir ayet yok. Hepiniz hitabet sahibi olun diye bir ayet de yok. İcazet alınması olayı ise tam tersi, 7 sabah 4 teslimi yaşayanların seher vaktinde Allah'ın davetiyle gerçekleştirilen ve iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın ona izin vermesi, bu konuda yetki sahibi kılmasıdır. Öyleyse ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak ve ancak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ama günümüz öğretisinde dikkat ederseniz Kur'an ezberleniyor, kıraatla okunuyor ve Kur'an'ın ezberlenmesi, kıraatla okunması hiçbir zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişinin Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmasıyla bir ilişkisi yok. Allah Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinde ise ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi ancak 7 sabah 4 teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Evet, din ahlaktır. Din güzel ahlakın tamamlanmasıdır. Ama güzel ahlakın tamamlanması, kişinin ahsen-i takvime ulaşması ancak 7 safa ve 4 teslimin yaşanmasıyla mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde "Nakad halakna insane fi ahsen-i takvim." Biz insanı bir takvim, zaman dilimi içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Ruh ahsendir ama ahsen olan ruhun Allah'a ulaşması, teslimi isteniyor. Fizik vücudun ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. Nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi söz konusu. En son olarak iradenin de ahsen olarak Allah'a teslimiyle güzel ahlakın sahibi olunuyor kişi. Güzel ahlak mutlak surette bu standart içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse geleneksel din tatbikatının içerisindeki öğretiyle Allah-u Teala'nın kutsal kitaplardaki öğretisinin arasında farklılık var mı? Evet. ne yok geleneksel din tatbikatının içerisinde yer alan, ne yok Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşat yok, iradenin teslimi yok. Yani hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden ne haber diyeceksiniz? Vasıta emirlerden de sadece İslam'ın 5 şartı var. Burada da Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler yok. Allah'a ulaşma dileği yok, teslimler yok. Sadece ne var? Sadece sevmu selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet var. Kelime-i şehadet de kişinin kendi kendine yaptığı bir şey. Halbuki burada da şey yok. Belki de bu hasta emirlerin içerisinde üç şey yok. Allah'a ulaşma dileği yok, zikir yok ve mürşid önünde kelime-i şehadetin söylenmesi yok. Çünkü bir insan kendi kendine kelime-i şehadeti söylediği zaman derecat kazanıyor ama hiçbir zaman onun kalbine iman yazılmıyor. Onun günahları sevaba çevrilmiyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Ancak mürşid önünde bunu gerçekleştirirse bu olaylar tahakkuk ediyor. İkinci sual, Allah-u Teala nebilerine indirdiği kutsal kitaplarda diğer kitap indirdiği nebilerden bahsetmesine rağmen insanlar diğer kutsal kitaplardaki hakikatleri tam bilmedikleri için mi Yahudiliği, Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı daha üstün olarak görüyorlar? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Ulul Azm nebilerinden bahsediyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Ulul Azm nebilerindendir. Hazreti Musa İbrahim Aleyhisselam Ulul Azm nebisi. Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Ulul Azm nebisi. Ama Adem Aleyhisselam da bir nebi resul olmasına karşılık Adem Aleyhisselam'da da ne yok? Allah Teala Taha 115'te biz ondan ahd aldık ama o unuttu ve onda azim bulmadık buyuruyor bakın. Andolsun Adem Aleyhisselam'a ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Öyleyse onlar arasında da bir farklılık var. Şimdi eğer olay buysa Allah Teala nebilerini kendilerine verdiği kutsal kitaplar itibariyle farklı kılmış. İsra 55'te وَلَقَدْ فَدَلْنَا بَعْدَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْدٍ لَقَدْ فَدَلْنَا بَعْدَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْدٍ. Yani and olsun ki biz kısım nebileri diğerlerinin üstüne üstün kıldık. Davud Aleyhisselam'a zebur verdik. Öyleyse nebiler arasında bir farklılık var. Ama öbür taraftan bir nebi resul var, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği. Diğeri de veli resul var. O nebinin şeriat kitabıyla amel eden. Ama her devirde mutlaka Allah Teala'nın kutsal kitapların tefsirini kendisine verdiği tasarrufta olan bir ya nebi resul imam var veya veli resul imam var. Onlardan biz hakikatleri öğreniyoruz. Örneğin Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 25 tane peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 tanesi de farklı. Üzeri Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam ve diğeri. İşte لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولَ مِنْ قَبْلِكَ. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Bir kısmını da sana anlatmadık. Yani bir kısım Resullerden mesela Allah-u Teala Allah'ın izni olmadığın bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isyana orada hüsrana uğramışlardır. Yani Allah veli Resul'e de Allah nebi Resul'e de ayet indiriyor. Ama Allah'ın veli Resul'lere indirdiği ayetler şer'i hüküm taşımıyor. Fakat nebi Resul'e indirdiği ayetlerin hepsi şeriat hükmündendir. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam Yunus suresi 35. ayetle Haş suresi 6. ayet arasında bir ilişki var mıdır? Yunus 35'e bakıyoruz. Ve Haç suresinin 6. ayet-i kerimesi. Kul helm şürekâukum men yehti ilal hak. Kul Allahu yehti ilal hak. Efe men yehti ilal hakki hakku en yetuva em la yehti illa en yuhte. Fema lekum keyfe tahkumun. Zalike bi enne Allahu vel hakku ve ennehu yuhyum nevte ve ennehu ala kulli şeyin kadir. De ki sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek kimse var mı? Yani sevgili kardeşlerim, sizin ortaklarınızdan olsa olsa diğer, mesela açık şirk içinde güneşten bahsediyor, aydan ve yıldızlardan ve elleriyle yontukları putlardan bahsediyor. Ortaklardan Hakk'a hidayet edecek. Yani insan ruhuna Allah'a ulaştıracak kimse var mı? De ki Allah Hakk'a hidayet eder. Yani Allah ruhu kendisine ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olmaya layıktır? Yoksa hidayete erilmedikçe kendisi hidayete ermeyen kimse mi? Elbette Allah. İkisinin arasında bir rabıtası var mı? Tabi. Allah-u Teala insan ruhunu kendine ulaştırıyor. Ama hiçbir zaman diğeri buna muktedir değil. Niyet rabıtası var mı? Evet, Allah'ın kudreti açısından, Allah Teala'nın her şeye kadir olması açısından bir ilişkisi var inşallah. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üst kat cennetlere kalplerinin rahmeti, merhameti, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertliğiyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 134'te muhsinlerin özellikleri olan af, öfkelerini yutabilmeleri ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve af özellikleriyle af, öfkelerini yutabilme ve infakla bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah muhsinleri sever. Yani üst seviyedeki cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, üst kat cennetlere kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle giderler. Hadisiyle Ali İmran 130'un muhsinler özellikler olan af, öfkeni tutabilme ve infak sırasıyla eşleşebilir mi? Evet. Almanya'dan bir kardeşi bu terim hocam. 6 afet bende ağırlıklı olarak var. Bu durumda afetlere göre belirlenen esmaları çekmek istiyorum. Fakat her bir afet için okunması gereken esmaların sayısı çok geliyor. Zikrimin yanı sıra hepsini yapamıyorum. Bu durumda her afet için gereken esmaları 50 defa okusam olur mu? Hayır sevgili kardeşim. Efendimiz neyi bildirmişse o şekilde yapman lazım. Mesela nedir? Öfke ve gayze ilgili afet. O afet sende varsa ne yapman lazım? 269 kere Allah esması, 535 kere El Mesir, 689 kere Et-Tevab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim çekmen lazım. Öfke ve gayzla alakalı. Yani burada hangi afet varsa Efendimizin o afetle bildirdiği ne varsa onu yapman lazım. Yani ben onu yapmayayım da 50 kere defa diyeyim. Hayır, öyle bir şey yok. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtar Hocam. Hürmetle haset ve gül kokularıyla rica ediyorum. Sizi çok ama çok istiyorum. İzninizle bir soru arz etmek istiyorum. İnşallah Allah razı olsun. Başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Tekrar ellerinize hürmetle haset yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Evet. başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala Bakara 155'te وَنَّبْلُوكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبِشُرِمْ مِنَ السَّابِرِينَ. Şimdi buradan sizi korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ürün eksikliği imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Her zaman züht için musibet, musibetsizlikten iyidir. Şimdi biz insanlar sosyal varlıklarız, başka insanlarla birlikte yaşarız. Çevremizdeki insanlardan incitici davranışlar bize ulaşabilir. Ama çevremizdeki insanlardan bir hediyeleşme de olabilir. Herhangi birisinin almış olduğumuz bir hediye bizi bir faydaya ulaştırıyor. O dünya hayatında bir ihtiyacın giderilmesidir, bir faydaya ulaştırıyor. O hediyeyi alan kişi derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama o kişiden hediye değil de nefsi incitici bir tokat geldi. O tokat atan kişi derecat kaybediyor ise biz de derecat kazanıyoruz. O zaman bu açıdan bakıldığı zaman musibet, musibetsizlikten daha iyidir. Derecat kazanmak mı yoksa bir faydaya ulaşmak mı? Derecat kazanmak çok daha güzel bir şeydir. Öyleyse başımıza gelen musibetleri ders almalıyız ve o musibetlerden gerekli dersi çıkartabilirsek zikrimizi arttırmalıyız. Mutlaka daha evvel nefsimize uyarak bir yanlışı yapmışızdır ki onun aksümeli, onun kefareti bu şekilde bize geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Musibetlerden ders alanlar var. Musibetlerden ders almayanlar var. İşte Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, pardon Bakara 26 değil, 126 değil, Tövbe 126'da, onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Demek ki Allah-u Teala'nın oradan muradı tövbe etmemiz ve zikre başlamamız. Yani mürşide sahip olup zikre başlamamız. Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Yani gerekli musibetlerden ders çıkartmıyorlar. Ama Bakara 155'tekiler gerekli musibetlerden ders çıkartan kişilerdir. Ve Allah-u Teala oradan bize bu mesajı veriyor. Öyleyse başımıza gelen musibetlere nasıl değerlendirmeliyiz? Ders çıkartmalıyız ve o musibetlerden aldığımız derslerle her gün biraz daha zikrimizi arttırmalıyız. Zahit olan kişi bir lokma bir hırka ile geçinen birisi değil. Zahit olan kişi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiren, Allah'ı kendinden öne geçiren kişidir. Burada da musibetlerin çok rolü var. Nitekim Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Yunus 12'de İnsana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği zaman, dokunduğu zaman yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder. Demek ki musibetlerde kişi sıkıştığı zaman kul sıkışmayınca hazır yetişmez olayıyla hemen dua etmeye başlıyor. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntılar bize dua etmemiş gibi dönüyor. İşte bunlar musiflerdir. Bize düşen ders alıp o aldığımız derslerle Allah'a daha fazla yaklaşmamız, mukarreb kullardan olmamız lazım. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, İhlas'ın 7 kademesi nedir, açıklayabilir misiniz? İhlas'ın 7 kademesi talepsizlik, düşüncelerimizden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin güçlenmesi inşallah. 7 tane kademesi var ihlasın. Allah'ın izniyle. İkinci suali, efendim bir sohbetin zikrinizi arttırın, zikrinizi arttırın, ihtarı boşa değildir diye buyurmaktadır. Bu konuda ne buyurursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, her gün zikrimizi arttırmamız lazım. Eğer Allah Teala bir dilekle garanti tahtında bize 3 saatlik zikri ikram etmişse, vermişse, ondan sonra da bizden ne istiyor? Zikrimizi arttırmamızı istiyor. O 3 saat zikri 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye ve 13 saate zikrimizi arttırmamız lazım. Yani 3 saatlik zikri 6 saat ilave etmemiz lazım. 6 kere 3, 18. Biz hadi onu 12'de 13'te bitirdik. Yani 6 kat daha zikrini arttırması gerekir. Nitekim Allah-u Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 78'de ve cahidu fillah hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihad edin. Ne demektir Allah-u Teala hakkıyla cihad edin? Ruhumuz Allah'ın zatından ifna olmuş ama nefsimize karşı cihadımız bitmemiş. O zaman ne yapmamız lazım? Hakkıyla cihad, hakkıyla cihad zikrimizi arttırmaktır. 3 saati 4'e, 4'ü 5'e, 5'e 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a ve 18 saat zikre ulaşmak. 18 saat zikir fizik ucunun teslimi. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in dinidir. O sizi daha önce Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda Kur'an-ı Kerim'de ve sizler, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Gerçekten de tövbemizi gerçekleştirdiğimiz zaman şahit olan kimdir? Şahit olan Allah'tır, devrin imamıdır, devrin imamının ruhudur, arşıttan meleklerdir, mürşidin kalp gözüdür ve diğerlere bakın. İşte burada Allah şahit, Resul size şahit olsun, devrin imamın ruhu şahit olsun, arşıttan melekler ve mürşidin kalp gözü şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Siz de dediği, siz de mürşid olun ve kalp gözünüzde bu olaya şahit olun. Kiramen kâtibine ve amel defteri. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, uzun zamandır Allah'a ulaşmayı diliyorum. Fakat kalben ısınamıyorum. Hacet namazlarımda mürşidimi göremiyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, evvela bu dileği kalbinize nakşetmelisiniz. Yani bilmelisiniz ki Allah-u Teala'nın zatından üfürdüğü ruh sadece insanda var ve ancak bu ruhla kişi hayattayken Allah'a ulaşabilir ve bunu gerçekleştiren de Allah'tır. Allah'ın bizden istediği sadece kalbimizde bu talebin olması. Eğer siz de anlatılanlardan gerekli dersi çıkartmış, evet gerçekten Allah ruhu bana üfürmüş, bunlar bende bir emanet, bana ait değil, Allah'a ait. Bu emaneti hayattayken onun emrine uyarak teslim etmek durumundayım. 12 kere Allah farz kılmış. Bu dileği Allah-u Teala kalbinde görürse ondan sonrası kesinlikle Allah'ın rahim esmasıyla sana tecelli etmesi ve seni 12 tane insanla mürşidine ulaşıp ona tabi olman lazım. Ancak ondan sonra bütün yaşananlar, mutluluklar, güzellikler oluşur. Ama uzun zamanda Allah'a ulaşmayı diliyorum fakat ısınamıyorum, kalbim ısınamıyor diyorsan belli ki onu kalbinde indirmemişsin, diline söylüyorsun. Diline söylediğin zaman da Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? Fastahinu bi sabri ve salati. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi kişi? Yani Allah mürşidi kime gösteriyor? Huşu sahibi olan kişiye. Evvela namazlarınızı huşu içinde kılın ve huşu içinde kılınan bir hacet namazında Allah mürşidi gösteriyor. Ama huşu sahibi kişi kimdir? Huşu sahibi kişi Bakara 46'da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Şimdi kişi kalbinde bu dilek yoksa, sadece dilde varsa o kişi huşu sahibi değildir. Huşu sahibi olmayan kişi de asla Allah-u Teala mürşid göstermez. Gösterebilmesi için mutlak surette o kişinin huşu sahibi olması lazım. Allah'ın izniyle. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, berzah alemi hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Biz insanlar bu zahiri alemde yaşıyoruz. Ama zahiri alemin karşıtı berzah alemidir. İnsanların berzah alemi. Cinler gayb aleminde yaşıyorlar. Cinle gayb aleminin karşıtı, karşıt zahiri alem, karşıt gayb alemi, o da cinlerin berzah alemi. Ve melekler emr aleminde yaşıyor. Onun karşıtı ise karşıt emr alemi, şeytan ve avanesinin olduğu alem. Üç asıl ve üç de karşıtı olmak üzere 6 tane alem. Ama bütün bu 6 alemi de rahmetiyle ve ilmiyle kuşatan Allah'tır. 6 alemin altısında. İşte bu da 7. alem, yokluk oluyor. O halde berzah alemi hakkında verim. Şimdi berzah alemi bu zahiri alemin devamı. Sadece bir takım farklar var. Orada enerji bedenimiz yaşıyor. Enerji beden olması hasebiyle bir yararlanma yok. Enerji beden olması hasebiyle bir ölüm yok. Enerji beden olması hasebiyle bir yaşlanma söz konusu değil. Vesaire. Mesela burada yine kişi öldüğü zaman akrabasıyla beraber, bunun sevdikleriyle beraber olur. Mesela cehennemlikler cehennemliklerle, cennetlikler cennetliklerle ve aile ortamında aynen olduğu gibi devam eder. Dediğim gibi biz bu alemde zahiri alem, fizik beden alemi olduğu için bir yerden bir yere düştüğü zaman yaralanma ve bir takım ölümler olabiliyor. Ama istediğiniz kadar hangi yükseklik olursa olsun berzah aleminde düşerseniz bir yaralanma yoktur. Bir boğulma olayı yoktur. Çünkü oradaki yaşadığınız bedeniniz enerji bedeninizdir. Topraktan yaratılan bir beden değildir. Yaşlanma da yoktur, ölüm de yoktur. Nefsler, berzah aleminde olan nefslerimiz sadece ölümü tadar. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin radyodan sohbetlerini dinliyoruz. Sohbetler görüntüsüz olduğu için yine de feyiz nurunu alabiliyor muyuz? Elbette. Önemli olan mürşidin söylemesi. Mürşide ulaşan o güzellikler onun başının üzerinden ihtiyaç sahibi insanların kalbine o feyiz nuru ulaşıyor. Hangi şartlar altında efendimizi dinlerseniz dinleyin, olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama derecesi aynı olur mu? Hayır. Yani en yakın efendimizin çevresindeki sohbetlerden bizzat fiziki olarak dinleyenle bu şekilde görüntüsüz veya sesle dinleyen arasında fark var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili hocam, size çok ama çok seviyorum. İslami konularda insanların birbirlerine farklı düşünmeleri, itirafların sebepleri nelerdir? Açıklar mısınız? Size çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İslami konuda insanların birbirinden farklı düşünmelerinin, ihtilaflarının sebepleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Bütün devrin imamların ifade ettiği hakikat aynı. Sayın Nursi Hazretleri 13. asrın müceddidi. Ve bu devrin üç tane temel hastalığından bahsediyor. Birisi cehalet, diğeri de ihtilaflar, üçüncüsü de zaruret. Şimdi biz cehaletle ihtilaflara bakalım. Cahil olan kişi kimdir? Kalben ulaşmayı dilemeyen kişi. O zaman İslami konularda insanların birbirinden farklı düşünmelerin sebebi. Kimler birbirinden farklı düşünür? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mesela Yahudilerden 70 fırka. 70 fırkanın 70'i de kalben ulaşmayı dilemiyor ve bu 70 fırkanın 70'i de birbirinden farklı düşünüyor. Hristiyanlardan 71 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve bunların her birisi birbirinden farklı düşünüyor. Müslümanlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu 72 fırka da birbirinden farklı düşünüyor. Allah Teala bunların hepsinin şirkte. Yahudilerden 70 fırka şirkte, Hristiyanlardan 71 fırka şirkte, gizli şirkte, Müslümanlardan 72 fırka gizli şirkte. Ve bakın şirk söz konusu olduğu zaman Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Kullu hizbin. Yani onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her birisi, bütün gruplar kendilerinde olan fırkalar. Yani her grup bir düşüncenin sahibi, o istikamette bir yapının sahibi. Halbuki Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, fırka inacı. Bunlar sırat-ı müstakimde, onlar aynı konuyu aynı şekilde düşünüyor. Yani bugün Yahudilerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aynı düşüncenin sahibi. Diyor ki ben mürşidime tabi olacağım, ayetler belli. Ben ruhumu teslim edeceğim belli. Ben fizik vücut teslim. Bunların hepsi düşünceleri aynı. Gelelim Hristiyanlardan da aynı şekilde 71 fırka birbirine farklı düşünüyor. Ama fırka inacı, onlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler, aynı düşüncenin sahipleri. Birbirine farklı düşünmüyorlar. 7 safayı düşünüyorlar. Müslümanlardan da aynı şekilde 72 fırka birbirine farklı düşünüyor. Ayrı düşüncenin sahibi, ama fırka inacıya ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, onların hepsi Peygamber Efendimiz'i nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyorlar. Çünkü din, İslamiyet Allah'a teslim olmaktı. Allah'a teslim olmak mürşide, mürşid de Allah adına teslim alıyor. Dolayısıyla bunlar aynı düşünüyor. Nitekim Şems'ten bahsedildiği zaman Mevlana, ne zaman Şems'imi buldum aklımı bir kenara koydum. Niçin? Akılsız mı oluyor? Hayır, artık mürşidin aklıyla hareket ediyor. Emri ondan alıyor ve emri tatbik ediyor. Öyleyse İslami konularda birbirinden farklı düşüncelerin, ihtilafların sebepleri Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa şirk vardır. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa dinde fırkalara ayrılmak vardır. Resulullah'ın lisanıyla fırkalaşma, Sayın Hüseyin Hazretleri'nin lisanıyla ihtilaf. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulema itaat edin, ama bir konuda niza düşün, ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resul'üne arz ediniz. Dikkat edin, o ihtilafa düşenler kendi kafalarıyla hareket etmiyorlar. Hemen konuyu Allah ve Resul'üne arz ediyorlar ve o ihtilaftan hemen Allah onları kurtarıyor. Öyle olması lazım, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa zaten ulaşmayı dilemeyenler müşriki kabul etmeyenlerdir. Öyle olunca o fırkalaşma kıyamete kadar devam ediyor. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam Mehdi Aleyhisselam döneminde bütün bu bidatlerinden hepsi din temizlenecek. Evvela insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Mesela Yahudiler benim dinim, Hristiyanlar benim dinim, Müslümanlar benim dinim. Halbuki dinler yok. Ama şeytan orada da devreye girmiş, farklı farklı dinlerin mensubu olduklarını onlara zannettirmiş. Gelelim aynı din içerisinde bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman Katolik, Protestan, Ortodoks vesaire. Müslümanlara geliyoruz. Müslümanlarda da inanç itibariyle Eşari, Maturidi diye ikiye ayrılmış. Ameli mezhepte itibariyle Sunniler ve Aleviler diye ikiye ayrılmış. Sunniler keza içinde bölünmüş. Yani bütün bu bölünmelerin arkasında kutsal kitaplarda ona dair bir delil yok. İnsanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar ve ne yazık ki iş çağırından çıkmış. Bütün mesele Allah'ın dinini, ezeli evvedi tek dini, İslam'ı yaşamak istiyorsak, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki hakikatlerle yaşamak lazım. Bu da her devirde devrin imamının tefsiriyle, açıklanmasıyla ancak gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tek birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zekat ve bir. Birinci sual, Allah-u Teala neden zekatı farz kılmıştır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala zekatla namazı beraber kullanıyor. Ve Rabbimiz Hücurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ettiler. İşte mal ile cihad rükünlerinden bir tanesi zekat ve birdir. Yani birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala zekat ve biri zikrediyor. Her devirde mutlaka zenginler oluyor, mutlaka fakirler oluyor. Fakirlere yardım üzerimize Allah-u Teala'nın farz olarak kesinleşmiş bir hükmüdür, borcudur. Onun için Allah-u Teala zekatı ihtiyaç sahibi kullara vermeyi farz kılmıştır. Tabii ki Allah-u Teala her istese herkesi eşit parada kazandırabilir. Ama böyle yapmıyor, herkese dilediği kadar para kazanmak imkanı vermiş. Bu para kazananlardan kim fazla kazanıyorsa onları başkalarına dağıtarak insanlar arasında sosyal adaletin gerçekleşmesini istiyor. Allah'ın adaleti insanların düşündüğünden çok daha ötede en üst boyutta mükemmel bir şekilde oluşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Evet. Demek ki dinin temelinde mal ile cihat var, zekatın verilmesi var. Ben vergi veriyorum, zekat vermem diyenler bir hurafe inancın içindedirler. Hatta Hazreti İsa döneminde aynı emir İncil'de de var. Zekatını istediği zaman biz zaten vergi olarak veriyoruz diyenlere Sezar'a veriyoruz vergi olarak. Hazreti İsa diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse hepimiz Allah'ın emrettiği biçimde malımızın 1/40'ını, %2,5'unu zekat, %2,5'unu bir, toplam %5 olarak vermeliyiz. Allah Teala ayetlerde bunu emrediyor. Aşağı yukarı 30 küsur ayette Allah Teala namaz ile zekatı bir arada zikrediyor. Ve akimü salate ve atü zekate. Vakimüsselate ve atü zekate. Yani namazı kılınız, zekatınızı veriniz. Evet, görüyoruz ki bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 43'te, Bakara 83'te, Bakara 110, Bakara 177, Bakara 277, Nisa 77, Nisa 62, Maide 12, Maide 55, Tövbe 5, Tövbe 11, Tövbe 71, Meryem 31, Meryem 55, Enbiya 73, Hac 41, Hac 78, Nur 37, Nur 56, Neml 3, Lokman 4, Ahzab 33, Mücadele 13, Müzzemmil 20 ve Beyine 5 olmak üzere toplam 30 küsur ayet Kur'an'da yer almış vaziyette bize neyi, zekatı vermeyi farz kılıyor. İkinci sual, bir denilen kavram neyi ifade ediyor? Kazancımızın %2,5'u zekat bize haramdır. %2,5 da paranın kiri. Bir zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Allah Teala Bakara suresi 177. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kişiyi ebrar yapan birin evvela inanç şartlarını saymış. Sonra paraya müteallik olan şartları saymış. Bunları tamamladıktan sonra birin diğer şartlarına geçmiş. İşte malı çok sevmenize rağmen Allah Teala akrabaya bir, yetimlere iki, miskinlere üç, yolda kalmışlara dört, dinlenenlere beş, altı ve yedi, köle azadına ve esirlere verilmesi. Allah Teala zekat ve bir Allah'ın huzurunda bizi paklayacak, aklayacak ve bizi huzura ve mutluluğa götürecek olan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın, ebrar yani birlerin sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Bütün sahabe zekatlarını ve birlerini beraberce veriyorlardı. Allah Teala dört tane yedili basamaktan oluşan İslam'ın bütünü, birinci yedili basamakta zekatınızı verin, Allah sizi hırsızlıktan korusun. İkinci yedili basamakta biri verin, Allah sizi rüşvetten korusun. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin, Allah sizi faizden korusun. Dördüncü yedili basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin, Allah sizi israftan korusun. Tüm bunların hepsi Allah Teala'nın mutlu huzurlu bir insan hayatı için elzem olan Allah'ın malla ilgili emirleridir. Üçüncü sual, vermemiz gereken zekat ve biri nasıl hesap etmeliyiz? Gerçekten ekonomi profesörlerinden bir kişi Mehmet Yazıcı'nın yaptığı araştırmada zekat vermeyenlere savaş Hazreti Ebubekir tarafından gerçekleştiriliyor. Eğer diyor insanlar zekatını verselerdi ekonomik açıdan İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmazdı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Nur 56'da Allah Teala bunu açıklıyor. Ve Zuruf 32'de mal sahibi, sermaye sahipleri yatırımları gerçekleştirsinler ve işsizlere iş sahası açsınlar diye Allah'ın bir emir var. Zuruf 32. Evet. Öyleyse zekat Allah Teala'nın temel emri olarak karşımıza çıkıyor. Hanefi mezhebi 40'ta 1 diyor. Şafii mezhebi 10'da 1 diyor. %2,5'u da 1. Toplam %5 ediyor. Eğer bir ticarethane işletiyorsanız, bir şirketin sahibiyseniz, yani yaptığınız şey profesyonelse, o zaman elbette masraflarınız çıktıktan sonra elinizde kalan para üzerinden bu hesabı yapmak durumundasınız. Yani kazancınızı %2,5, %2 zekat. Ama eğer maaş alıyorsanız aldığınız ücretin bütününü gelirinizi ifade eder. Öyleyse böyle bir hesap yapmak durumundasınız. Ayrıca zamanımızda herkesin büyük borçlarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve borçlar taksit taksit ödeniyor. Elbette borca da bir miktar para ayıracaksınız ama birinizi de elinizi de geçen para üzerinden ödeyeceksiniz. Bizim ölçülerimizde yapılması lazım gelen şey itidali davranmaktır. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Cimri kişi zekatı vermeyendir. Ama her şeyi de veren kişi israf eden kişidir. O dairesiyle mal ile cihat noktasında tefrit ve ifrat yoktur. Tefrit cimriliktir. İsraf ifrat da israftır. Ben her şeyi vereceğim dediğin zaman bu da kesinlikle ifrata giriyor. Yani ifrat ve tefritte yer yok. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kazandığımız parada başka insanların da hakkı olduğunu açıklıyor ve bizlere zekat vermeyi farz kılıyor. Sizce zekat vermenin faydası nedir?
2: Zaten dinimizce paylaşmak güzel bir şey.
3: Zenginlerin yaşadığını, garibanlar almak istediğini alamıyor, yaşamak istediğini yaşayamıyor. Onun için paylaşmak bence çok güzel bir şey. Hele de bu ayda.
4: Mesela kazalardan, belalardan korunmak, ailemizin bereketinin artması olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce herkes kazandığı paranın zekatını verse dünyada fakir insan kalır mı?
5: Fakir insan illaki olur. Fakirler de perişan olmaz yani.
6: Benim eşim 11 yıl hapiste yattı bundan 6 sene önce. O verilen fitreler, zekatları asla unutmam. Unutmam yani, unutmuyorum da Allah'ım onların birini bin etsin.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda severek, isteyerek

0: sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
1: Ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum inşallah.
0: Seni çok seviyorum. Kurban olduğum Rabbim.
2: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyde Allah'ın mucizesini istiyoruz dedi. Allah'a atayken ulaşabilmek bir mucize midir? Allah Teala gerçekleştirmesi hasebiyle evet. Şura 13'te Berat 10:27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah dinini de rahatta bırakır ve yehdi ileyhi men yunib. Yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te Rahat 27'de ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine ulaştırması hasebiyle bir mucizedir. Allah Teala 19 fille tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Allah Teala insanlardan bir kısmını seçeceğini ve seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaşacağını söylemektedir. Bu Allah'ın bize bir garantisidir. Bu garantiyi Ankebut 5'te veriyor. Men kâne yercu lika Allahi fenne acelâ ilâhat. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka onun vakti gelecek ve Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 Allah-u Teala misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152 ahdinizi. Yunus 25'te tesmir orada olan zatına davet eder. Rad 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31'de Lokman 15, Zümer 54 vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
3: Allah-u Teala zekatı kabul edilenlerden olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da söylüyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes İslamiyet'i bir oturduğun yerde yorum yapıyorlar. Artık bu yorumlar yapılmaması gereken bir şey. Yani İslamiyet tartışılmamız bir şey. Çünkü kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için.
5: Yol yani Allah'a giden yol.
4: Tabii belli bir dergahımız yok ki bağlı olduğumuz yani şu anda. Ama nedir ki işte camilerimizi, İslamiyetimizi bu şekilde gözetiyoruz yani.
1: Alimli insanlar, bilgili insanlar o yöndeki insanları bana anımsatıyor.
4: Ama işte Peygamber Efendimiz gibi güzel bir mürşit bulmak o bambaşka. Yani o insanı zaten cennete götürür Allah'ın izniyle.
3: Allah Teala bunun için işte Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılıp sabırla istaneyi mürşidinizi benden sorun diyor. Siz de düşünür müydünüz?
4: Tabii ki onlara gidip duada bulunmayı yani bir şekilde Allah dostlarından dua almayı çok isteriz.
6: Ama araştırırım iyice bakarım. Onlardan zarar geleceğini düşünmüyorum ki ne. Çünkü Allah yolunda insanlar yani.
1: Ya tabii ki de düşünürdük. Hani kim insan bunun için gece namaza bile hani kalkıp namaz kılıyor, şükür namazları falan. Ama çoğu insan yapmıyor. Şahsen ben de yapmıyorum ama inşallah yaparsak da çok güzel olur.
5: İsterim tabii ki. Her şeyi bilemeyebiliyoruz. Yol göstericinin arkasında yol öğrenmek çok güzel bir şey.
2: Misafirimiz hocalar biraz kafa karıştırıyor. Herkes oturduğu yerde yorum yapıyor. İslamiyet kitap üzerine, ayet üzerine olduğu için tartışılmamalıdır dedi. Din yoruma açık mıdır? İnsanlar ayrı ayrı kaynaklardan feyz alabilirler, ilim alabilirler. Ama doğrular ve yanlışlar değişmez. Yapılması lazım gelen şey Kur'an kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği emirler var.

0: yapılması lazım. Allah'ın koyduğu yasaklar var. Ona da uyulması lazım. Emir ve yasaklara uyulması halinde herkes aynı huzura ve mutluluğa mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Öyleyse Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan üç grup insanın kalbi yapısı ifade ediliyor. Kalbinde zey olanlar, yani kalbi hasta olanlar, bunlar Kur'an'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyorlar. Rasihun, ilimde kökleşme, onlar da muhkem müteşabihatlar, hepsi Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulel vab. Ulel vab tezekkür edebilir. Kimdir ulel vab? Ulel vab, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler. Ve Allah Teala bilmiyorsanız ulel vaba zikir eline sorun. Neyse, insanlar zikir elinden Kur'an'ı öğrenebilirler. Sahabe zikir ehli olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den Kur'an'ı öğrenmiş. Havariler zikir ehli olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dan öğrenmişler. Rabbaniyün zikir ehli olan Hazreti Musa'dan öğrenmişler. Her devirde Allah'ın dinini yaşayanlar Allah'ın tayin ettiği zikir ehlinden kutsal kitapları öğrenenlerdir. İnsanlar dediğim gibi ayrı kaynaklardan feyiz alabilirler ama Allah'ın doğruları, Allah'ın yasakları aynı olarak geçmektedir. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekatın verilmesiyle paranın bereketlenmesi arasındaki ilişkiden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Allah Teala Rum 39'da ve Bakara 261'de ne buyuruyor? İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikir, işte onu Allah Teala kat kat artırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra verdiğiniz mal artıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir Allah katından nurları kalbimize taşıyor. Bakara 261'de ise وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. Bereket, paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir, para vardır, bereketsizdir. Bu, o parayı kullananın durumuna göre değişir. Mutlaka herkes kazandığı her paradan ihtiyaç sahiplerine vermek mecburiyetindedir. Allah-u Teala bunun için zekatı mutlaka farz kılmıştır. Eğer kişi tasavvufta ise infakına karşılık 100 katından 700 katına kadar mutlaka ona Allah-u Teala veriyor. Ve o evde mutlaka bereket oluşuyor. Ancak zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden mutlaka çıkacağınızı da bilin. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala zekat verdikçe davranış biçimlerimizde bir güzelleşme olacağını, ancak bunun kalıcı olabilmesi için mutlaka zikir yaparak nefsimizi temizlememiz gerektiğini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sürekli dilimizde şey yapmak hem günahlarımızı azaltıyor, hem de kalbi nurlandırıyor. Daha çok Allah'a bağlıyor. Daha çok imana bağlıyor. Güzel oluyor. Zikir çok güzel bir şeydir yani.
4: Kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yönelmektir.
5: Ruhumuzu dinlendiriyor.
6: Allah'a ulaşmak yine. Yani direkt aranda herhangi bir şey olmadan direkt Cenab-ı Allah'la irtibat kurmak.
2: Zikir yapan bir insanın mutluluğu da artar mı?
4: Tabii ki artar. Mutlu olurum. Yani benim ailemde var öyle.
7: Kalbimizin daha temiz olması. Hani her Allah'ın adını andıkça kalbimiz daha çok temizleniyor. Hani Allah'ı bilmek, daha çok yakın olmak anlamına geliyor bence zikir. Her seferinde Allah'ı anıyoruz çünkü.
2: Allah'ın ismini zikret, her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Ard arda Allah Allah diye zikretmek bize ne sağlar?
6: Herhalde kalbimizi temizler, direkt Allah'la irtibat kurdurur, yolumuzu açar herhalde.
2: Ortalama ne kadar günde, kaç saat zikrediyorsunuz?
4: Günde demeyelim de arada, yalan olmasın.
0: Misafirimiz zikir kalbimizi temizlemek, ruhumuzu temizlemek, Allah'a yöneltmektir dedi. Zikrin kalp temizliğine ve ruh temizliğine etkisi var mıdır? Zikrin nefsin manevi kalbini arındırması %100 doğru. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا nefsini tezkiye eden bela bulur. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُوبٌ بِذِي ذِكْرَ اللّٰهِ var ki amin olmuşlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُوبُ kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsimizin manevi kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Zikir nefsimizin kalbindeki afetleri yok edeceği yegane ilaçtır. Zikir yaptıkça afetlerin azalması, karanlıkların kalpten atılıp dışarıya atılması, yerine Allah'ın katındaki nurların, faziletlerin gelip yerleşmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir hadisi şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
0: berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyoruz. Sualı bir kere daha tekrar edecek olursak, bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah Teala'nın peygamberler vasıtasıyla kendilerine verilen şeriat kitabının hepsinde orucun farz kılındığını Allah Teala beyan ediyor. Bakara 183'te nitekim Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alezine min kablikum leallekum tettekun. Ey ameni olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Birinci sefa takva Rum 31'de münibine ileyhi ve takvuhu ve akimusela. Öyleyse ancak Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleri oruç tuttuğu zaman orucun güzelliğine ulaşır. Ama kişi takva sahibi değilse, oruç tutuyorsa oruç onun için açlık ve susuzluktur. Kişi takva sahibi değilse gece ibadeti bir uykusuzluktur. Kişi takva sahibi değilse bunların hiçbirisinin geçerliliği söz konusu değil. Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Oruç tutmak bir ay boyunca midenin bağırsaklarının dinlenmesini ifade eder. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmeli. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Allah Teala insan vücudunu o şekilde vücuda getirmiş ki bir ay boyunca kişinin oruç tutması Allah'ın ona verdiği fizik vücut için zaruridir. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır. Ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Tekim bir bedevi grup Resulullah'tan İslam'ı öğrenmek üzere geldiğinde birisi devamlı oruç tutacağım, devamlı namaz kılacağım, diğerisi yeri hiç evlenmeyeceğim dediğinde Resulullah onları yanıma getirin. Beyler diyor, kendinize gelin. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Evlenmeyen bizden değildir. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Ve devamlı oruçtan hiç tutmamış gibi. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın ölçüleri var. Allah'ın ölçülerinde ifrat ve tefrit yoktur. Her şeyin zekatı bedeninde zak var. Zeybenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Sam teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrillah şefakatu halkillah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. dolar TL, 2. bayram tatili kaç gün, 3. öğretmen bilişim ağları, ergen, 5. kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kıraat, tilavet ve kısa. Birinci sual, kıraat kavramı ne ifade ediyor? Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi, kutsal kitapların öğretimini esas alır. Kur'an-ı Kerim öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safhayı içeriyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun birinci safhası tebliğ. İkinci safhası kıraat. Üçüncü safhası tilavet. Dördüncü safha tezkiye. Beşinci safha talim, altıncı safha kısa, yedinci safha tezekkür. Öyleyse günümüz bugünde kıraat, tilavet ve kısa, yani ikinci, üçüncü ve altıncı safhaları ihtiva ediyor. Cehennemlikler mutlak surette kendilerine dünya hayatını yaşarken tebliğ ulaştığı zikrediliyor. Zümer suresinin 71 ve Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine, kıraat ikincisine, tilavet üçüncüsü kısa olarak ifade ediyor. Başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksız. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah Teala kıraat adını vermiş. Kıraat davettir, davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamaktır. İşaret makamını yapacağı ilk şey kıraattır. Kıraatın içerisinde tebliğ vardır. Tebliğin ötesi kıraattır. Yani birinci safha tebliğ, ikinci safha kıraat. İşte Zümer 71'de cehennemlikler cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hatta izah cevafetü elbâ kâle elem kâzın elem yetikum resûlem hüküm yetlûne aleyküm ayâti rabbiküm ve yenzirunukum liqâyumukum hâzâ ve sizi bugüne ulaşmakla uyarmadı mı? Onlar da itiraf ederek geldi. Kalu bela. Lakin hakkat kelimatul azab ala kafirin. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Tilavete baktığımız zaman aslında bir ve ikinci sabahdakiler gideceği yer cehennem olması hasebiyle tilavet muhakkak ki tüm Resulü'nün birinci görevi yetlu aleyküm hayatina ve yüzekiküm. Size ayetleri tilavet eder ve sizin nefsinizi tezkiye eder. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere de tilavet ediliyor, dilemeyenlere de. İşte burada ayetleri tilavet edip sizleri uyarmadılar mı? Resullerin iki görevinden bir tanesi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Cehennemlikler olduğuna göre ayetleri tilavet edip sizi bugüne ulaşmakla uyarmadılar mı? Resullerin görevi uyarmak, cehennemlikleri uyarmak. Öyleyse kıraatın içine tebliğ giriyor. Velhasıl suresi başlangıçta herkes üsranda, herkes ayetlerden gafil, bütün negatif koşulların sahibi. Ama ister İsra 45-46 olsun, Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmül ahire iman etmeyen, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ve yevmül ahire iman etmek. 7 ayet-i kerimede bu zikrediliyor. Ayette bacağına alakümüne nefte, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler. Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman yevmil ahire iman etmeyenler, baş gözlerine cevher mesura, kulaklarına vakra, kalplerine Allah-u Teala akinet koyuyor. Allah razı olsun. İkinci sual, tilavetin muhtevasında ne vardır? Tilavetin muhtevasında seçilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler vardır. İster Bakara 129 olsun, İster Bakara 151 olsun, ister Alim 164 olsun, ister Cuma 2. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Kimlere tilavet ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. İşte ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne veriyor. Birinci görev. Ama bu tilavet kime yapılıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü ondan sonra tabi olanların nefsini tezkiye ediyor. Alime 150, Bakara 151, Alime 164, Cuma 2. Buradan da anlıyoruz. Ve Resul'ün buradaki görevi de onları cehenneme gitmekte uyarıyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 7 kalp şahitinin sahibi olur. Tilavetin muhtevasında Ali İmran 101'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 101, Ali İmran suresinin 101. ayet-i kerimesi. Keyfe tekfirune, size Allah'ın ayetleri okunurken, varınızda onun, Allah'ın Resulü varken, siz nasıl inkar edersiniz? Burada size ayetten tilavet edilirken ve Allah'ın Resulü içinizdeyken siz nasıl inkar edersiniz? Men ya'tasim billahi, fekat hudi ila sirat-ı müstakim. Yani artık o sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yola hidayet olmuştur. Kim Allah'a sımsıkı tutunursa. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَمَنْ لَذِينَ عَمِنْ لَا وَحْتَسَمُوا بِهِ وَحْتَسُمْ يَحْتَسِمْ. Yani Allah'a sarılır, Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka sırat-ı müstakimi ulaştırılır. Öyleyse ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonraki durumu ifade ediyor. Nasıl inkar edersiniz? Bakara 121'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 121. ayet-i kerimesi. اَلَذِينَ اَتَيْنَا مُ الْكِتَابِ يَتْلَوْنَا حَقَّ تِلَاوَتِهِ kendilerine kitap verdiklerimiz. Onlar Allah'ın ayetlerini bir hakkın tilavetini ulaike yu'minu bihi. Ve yekfir bihi fe ulaike mul hasirun. Kim ayetlerinin tilavetinden inkar ederse onlar hüsrandadır. Allah'ın öğretisi kıraatle başlar. Üçüncü basamağa kadar tilavete kadar devam eder. 14. basamağa kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birine muhatap olur. Her birinde Allah Teala kullarına dereceler verir ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. En geniş öğretim dilimi tilavettir. Tilavet nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki devrede de o kişiye kitabın öğretilmesini kapsar. Öyleyse tilavet seçilen, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği, mürşide ulaşan, oluştuktan sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam eden, kitabın ilk dört ruhunda da devam eden bir muhteva ifade ediyor. Bakara 129, Bakara 151'de de bütün Resullerin birinci görevi ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilavetiyle kişi yedi kalp şartının sahibi olur ve yedi nimetle nefs tezkiyesine başlar. Üçüncü sual, Kur'an'da geçen kıssa kavramının ne ihtiva ettiğini görüyoruz. İster Araf 35 olsun, ister Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi olsun, Resullerin hayatında sizin için ibretler var. Arap 35'te ya beni Adem'e imma yeti ekim resule mümküm ya kusune aleyküm hayati. Ey Adem oğulları, sizden size resuller göndermek ya yakusune aleyküm hayati, Allah'a ayetleri kısa eden fe menetteka ve esleha. Kim takva sahibi olur, ıslah-ı camine. Ve la havfun aleyhim ve la mihsenim. Öyleyse Resuller, Resullerin kısalarında sizin için ibretler vardır. Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kısa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kısa edilmesi, bu kısa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları söz konusu. Öyleyse kısa ıslahın işaretini taşıyor. Kısa Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimidir. Allah-u Teala kullarını seçmesi de kısanın içinde yer alıyor. Kısanın ötesi tezekkür, yani Allah'tan aldıklarını öğretmek, suallerin cevabını vermektir. Enam 130'da da ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resule minkum yaqsuna aleykum ayati ve yenzirunkum li kavmikum haza. Ayetleri kısa eden ve sizi buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Öyleyse ayetlerin kısa edilmesi her zaman söz konusu. Yusuf suresinin 3. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Yusuf 3'te? Nahnu naqussu aleyke ahsanel kısasi bima uhayna ileyke hazel Kur'ane ve in kunte min qablihi leminel gafilin. Bundan önce sen gafletteydin, bunları bilmiyordun. Zaten Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde وَمَا تَدِّيمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانُ Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا Biz onu bir nur kıldık. Öyleyse ayetlerin kısasından evvel sen bundan gafildir diyorsun. Allah Teala. Yusuf 111'e baktığımız zaman ne görüyor? Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesi. Lakad kâne fî kısasim ibretin li ulil elbâb. Uleyva olan kullarda da burada ibretler vardı diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretim metotlarından biri olan kıraatin insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içerdiğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la sohbet etmek demektir kızım. Kur'an böyle bir mucizedir yani.
3: İyi bir Müslüman olarak, mümin olarak ulaşırız.
4: Buyurmuş olduklarını yerine getirdim, ulaşırsın zaten.
5: Allah'a ulaşmak, ibadet etmek, Allah'a hizmet etmek. Ona Allah'ın her yolundan gitmek.
1: Yaşarken de Allah-u Teala'ya ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
4: Ne kadar yolumuz doğru, ne kadar gidebiliyoruz, işte onu sorgulamak lazım.
2: Samimi olmak gerekir yavrum. Aklından gönlünü bütünleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğu zaman da rahat bir şekilde bazı emellerine ulaşırsın. Hiçbir canlıda olmayan fikir vardır bizde.
1: Bütün Allah dostları da hep yaşarken Allah'a ulaşmak istemişler. Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
5: Niyete keşke.
3: En büyük hayallerinden biri insanın o olması lazım. Cenab-ı Allah'a dost olmak.
4: Güzel Allah bizi dost olarak kabul etsin. Dost olarak görsün.
2: Elbette, elbette. Ona şüphe mi var da? İşte günümüzün 21. cinnet dünyasında ancak zor güç şartlar altında yaşamaya devam ediyoruz. İyi olur inşallah.
4: Babandan açlık iste, üçüncü defa ya bu nedir ya? Ama Cenab-ı Allah öyle değil. İste diyor, iste ya, iste.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun evliyan olmaz kim? Keşkelerim öyle bir şey olsa.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aklınla gönlünü birleştirdiğin zaman şeytanı kovarsın. Şeytanı kovduğun zaman da emellerine ulaşırsın. İnsanların Allah'a ulaşmasına engel olan şeytan mıdır? Evet. Dinin en önemli konusu hidayettir. Hidayet, Allah'a ulaşmak, teslim olmak anlamına gelir. Allah'ın yolunu benimsedikçe, ruhu Allah'a doğru yola çıkartmadıkça bir insanın ulaşması mümkün olmayan bir sonuçtur. Sırat-ı müstakim hidayet yoludur, hidayete erme yoludur. İblis insanları sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar gayesi budur. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Birisi iblisin sırat-ı müstakime oturması insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayeti dilemesine mani olmak. İnsanın hidayette olması veya dalalette olması kendi tercihlerine göre dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o da dalalettedir. Zaten dalalette bırakıyor Allah Teala onu. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesiyle Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Sırat-ı müstakim de hidayet yoluysa Araf 16-17'de iblis insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oluyor. Sebe 21'de başlangıçta herkes küfürde, ancak ulaşmayı dilemekle kişi mümin olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinde olur. Zümer 17'de onlar tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ettiler? Allah'a yönelmekle. Rum 31'de Allah'a yönelenlerin takva sahibi olduğu, Şura 13'te yönelen kişilerin takva sahibi olanların da Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırıldığı, ruhlarının Allah'a ulaşmasını sağladığını görüyoruz. Enam 153'te ise işte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse her halükarda sırat-ı müstakimde tabi olun. Eğer sıratın hidayet olursa yani hidayetime tabi olun demiş oluyor. Sırat-ı müstakimi Allah-u Teala'nın 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُوَيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُ وَاَذَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakime oluşturdu. ذَلِكَ هُوَ اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِعِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yola ulaştırır. Öyleyse Allah'ın sirat-ı müstakime oluşturduğu kişi hidayete ulaştırdığı kişidir. O zaman o kişi sirat-ı müstakimdeyse hidayettedir demektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah Teala da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an öğretiminin bir üst safhasında tilavet var ve Allah-u Teala bizlere ayetleri tilavet eden, okuyup açıklayan resullere, mürşitlere tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İlla ki de mürşit şarttır yani. Bir hedefe ulaşacaksan bir yönetici şarttır. Kendi kendine gidemezsin yani.
5: Allah dostu, Allah'a ibadet eden, Allah'ın yolundan giden, Cenab-ı Allah'a her daim için doğruluk ve doğru yoldan sapmayanlara mürşit derler herhalde. Öyle demezler mi?
3: Mürşitlere ne düşünüyorum? İyi bir müridi olmak isterim.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Tabii. Onların ekmeğini yiyor. Belki içimize de vardır Allah dostu. Hiç bilmek.
4: Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Değil mi? Ben tabii mürşitler zincirin ilk halkasıdır. Zincirin ilk halkasıdır. Fakat yani Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya çok da aracı koymak taraftarı değilim. Anladın mı? Yani direkt yani Cenab-ı Allah direkt en sevgili ya en sevgili.
1: Konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazıyla Allah'tan istersek rüyamıza göstereceğini söylüyor.
5: Yeşe ben hep yıkılıyım ama hiç görsetmiyorum.
2: Samim olucu. Her şeyden önce samim olucu. Samim olduğun zaman ne istersen iste o verir. Kendine küfredene dahi veriyor. Yeter ki samim ol.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Cenab-ı Allah'a gidiyorsam araya aracı koymak taraftarı değilim. Allah'a giden yolda tek başına yol almak mümkün müdür? Değil. Allah Teala Rahman 33'te Ya maşer el cinni vel insi in istetâtu men tefuzu min akdere semavati vel ard fenfuzu la temizu la bi sultan. Bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Şimdi eğer Rahman işte sultan olmadan olmaz ve ruhun da Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlıysa o zaman Allah'ın tayin ettiği mürşit Allah'ın emriyle nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Bakara 151'de ve diğer ayetlerde bunu söylüyor Allah Teala. Enam 48'de ise mürşitlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olduğu buyuruluyor. Ve Allah Teala Resul göndermesem azap etmem. İsra 15'te. Öyleyse bizi azaptan beri kılmak için Allah Teala mutlaka Resuller gönderiyor. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemliklere size ayetleri daha doğrusu size nezir gelmedi mi? Onlar geldi itiraf ediyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Öyleyse mürşitler ayetlerle ikaz etmişler ama bu insanlar cehennemlikler ikazı dikkate almamışlar. Delalet üzerlerine hak olmuş ve kalp bir hasta olarak cehennemi hak etmişler. Mürşit farzdır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse tabiyet yoksa evliya, yani mürşide tabi olmadan şakilerden olmaz. Çünkü mürşidlerin hepsi Allah'ın velileridir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyorsa, o zaman tersi de söz konusu. Ya evliyaya tabi olmadan kişi şakilerden, yani cehennemliklerden olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasrete, hürmete, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimizin vetiyle inşallah. Uygunsa sualımı arz ediyorum. Alak suresinin 1. ayetindeki ikra, kırat et emri, insanları Allah'a ulaşmayı, dilemeyi anlat manasını ihtiva ediyor mu? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmet ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Alak suresinin 1. ayetinde ilk inen ayetler Alak suresinin 5 tane ayet-i kerimesi. اَقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي الَّذ۪ي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ عَلَقَ اَقْرَ وَرَبُّكَ لَكَ مُعَلَّذ۪ي عَلَمَ بِالْقَلَّمِ عَلَمَ الْاِنْسَانِ مُعَلَمْ يَعْلَمْ. İşte bu dört ayette elbette اَقْرَ dendiğine göre Allah'a ulaşmayı dile, dilersen Allah'ın müjdesine kavuşursun, dilemezsen seni cehenneme gitmekle uyarıyorum buyuruyor. Eğer devamında bakarsak, bakın insanı Allah Teala bir emir yoldan yarattı. Oku, senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalem ile öğretti devamında, yani yine 5, 6, 7, 19 tane ayetten ibarettir. Hepsini ihtiva ediyor bu ayetler. Alak suresi. Alemel insane malem yalem. İnsana bilmediği şeyi öğretti. Kella inen insane ayakta. Hayır, muhakkak insan gerçekten azgınlık yapar. Yani cehenneme gidenler azgınlık içindedir. Alak 7, kendini mustani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söylemesi sebebiyle bu cehennemlikler ifade ediyor. Ama inne ilâ rabbike rücâ, muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Hesap vermek üzere devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12 Nehy edeni, men edeni gördün mü? Neyi men edeni gördün mü? Habden izâ sellâ. Bir kulu namaz kıldığı zaman men eden. İşte bu azgınlar. Kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Ereyte inkâne alel hüdâ. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise. Hidayet üzere ise ev emere bi takva veya takvayı emrettiyse, hidayet üzere Allah'a ulaşmayı dilediyse veya ikinci sefer takvayı emrettiyse, 12 13 14 15'e bakalım, 19 sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse. Bir ikinci cehennemli grubu da, birisi azgınlar. Sen gördün mü eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse. Delalet üzerine hak olan bir kere. Allah'ın onu gördüğünü bilmiyorlar. Evvelem ya'lemu ennallâhe yara. Hayır, o eğer o gerçekten vazgeçmezse mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. 16. ayet-i kerim, nasiyetin kâzibetine katiye, yalancı günahkar alın. Haydi meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebaniye çağıracağız. Yani Alak suresi bir bütünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Ediyor tabii diyor. Yani Allah'a ulaşma dileğini evet diyor. Allah'a ulaşmayı Allah'a ölmeden evvel insan ruhuna ulaşacağını bilmeyenlere bunu anlatılması başlangıçta tebliğdir. Ama konuyu aşina olmaya başladığından itibaren adı kıraattır. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi onlara anlat. Manası Alak suresinin başlangıç ayetlerinde mevcut. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okutmuştur. Allah'ın ikra emri gerçekleşmiştir. Allah razı olsun. Onunla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala istiyor ki

0: aldığın an, sana ilk defa anne diye sarıldığı an gibi her an mutlu oluyorsun. Onu bir kere yaşıyorsun, bunu hep yaşıyorsun.
1: Mesela başımıza sıkıntılar geldi. Ne zikrediyoruz, nasıl karşılarız?
2: Cenab-ı Allah bir serbestlik, bir sakinlik verir sana.
3: Aldığımız her nefesin bir imtihan olduğunu hatırlarsın. Yani dünyada hiçbir şeyin boşuna yaratılmış olmadığını, işte hayatın amacını, varoluşun amacını, yaratılışın gayesini.
4: İnsanlar yaşamış olduğu müddet zarf içerisinde kızım, eğer başına bir kaza veya bir bela geliyorsa dönüp arkasına bir bakması lazım. Neden geldiğini o oradan tespit etmesi lazım. Sokakta huzur satılmıyor, huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor.
5: Bir misafirimiz sokakta huzur satılmıyor, huzursuzluk da satılmıyor. Bütün insanlar bunu kendi elleriyle yaratıyor. Huzurlu ve mutlu olmak kişinin kendi elinde olan bir şey midir? Evet, dünya sadece mutluluklardan ibaret değildir. Huzur içinde bir yaşamın çeşitli hüviyette dizaynı söz konusudur. Hayat inişlerden ve çıkışlardan oluşur. Bir gün en yakınınızdan birisini hasta görebilirsiniz, siz hastalanabilirsiniz, bir yeriniz sakatlanabilir, her şey mümkün. Ama her ortamda mutlu olabilirsiniz. Mutluluk sizin elinizdedir, olaylar vardır ama önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların insanlar üzerinde uyandırdığı etkidir, sonuçtur. Ne kadar nefsimizi sıfıra indirirsek olaylardan etkilenmemiz de sıfır mesafene düşmüş olur. Öyleyse önemli olan olaylar değil, olayların üzerindeki tesir. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Muhakkak ki biz insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarını sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ederse. Demek ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Buradan da bir kere daha çıkıyor. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Çünkü hayır mutlaka ferahlık, mutluluğu verir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle kötülük isabet ederse işte o zaman insan mutlaka inkar eden nankör olur. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bu ayetlerden bir tanesi de Şura 48, Tekabun 11'de Allah onların kalbine musibet ve muasa musibetin illa biznina. Musibetler hepsi Allah'ın izniyledir. Ama kim Allah'a iman ederse Allah Teala onun kalbine hidayeti verir. İman etmek, yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbine hidayet. Bakara 156-157'de bu musibetlerden ders çıkartan kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutluluk mutluluğun üç şartı vardır. Birinci şartı daimi olması, ikinci şartı sulh ve sükun noktasına ulaşmamız. Üçüncü şart ise üç alemde kavganın bittiği bir durumu ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Hasretle, sevgiyle ellerinizden öperiz. Hocam bir sualim olacaktı müsaadenizle. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
5: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Resullerin ayetleri kısa etmesiyle kavimlerinin lisanıyla beyan etmesi arasında bir fark var mıdır? Ayetlerin kısa edilmesiyle bir kavme beyanda bulunması arasında çok farklılık vardır.

Beyanda bulunmak konunun başlangıcı. Kişiyi hidayete davet söz konusu. Bu davetin sonunda kişiler ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, delaletten kurtulacaklar, hidayete adım atacaklar veya delalette kalacaklar. Yani beyan sadece ortaya koymaktır. Kısada muhtevanınsa derin olduğunu görüyoruz. Kısa etmek, anlatmak, tefsilatıyla beyan etmek ve bu beyanın sonunda yaşatmak ve bu surette kişiyi evvela ruhunu Allah teslime, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslime ulaştıracak bir dizayn ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir arkadaşım ibadetlerini düzenli yap ki Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilsin, bilesin dedi. Sırat Köprüsü'nden rahat geçebilmek için ne yapmayın açıklar mısınız? Evvel bir kere insanların bir uydurmasıdır Sırat Köprüsü. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Kur'an'da her şeyi açıklamış. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Her misale koymuş. Bu 7 ayet-i kerimede her şey Kur'an'da açıklanmış olmasına rağmen Sırat Köprüsü'nden bahsedilmiyor. Sırat müstakim var. Sırat Köprüsü yok. İnsanlar anlattığı gibi cehennemle cennet arasında bir köprü. Düşenler ve sürünerek gidenler vesaire. Bir kere başlangıç noktasına ister cennetlik ister cehennemlik. Meryem 71'e göre herkes cehenneme gidiyor. Cennetlerin cehenneme gitmesi cehennemi görmek için. Ama cehennemlikler de orada kalıcı olarak ebedi azabı yaşamaları için. Ondan sonra Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarıyoruz. Yani cennetlikler takva sahibi olanlar, bunlar cennete alınıyor. Öyleyse cehenneme girerken de bütün insanlar giriyor. Cehennemden de sadece takva sahipleri kurtarılıyor ve onları Allah Teala cennetine alıyor. İse düşen kalkan yok. Düşen kalkan yoksa insanların ifade ettiği Sırat Köprüsü söz konusu değil. Sırat-ı müstakim var ve bu sırat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Allah Teala her devirde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Ayetleri tilavet ediyorlar. İşte bu ayetlerin tilavetinde kim ki hikmet sahibi alimi Resulü dinler de Allah'a ulaşmayı dilerse, ilim verilenlerden olursa Allah mutlaka onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşan kişiyi de ruhunu da Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen neden bütün ibadetlerden önemli açıklayabilir misiniz? İslam'da niyet amelden üstündür. Evvela 7 tane hedef emir var. 7 tane vasıta emir var. Ve bu 7 hedef emre bu 7 vasıtayla ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek hem hedef emirdir hem de vasıta emirdir. Arkasından meşrut önünde tövbe etmek bir vasıta emirdir. Ama meşrute tabiyet bir hedef emirdir. Yani kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. 12 tane insanla mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hedef emir. 12 insanla mürşide tabi olmak ikinci hedef emir. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü hedef emir. Fizik gücün teslimi dördüncü, beşinci, yedinci. Ama 7 tane vasıta ile gerçekleşiyor bu. Allah'a ulaşmayı dilemek yine bir vasıtadır. 12 tane insanla
Mürşidin önünde tövbe etmek yine bir vasıtadır tövbe. Sonra namaz kılmak, oruç tutmak, zekat, hacca gitmek vesaire. Ama görüyoruz ki bugün günümüz İslam, genellikle İslam tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Zikir de yok. Tövbe de sadece kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe şeklinde kalmış. Sadece İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartıyla kurtuluş mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet olmamasına rağmen, hayır, ibadettir, niyettir. Çünkü ibadetlerin var olabilmesi için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ameller niyete tabidir. İnnemel amalü bin niyeti. Allah'a ulaşmayı dilemek niyettir. İbadetler de niyete tabidir. Niyet İslam'da daima niyet amelden üstündür. Bursa'da bir kardeşim Mütterim Hocam okuduğum bir kitapta iyilik ömrü uzatır diye yazıyordu. İyilik ömrü uzatır mı, açıklar mısınız? Hayır, yani Allah Teala'nın doğumla ölüm arasında takdir ettiği ömür mekan ve zaman itibariyle kesinleşmiştir. Ama burada iyilik yaparak huzur ve mutluluk içerisinde hayatı yaşamak var. Bir de kargaşa içinde, kaos içinde hayatı yaşamak var. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dinle mezheplerin hükmü nedir? Allah'ın Kur'an'ı tekse mezhepler neden ayrılmış, açıklar mısınız? Aslında sadece Kur'an mezhebi var. Yani Nebile Sultan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mezhebi. İnsanlar uygulamaya geçerlerken dinin emirlerini nasıl bu dünya hayatında yerine getireceklerine dair fıkhi mezhepler var. Bir de itikadi mezhepler ikiye ayrılmış. Ama gerçekten herkes için geçerli 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ölmeden ve ruhun Allah'a ulaştırmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. Ama hal böyle olmasına rağmen günümüzde ister Hanefi, ister Şafii, ister Maliki, ister Hanbeli, bu dört mezhepte de ne yazık ki çoğunda Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna dair bir şey göremezsin. Öyle olunca da Kur'an'dan, Kur'an eğitim metodundan sapmış durumda insanlar. Ama eğer mezhepten bahsetmekse bu tek mezhep, Kur'an mezhebi, Kur'an öğretisi ve herkesin Kur'an'ı yaşaması. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'da tevhid kavramını açıklar mısınız? İslam üç esas üzerine bina edilir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid de ruhunu Allah'a ulaştırmış veya ulaştırmayı dileyen insanların vücuda getirdiği tek toplumu oluşturmaktır. Teslim de yine o tek Allah'a teslim olmayı, ruhu, beşir, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam,
İslam, bugünkü İslam tatbikatında olmayan ve Kur'an'da önemli üstünde durulan amin olmak ne demektir? Allah Teala amin olmanın ne demek olduğunu Hud 29'da açıklıyor. Nuh Aleyhisselam tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. O mane bir tardillezine amenü. Ben bu amen olanları yanımdan kovamam. Annem mülakü Rabbim. Öyleyse amin olmanın önemi, amin olanlar, onlar dünya hayatını yaşarken Rabbine mülaki olmayı dileyenlerdir. Bu dilek yoksa din yoktur. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birçok anlamda İslami farklı yaşayanlar da var hocam. Allah bu konuda bizlerin gerçek anlamda İslam olabilmesi için nasıl yaşamamızı buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapları inceledik. İncelediğimiz zaman elimizde mevcut olan Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslimin varlığını tespit ediyoruz. Bu 7 tane hedef emir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, İhlas ve iradenin teslimi 7 tane hedef emir söz konusu. Ama bu 7 vasıtayla bu hedeflere ulaşılabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta emir. Tövbe gerçekleştirmek ikinci vasıta emir. Oruç tutmak üçüncü, namaz kılmak dördüncü. Hacca gitmek beşinci, zekat vermek altıncı ve zikir yapmak yedinci olarak devrede olması gerek. Almanya'dan bir izleyicimiz. Evet. Öyleyse bunların hepsini yerine getirdiğimiz zaman ancak Kur'an'daki İslam'ı yaşayabiliriz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizin Efendimiz himmetiyle dileyerek, ki her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha maselava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim,
geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiye ile daha sonra tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Allah'a insan nasıl ulaşabilir? İbadetiyle ulaşabilir Allah'a.
1: İbadetini yaptıktan sonra, 5 vakit namazını kıldıktan sonra insanlara da kötü davranmadığını söyleyeceği bir sıkıntı yok. Direkt Allah'a ulaşıyoruz. İbadet olmadı mı zaten ulaşma şansın hiç yok.
2: Ruhumuzun Allah'a ulaşması için bir ibadet ediyoruz ama ne kadar ulaşır ne kadar ulaşmaz onu biz bilemeyiz. Onu tabii ki takdir Allah'ın her zamanki gibi.
3: Fatiha mahasselevan. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere yapmış olduğumuz ibadetlerin Allah'a ulaşmamızda yerini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları bize kul olsun diye yarattık. İbadet yapan herkes abittir. Ama abd olmak mutlaka kul olmayı gerektiriyor. Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizi üç hür ve serbest iradeyle yarattığını görüyoruz. İbadetler kişiyi abid kılar ama abd olmak mutlaka hedef emirleri yerine getirmeyi gerektiriyor ki Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle Hicr 26'da bir nefse Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve de Allah'ın zatından bir ruhla bize ruhundan üfürmüştür. İbadeti yapan kişi bir kere daha tekrar ediyorum abittir ve bu ibadetler yapıldığı süre içerisinde onun abd olabilmesi için mutlak surette hedef emirleri yerine getirmesine bağlı ve bu hedef emirlerle kişi 7 safa kul olur. Evet, 7 safa kul olmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. safa kul olmak, kişinin Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde 2. safa kul olmak Mumin 15, 3. safa kul olmak Fecr 29, 4. safa kul olmak Bakara 207, 5. safa Fatır 28, 6. safa Hicr 40 ve 7. safa Enbiya 105. Hedef emirler ve vasıta emirleri birbirine karıştırmamak lazım. İblis denilen insanların baş düşmanı hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış ve insanları vasıta emirlere mahkum etmiş. O zaman vasıta emirler olan ibadetlerle kişi ulaşabilir mi? Hayır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Bunun anlamı ise sizin sonsuz mutluluğunuzdur. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet ediyor. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir. Araçtır, vasıtadır. Kul olmak anlamına gelen, abd kelimesiyle ibadet etmek anlamına gelen, abid kelimesi aynı kökten geldiği için insanlar oradaki ifadeyi, vasıtayı hedefe dönüştürerek mahvetmişler. Bir kere ilk yanılgımız sadece fizik vücudumuzla yaptığımız ibadetlerin yeterli olduğunu zannetmemizdir. Oysa ki İslam'ın 5 tane şartına dayalı bir ahitle mükellef değilsiniz. Bu 5 tane farzı yerine getirmek mecburiyetindeyiz ama bu bizi ne cennet saadetine ulaştırır ne de dünya saadetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir ama amelden üstündür. Bu niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer Allah Teala'nın birinci kat cennetidir. Evet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bize bu hakikati dile getiriyor. Bir daha 7 safa kul olmayı ele alalım ve 1. safa kul olmak Zümer 17 ile başlıyor. Evet, Zümer 17 ile başlıyor. Kişi tağuta kul olmaktan içtinab edip Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onlara müjdeler vardır. Öyleyse görüyorsunuz ki istisnasız ibadetlerle ulaşmak değil,

Tabii ki Allah'a iman edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenlerdir. Niyet amelden üstündür. Bu niyet kişinin kalbinde varsa mutlak surette o kişi kurtuluşlardır. Öyleyse kurtuluş vasıta emirlerin yerine getirilmesi değil, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Vasıta emirler kişi derecat kazandırır ama insan ruhunu Allah'a ulaştıran, nefs tezkiyesiyle bunu gerçekleştiren Allah'ın en üst seviyedeki ibadeti zikirdir. Hepinizin bu güzelliklere ulaşmanızı Efendimizin nimetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sohbeti tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve mutluluk. Birinci sual: zikir kavramı mutlu olmamızda rolü nedir? Zikir ile mutluluk arasında %100 bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip ediyor. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına vasıta olan yegane ibadet, vasıta zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah-u Teala zikri de çok zikrede ve daimi zikrede farz kılmış. Zikrin farz kılındı ayet Müzzemmil 8. وَاَذْكُرِ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Çok zikir de farz. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Ahzab 41. Allah'a çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çok zikir 13 saat ve daha fazlasını ihtiva ediyor. Daimi zikir de farz. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde feiza kadaytumus salate Feskrunallaha kıyamen kuuden ve la cunubiyim. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. İnsanoğlu için bir üçüncü hal mevcut değil. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya geceleyin yan üstü yatıyordur. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyle 24 saat zikri de bize farz kılmış. Zikrin kalpte Allah isminin tekrarıyla olduğunu zaten Müzzemmil 8 ifade ediyor ve Rad 28'de de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُمْ يَرْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُمْ. Zikrin Allah Allah Allah diye zikretmek veya dilin hareketiyle ama sessiz zikretmek veya dilin hareketi olmadan içimizdeki sesle kalp zikrini yapmak. Hepsi Allah'ın katında geçerli ve zikrimiz arttıkça mutluluğumuzun da zikrimize paralel olarak arttığını göreceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız ki Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurdu. Evet dediler. Ya Resulullah buyurun.

inşallah. Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ı zikretmek. Öyleyse zikirden daha büyük bir ibadet söz konusu değil. Allah Teala insanoğlu için tayin ettiği hedef mutluluk. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmak demektir. Ama bu zikirsiz mümkün değil. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilavetinin bir zikir olduğu, namaz kılmanın da bir zikir olduğu, Allah isminin tekrarının da bir zikir olduğu, bu üç zikir arasında en kıymetli olan Allah isminin tekrarı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İşte zikirsizlik sebebiyle kalpler katılaşıyor. Hadis 16 derlezin Elem yenlezin amenu en takşa kulubun li zikrallahi ve ma nezer minah. Allah'ın zikri ve bu zikirle paralel haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Ve la tekunu kellezine utul kitabın kabli fe teala aleyhi Muhammed ve kaset kulubun. Yani uzun zaman geçmesine rağmen zikirsiz zikretmedikleri bir uzun devresi olmuş ve kalpleri bu sebeple katılaşmış. Kalpleri katılaşanların Kur'an'daki adı fasıklardır. İşte Allah Teala zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikir yapan herkes mutluluğu mutlaka yaşar mı? Mutluluğu yaşayan zikir yapanlardan sadece 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olanlar mutluluğu yaşar. Allah-u Teala formülleri Kur'an ayetleriyle bize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapmamız lazım. Ama zikrin de bize tesir etmesi için bir mücadelenin, cihadın içine girmemiz gerekiyor. Nefsimizde cihat vermek durumundayız. Mücahede ve riyazet temel vasıtalarımızdır. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı Allah-u Teala Allah'a ait olduğunu, Allah'ın bizde büyük değişiklikler yapacağını buyuruyor. Allah bizi mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenebilmesi sağlayacak olan özelliğin sahibi olacağız. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz zaman 4 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor Allah Teala. İfatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimizden nurun onu açıyor. Ama mürşide ulaştığımız zaman 12 tane insanla mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbimize imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartı, 7 kalp şartına paralel aynı zamanda 7 nimetin sahibi oluyoruz. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim ulaşıyor. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Altıncı nimet, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve yedinci nimet, irademiz güçleniyor. İşte zikir yapınca temizlenebilmemiz, kalbimizin nurlanabilmesi, kalbimizin pür ufak olabilmesi ancak 7 kalp şartı ve 7 nimete bağlı. En nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Bu temizlik nefs tezkiyesiyle, yani nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kesintisiz bir mutluluğa ulaşmamızda başkalarıyla ilişkimizin etkisi var mıdır? Elbette. Daimi zikir mutlaka bizi daimi mutluluğa ulaştırır. Ama daimi zikir

0: uğraşmak o kadar kolay değil. O zaman daimi zikrin standartlarında mutlu olmak istiyorsak, insanla ilişkilerimizi Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleştirmemiz lazım. Bu açıdan insan ilişkileri çok etkilidir. Başkasına hizmet ettiğimiz anda Allah'ın yolundayız. Öyle bir zevki yaşarız. Ondan kolay vazgeçemeyiz. Ona mutluluğu alıştırdığımız zaman karşılıksız bir hizmeti yapmanın hazzını yaşarız. Hele de davranışımızda mutluluğa ulaşmışsak o daha da güzel. Ama ulaşmasa da o hizmet verdiğimiz kişi bizim ona mutluluğu ulaştırmak için düşünmeye başladığımız yandan itibaren bütün devrelerde biz sadece mutluluğu yaşarız. O mutluluğu bize veren muhatabımız değil Allah'tır. Bu mutluluk bizi daimi zikrin mutluluğuna doğru yaklaştıracak olan en büyük yardımcıdır. Öyleyse daimi zikir bizi mutlaka mutluluğa ulaştırır ama daimi zikre ulaşmadan da başkaları için yaşamaya başladığınız an, Allah için yaşamaya başladığınız an, o da daimi zikrin standartlardan bir mutluluğu bize mutlaka verecektir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanları cennet ve dünya mutluluğuna ulaştıracak olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü zikran kesire Allah Teala çok çok zikredin diyor. Sabah akşam tesbih edin diyor. Münafıkları tabir edin kendine onlar Allah'ı az zikrederler diyor. Demek ki mümin her halükarda Allah Teala'yı zikredecek. Bir an gafil olmaması lazım.
3: Şimdi zikir Allah'ın isimlerini anmaktır. Onları zikrediyoruz. Öbür ibadetlerde üzerimize farz olan ibadetler vardır. Zikir farz değildir. Ama Allah'ın ismiyle zikretmiş oluyoruz yani.
4: Dille, bedenle yapılan bir ibadettir. Diğer ibadetlerden farkı, pek farkı yok yani. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi dil ve bedenle yapılan bir ibadettir bence.
1: Sizce bir insan günün her anında zikir yapsa kesintisiz her an mutlu olur mu?
2: Ancak Allah'ı zikirle kalpler mutmain oluyor. Devamlı zikrederse yani Allah Teala'nın sevdiği razı olduğu bir kul olur. Çünkü Allah da onu devamlı zikrediyor.
4: Bana her an bir insanın gücü dışında olacağını düşünüyorum. Yani her an zikir yapmanın bir mutluluk getireceğini zannetmiyorum yani. Bunun dışında insanın belli ihtiyaçları vardır. Bunun dışında ihtiyaçları için ara vermesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz her an zikir yapmanın bir mutluluk getireceğini düşünmüyorum. Bunun dışında senin belli ihtiyaçları vardı, ihtiyaçları için ara vermesi gerekir dedi. Zikir kesintisiz olarak yapmak mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Allah herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah herkesin hanif dinini yaşamasını farz kılmıştır. Hanif dini 4-7 sabah 4 teslimi içeriyor. 4 teslimden birincisi ruhun Allah'a teslimi az zikirle, fizik vücudun Allah'a teslimi çok çok zikirle ve nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle. Bunu Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre, kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmediğine göre kesinlikle her an daimi zikredebiliriz. Çünkü Nisa 103'te ayaktayken zikredin. Ayakta neyle meşgulsek İç sesimizle Allah'ı zikredebiliriz. Otururken zikredin. Otururken de yine herhangi bir faaliyetin içindeysek iç sesimizle zikredebiliriz. Yatarken, yan üstü yatarken, başımızı yastığın üzerine koyuyoruz, sağ taraf üzere yatıyoruz. Kalbimizin ritmik atışlarına paralel iç sesimizle Allah Allah diye zikredersek, o zaman ayakta oturuyor ve daha uyurken de zikrettiğimiz için daimi zikre ulaşabiliyoruz. Her şey kolay. Gayret, himmet ve nusret muhtevası içinde Allah-u Teala hiçbir şeyi bedava teslim etmez. Daima bir emeği harcamak mecburiyetindeyiz. Bütün başarılar emeğin ve iradenin beraberliğini icap ettiriyor. Özellikle sabır isteyen başarılar. Daimi zikirde üç faktörün bir araya gelmesiyle elde edilen bir sonucu içeriyor. Gayret, irade ve sabır.

0: Bilinki çok kolay değil. Şimdi bilinki çok zor da değil. Biz layık olduğumuz zaman Allah'ın yardımı devreye girer ve Allah'ın yardımıyla ulaşırız. Evet. Gayretimiz ve nesil insan ilamasa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve gayret, irade ve sabır. Allah razı olsun. Konumuz ile ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikrin insana fayda verebilmesi için mutlaka ki o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın emirlerini, Resulü Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek.
3: Yani zaten ancak zikirle, ibadetle olabilecek şeylerdir.
4: Biz hani Allah'ı görür gibi ibadet edeceğiz. Yani Allah Teala hani vesile arayınız diyor. Kendisine ulaşmak için. Demek ki Allah'ı anacak, hatırlatacak her şey bize vesile oluyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amellerimiz ulaşır.
3: Takvamız ulaşır.
4: Allah'a bizim ihlasımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Tabii devam ediyoruz yani zikrediyoruz. Allah'a ulaşmamızı da istiyoruz.
3: Her insanın etmesi gereken bir duadır bence.
4: Şiirimsi bir dua bilmiyoruz da hani biz Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi ihlas ver diyoruz. Yakın ver diyoruz. Seni görür gibi ibadet edenlerden eyle diyoruz. Seni görür gibi günahlardan kaçıranlardan eyle bizi diye dua ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala ihlastan başka bir şey ulaşmıyor yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda biz şiir gibi bir dua bilmiyoruz. Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi ihlas ver, yakin ver diye talepte bulunuyoruz. Bir insanın ihlaslı olması, yakin sahibi olması nasıl gerçekleşir? Yakin sahibi olmak, ihlas sahibi olmak yine Allah'a ulaşmayı dilemek tabiyet ve zikirle gerçekleşir. Mürşide tabiyet ve zikirle gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içeren var. Hasr suresine baktığımız zaman insanlar hüsranda. Ama Allah zamana yemin ediyor. İnsanlar hüsranda. Kurtulabilenler hangisi? Ellezine amenu. Amen olanlar hariç. Kimdir amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amelü salihati. Ve ıslah edici amel işleyenler kimdir onlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Tevasev bil hakkı, hakkı tavsiye edenler kimdir onlar? Ruhlarını teslim edenler. Ve tevasev bil sabrı, sabrı tavsiye edenler kimdir onlar? Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala En'am 30'da اَنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder. Hac 54'te de وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْمُوا لَهُ Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel سُمَا لَا تُمْسَلُونَ Öte yandan Câsiye 23'te emaniye bilgilerle bir ilmin sahibi olmasına rağmen ama ilmin içerisinde hidayet yok, hidayeti bilmiyorlar. Onların ilmi faydasız ilimdir. İnsanlar İhlas müessesini onları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet kabul ediyorlar. Oysa ki ihlas bir makamdır. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviye ifade eder. Yerin göğün melekütünün bütün sırlarına sahip olan insanlar ihlas sahipleridir. Bir insanın yakinin sahip olabilmesi için de gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete konuşması lazım. Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler ilmel yakinin sahibi de olurlar. Yakin için Allah'a ulaşmayı dilemekten başka iradenin teslimine kadar ulaşan bir muhteva söz konusudur. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Aynel yakine daimi zikirle ulaşılır. Ama hakkal yakin ise Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşir. İhlas sahipleri iki yakinin sahibidirler. İhlas sahipleri henüz hakkal yakine ulaşmayanlardır. Ama ihlas sahipleri ilmi yakin ve aynı yakinin sahibidirler kainat boyutu içerisinde. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman istisnasız böyle bir durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir geniş yelpaze, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمُرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلُس۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَا. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır. Yani yakin derecesinin zayıflaması rüyetullah en son noktada hakka yakin gerçekleşir. İhlasta ve ulel vapta aynı yakin, ilme yakinde yakin derecesinin azalması, yani kişinin Kur'an ilminin Kur'an'dan uzaklaşması manasına geliyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cakbar hocamız. Ben İstanbul Göztepe'den Rasim Yorulmaz. Tasavvufa giren bir kişinin günlük zikrinin sayıyla olmasının hikmeti nedir inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve her konuda dualarınızı istiyoruz inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok seviyoruz. Bu virt adını verdiğimiz zikir çeşidinde biliyorsunuz zikre sol göğsümüzün altından başlarız. 15.000 zikir burada, sonra sağ tarafa geçeriz. 2.000 zikirle sol göğsümüzün üstünde, 2.000 zikirle sağ göğsün üstünde, 2.000 zikir köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, 2.000 zikir karşılarınızın birleştiği yerde ve saçlarımın eşleştiği yere kadar devam eden bir muhteva söz konusu. 47 bine kadar da gelenler var. Ne yaptık? Vücudumuzun 7 yerinde Allah'ı zikrettik. Verdiğimizi çektiğimiz yerler 7 tane gökyüzünü temsil ediyor. Vücudumuzun oradaki titreşimlere ihtiyacı var. O titreşimler Allah kelimesiyle beraber vücudumuza sağlık katar. Ayrıca bizim bilmediğimiz bir tarza, bir diyalekt oluşur ve bu kalp gözümüzün, kalp kulağımızın açılmasında çok önemli bir etkendir. Öyleyse bir gün yokluktan Allah-u Teala bize kainatı gösterseydi, kainat insan ruhu şeklinde yaratılmış. Allah-u Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Allah-u Teala yeryüzünde ne yarattıysak sizin için yarattık. Yerde 7 tane gök yer kattı. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ سَوْنَ سَمَاءٍ اُنْدِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. 7 tane gök katına paralel nefsimizi Allah-u Teala dizayn ediyor. 15.000 zikirle birinci gök katı, 17.000 zikirle ikinci gök katı, 19.000 zikirle üçüncü, 21.000 zikirle dört, 25.000 zikirle beş, 23.000 zikirle beş, 25.000 zikirle altı ve 33.000 zikirle 7 tane gök katını aşıyoruz. Ruhumuz 7 tane gök katına açtığı zaman, yükseldiği zaman fizik bedenimizin üzerinde katten yukarıya doğru 7 noktada da bu zikri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir adını alıyor ve birçok güzellikleri ancak bu şekildeki bir virtle ulaşabiliyoruz. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikirle birlikte gelen nurların kalbimizde kalıcı olması ve bizi mutluluğa taşıyabilmesi için mutlaka ki Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Bir tarikata veyahut da bir tarikat liderine bağlı olmayı ifade ediyor.
2: Allah'ın emri değil o mürşide tabi olmak.
4: Farz kılmış diye bir şey yok. Biz Resulullah'a tabi olmak bize farz kılınmış. Ha, mürşitler nedir? Onlar hani manevi doktorlardır. İnsanları tedavi ederler, manen tedavi ederler.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Tarikatların mürşitlerini kastediyorsanız ben inanmıyorum.
3: Tabii muhakkak vardır. Nasıl bulabiliriz? Arayan bulur yani, Mevlasını da bulur.
4: İşte o zor bir soru. Yani şu piyasada çok mürşit var. Çok şeyh var. Yani şeyh olmadığı halde rüyamda gördüm diyen var. Şeytanlar ona görünüyor, sen şeyhsin dediği insanlar var. Hakiki yani şeyhinden icazet alıp elinde icazetnamesi olan şeyhler hakiki şeyhlerdir. Ve Kur'an ve sünnetle yaşayan insanlar şeyhtir yani.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Tembellik kazandırır, pasifleştirir.
3: Ben tabi olmadığım için bilemiyorum. Yani bir şey kazandıracağını pek tahmin etmiyorum.
4: Bir insanın hangi hastalıkları var, mane onu görürler ve o hastalıklardan onu tedavi ederler.
0: Biz abimiz, şuraya tabi olmak Allah'ın emri değil. Bu kardeşimiz diyor ki mürşide tabi olmak Allah'ın emri değil, ama Kur'an-ı Kerim'de tam 10 tane ayet-i kerimede mürşide tabi olmayan delalettedir diyor. Alman 164. Onlar ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler, mürşide tabi olmadan evvel. Arap 186. Allah kimi delalete bıraksa onun için bir hidayetçi yoktur, mürşid yoktur. Kehf 17, mürşide tabiyeti söylüyor. Tâh 123, mürşide tabiyet. Kasas 50, 10 tane ayet-i kerime. Ama görüyoruz ki kulaktan dolma sözlerle mürşide tabi olmak Allah'ın bir emri değil diyor. Burada da bu ayetler Allah'ın emri olduğunu buyuruyor. Yetmez, 7 tane ayet-i kerimede delalette olanların gideceği yer cehennem. Eğer mürşide tabi değilse kişi, delalette kalıyorsa, cehenneme gidiyorsa, o zaman görüyoruz ki kurtuluş için mürşid %100 farz. Mürşide tabi olmak insana tembellik kazanır, pasifleştirir. Tam tersi, evvela öğrenmek, sonra yaşamak, sonra öğretmek. Dini yaşamak mutlaka bir mürşitle gerçekleşir. Mürşitsiz hiç kimse tek başına dini yaşayamaz. Uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de dahil. Onun mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Bir mürşide tabi olmak insanı kötüye mi götürür? Tam tersi, 7 safanın 7'si de mürşitle yaşanır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır.

0: Hac görevinden bahsediyor. Bu bir nebi resul olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi onur olmadığı dönemde onun mirasını devralan bir veli resul olabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacak inşallah Cappar Hocam. Zikirde olduğumuz halde bazen sıkıntılı ve mutsuz olup hata yapabilmemizin sebebi nedir inşallah Cappar Hocam? Bununla ilgili bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizi çok ama çok kalbimden çok seviyorum inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Cappar Hocam.
0: Ve aleyküm selamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Zikirde olduğumuz halde bazen sıkıntılı ve mutsuz olup hata işlememizin sebebi nedir? Eğer gerçekten zikirde olsaydık böyle bir şey mümkün değil. Zikir ehli ve zikir ehli söz konusu. Zikir ehli elimize tesbih. Tıpkı hapishanedeki insanlar ellerinde tesbihle devamlı çeviriyorlar ama ulaşmayı dileme rahim esmasının tecellisi olmadığı için sadece tesbih çeviriyorlar. Zikir elimize tesbih alıp da her türlü negatif şeyi düşünerek Allah'ın ismini tekrar ismini anmak değildir. Zikir anı yaşamaktır. Anı yaşayabilmek için de Allah'ı düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle bir zikir yapıyorsak o zaman üzülmek mümkün değil. Öyle bir insan bu ne kadar dünya üzerinde hiç yaşamadı. Allah'ın yolunda olan insanlar için söz konusu olan şey zikir yapmak olduğunda şeytanın kapısı kapalıdır. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor. Öyleyse şeytan devrede olmadığına göre şeytan devrede olmadığı her noktada biz mutluyuz. Ama şeytanın kapısı zikirle kilitleniyorsa demek ki Allah'ın emrettiği biçimde zikir yapıyorsak kesinlikle mutluluğu yaşıyoruz. Öyleyse bizi üzmesi normal standartlara mümkün değil. Ama eğer zikir boyunca şeytan bize musallat oluyorsa, boyuna kötü şeyleri düşünüyorsak o zaman mutlu olmamız söz konusu değil. Demek ki bir kere daha tekrar edecek olursak, şunu özellikle zikir anı yaşamaktır. Anı yaşayabilmekse mutlaka Allah'a düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle bir zikir yaparsak hiçbir zaman mutsuz olmamız mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en

70 noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti, hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebi Resulullah ve Peygamber'imize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu nedir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dinin iki kaynağı, bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Kendisinden sonra nebi gelmeyecektir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nebilerin olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın veli Resuller arasında seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği, Allah'ın imamları vardır. Huzur namazının imamları. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buna işareten buyurduğu, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Bu iki emanet dinin iki kaynağını oluşturuyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide mürşide tabiyet farzdır. Her devirde mürşitlerin en üst noktasında Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her 100 asırdan mutlaka size dini yenilecek, dine girmiş olan bidatleri tamamen temizleyecek ve Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i nafsı ve ruhunu size beyan edecek bir müceddidi mutlaka Allah'a gönderecektir diyor. Öyleyse her devirde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim asrın müceddidiyle açıklanıyor. Dinin birinci kaynağı kitap, ikinci de bu kitabı her devirde açıklayan asrın müceddidi devrin imamı, vekaleten devrin imamı söz konusu. İster Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim sünnetim desin, ister Ehl-i Beytim desin, aynı hakikati ifade etmiş oluyor. O zaman bunun ışığında bugünkü konferansımıza giriş yapabiliriz. Vekaleten devrin imamının altında her kavimde o kavmin lisanıyla kitabı açıklayan veli resuller var. Ve onların da altında 7 safa 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleri var. Bu 3 grup da iradesini Allah'a teslim etmiş, Allah'ın sözlerini
insanlara aktaran, söyleyen, Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eden irşat makamının sahipleridir. İşte Kur'an'ın kendisine indirildiğine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir? Emaneti açıklamak asıldır. Baktığımız zaman muhtevaya, ya insanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradeyi görüyoruz. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Topraktan yaratılan bir fizik bedenin sahibiyiz. Fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait. Nefsimiz ölümü tadan, dünya hayatında bizimle beraber olan, berzah hayatında da bizimle beraber olan, cennet ve cehennem hayatında da bizimle beraber olan vücudumuzdur. Bir de Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Teslimin lügat manasına baktığımız zaman bir şeyin ait olduğu yere tevdi edilmesi, verilmesi söz konusudur. İşte ruhumuz hanif olarak yaratıldığı için hem tek Allah'a inanan hem de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen bir özelliğe sahip olduğu için hanif fıtratıyla yaratılan ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmıştır. Bu sebepten dolayı ruh emanettir. Direkt olarak emanettir. Bu emanetin muhtevasında hiçbir aklanma, ıslah yoktur. Ona göre programlanmıştır, ahsendir. Eğer ruhun da tekamüle ihtiyacı olsaydı, onun da ıslah olması gerekirdi. Ama ruhun ıslahı da söz konusu değildir. Tekamülü de söz konusu değildir. Ruh Allah'a direkt olarak ulaşabilecek olan emanettir. Emanet ve huşunun muhtevayatında daha iyi anlayabilmek için ifade ettiğimiz gibi yaratılışımıza, üç vücudumuza bakmamız gerekir. Eğer fizik vücut, nefs ve ruhtan müteşekkil irade sahibi, aklın kumandasında çalışan hayatı yaşayan bizler, Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı teslimi, İslam'ı yaşamak istiyorsak, bunun sırasıyla evvela ruhun sahibine tevdi edilmesi, teslim edilmesi, daha sonra fizik vücudun sahibine teslim edilmesi, tevdi edilmesi, daha sonra nefsin sahibine tevdi edilip teslim edilmesi gerekir.
İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. İman ruhumuzun bir hasretidir. Küfür nefsin bir afetidir. Doğruluk ruhumuzun bir hasretidir. Yalancılık nefsimizin bir afetidir. Hiyanet nefsimizin afetidir. Emanet ruhumuzun bir hasretidir. İşte bu olaya baktığımız zaman ruhta 19 tane hasret söz konusu. Ve ruh bir emanettir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet söz konusu. Ama bunların zıtları da nefsimizde var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. İşte Allah Teala'nın daima kalbe bakması ve kalpte aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Yani kalbi talep ya nefsimizin talebidir, kalbi talep ya da ruhumuzun talebidir. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslimi farz kılmış. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhumuzun talebi. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun talebi. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun talebi. Fizik ucunun Allah'a teslimi, yine ruhun talebi. Çünkü Allah-u Teala son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun da Allah'a teslimini istiyor. Emanet ve emanetin sahibine teslim edilmesi. Daha sonra nefsin Allah'a teslim edilmesini istiyor. Emanet ve emanetin sahibine iadesi. Daha sonra ihlas ve iradenin teslimiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmamızı emir buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de emanet olarak zikredilen başta ruhtur. Ahzab 72'de اِنَّ اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَرِهُ مَنْ جَهُدَ Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. İnsan çekindiler ama insan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Yani ruh emanetini fizik, vücut ve nefs birlikte yükleniyor. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Emanet ruhumuzdur ve emanete riayet etmek dünya hayatını yaşarken ruhu sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmektir. Bunun da anahtarı kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni söz konusu. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Ve olayları değerlendirir. Yanlış değerlendiren insanlar hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olaylara şer olarak değerlendiriyorlar.
Ama Allah'ın doğrusu derecat kaybettiren her şey hayır, derecat kazandıran her şey şer. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçta yaşadığımız hayat olayları doğru değerlendirmemizi emir buyuruyor. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir, nefsin talebidir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır, ruhun talebidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emanet olarak iki hadiste de Kur'an-ı Kerim'i buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öte yandan en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. İşte her devirde teslimlerin sırasıyla emanetin sahibine iade edilmesi emanet olan Allah'ın kitabına sarılmamızla mümkündür. Bu iki emanete sarılan asla delalette düşmez, delalette kalmaz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de emanetle alakalı ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَيْلَى Allah emaneti sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında ruhumuz emanettir ve sahibine teslim edildiği zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve böylece emanetlerin hepsi sahibi olan Rabbimize teslim edilmiş olur. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman gerçekten dini hayatımızın temelini oluşturuyor. İşte Nisa 58'i söyledim. Enfal suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala emanete ihanet edenlerden bahsediyor. Kimdir emanete ihanet eden? Kimdir emanete riayet eden? Emanete ihanet edenler, onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenlerdir. Kimdir emanete riayet edenler? Onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen ve emanetleri sahibine teslim etmeyi talep edenlerdir. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor ve onlara şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz. İşte kalu bela diyen ruhumuz Allah'a misak veriyor. Kalu bela diyen fizik vücudumuz Allah'a ahit veriyor. Kalu bela diyen nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Kısacası misak, ahit ve yeminle Allah bizi kendisine bağlıyor. Ve Araf 172'de benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. Gerçekten de Allah-u Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bize bir kere daha hatırlatıyor. Kalu bela gününde Allah'a verdiğimiz yeminleri. Allah'ın üzerindeki nimetini ve misakinizi ki bu misak irademizin misakıdır. İskultum semeyna ve atana. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Öyleyse Allah-u Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahit, nefsimizden yemin aldıktan sonra irademizin de teslim olacağına dair misak alıyor. Ve böylece bunları üzerimize farz kılıyor. Tekrar ayet ve hadisler ışığındaki slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki, evet, sırasıyla bunlar hepsi bir bütün olarak emanet olacaktır. Bu slaytı inceleyecek olursak ne görüyoruz?
Maariş suresinde, evet, Mümin suresinde emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Ruh emaneti, ruhun Allah'a verdiği misaki yerine getirmek. Fizik hücret emaneti, ahdi yerine getirmek. Nefs emanet, onu da Allah'a teslim etmek, yemini yerine getirmek ve en son olarak iradeyi de Allah'a teslim ederek emanetlerine, vaatlerine riayet eden sadıklar söz konusu. Allah Teala boşuna Tövbe Suresi 119. ayet-i kerimesinde sadıklarla beraber olun. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha amettakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Yani ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerle beraber olun. Siz de bunu yerine getirin. Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aynı şeyi, onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenler. İşte ayetleri devreye aldığımız zaman bu konuda emanetle alakalı hadisleri de ifade edecek olursak ne görüyoruz? Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Nasıl abdest alınmadan namaz söz konusu değilse, imanı olmayanın, abdesti olmayanın namazı yoktur. Ama emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanete ihanet eden, dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmek istemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İkinci hadis, hatta üçüncü hadis diyelim. Şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek ilmi alır. Bu alimler dediği Allah'ın velileri. Allah'ın velileri, onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayan ilim onlarda var. Allah onları irşatla vazifeli kılmıştır. Ve kalben ulaşmayı dileğini Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, emanet kaybedilince kıyameti bekleyiniz. İster Allah'ın kitabının unutulması söz konusunu, ister fert olarak kişi hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemesin. Her ikisinde de akıbet ne yazık ki cehennem oluyor. Münafığın alameti üçtür. Onlar konuşunca yalan söylüyor. Söz verince ahdini yerine getirmiyor. Ve emanete ihanet ediyor. Gerçekten de baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın sana emanet bıraktığı şeyi, emanetini sahibine geri ver. Sana ihanet edene sen ihanet etme. Tüm bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Evvela ruhumuz emanettir. Daha sonra o Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet oluyor. Ve Allah-u Teala sırasıyla bu emanetleri sahibine teslim etmemizi emrediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. İşte Allah-u Teala'nın emanet sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içerisinde 12 defa emrediyor. Ruhun yaşarken Allah'a ulaşmasını farz kılan ayetlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. 12 tane farz emir.
Nisa 58, Maide 7, Enamel 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Sümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8 ve Fecir 28. Zariyat 50'de Fefuru ilallahi Allah'a firar et, Allah'a kaçın. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle zikredin. Yetmez. Bu 12 tane farz ayetin açıklayıcısı mahiyetinde 7 hadis-i şerifte de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala yine açıklıyor. Bunların başında meşhur Cibril hadisi geliyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü deyince قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته ورسوله وتؤمن بعضه. İşte Cibril hadisinde imanın ne olduğu Resulullah'a soruluyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın lika Allah olduğunu açıkça cevabında beyan ediyor. Ama günümüz İslami ve şartın içinde lika Allah var mıdır? Yoktur. Olmadığı için aslında Kur'an rafa kaldırılmıştır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişi olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Çünkü bu alimler, bahsettiği kişiler dini Kur'an'dan öğretmeyenlerdir. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Öyleyse 7 tane hadis-i şerifte ki bunların başında meşhur Cibril hadis geliyor ve lika Allah'ın ne kadar önemli, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının emanetin sahibine teslim edilmesinin ne kadar önemli olduğunu 7 tane ayette net olarak anlıyoruz. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin delalette kalacağını ve delalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Bayezid-i Bistami Hazretleri mürşidi olmayan mürşidi şeytan, yani kalben ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Zaten insanlar delalette ve delalette olanlar için bir mürşid söz konusu değil. O zaman mürşidi olmayan mürşidi şeytan, yani delalette olanlar, ulaşmayı dilemeyenler hepsi tağutun, şeytanın dostudurlar. İşte mürşidi olmayanın mürşidi şeytandırın sözünün hangi ayetlere uçtuğunu açıkça görüyoruz. Araf 27, Araf 30, Hac 53, Nur 21, Zuruf 36, Nahl 36 ve Seve 20. Bu ayetler bize kişi mürşidine tabi ol değilse onların durumunu açıklıyor. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşide tabi olmayan delalettedir. Kimdir mürşide tabi olmayan kişi? Resulullah'ın 7 hadiste beyan ettiği Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir. O delalette olanlar kimlerdir? 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşmayı dilemeyenin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir hidayetçi mürşid bulunmaz. Hadisleri görüyoruz. Yüce Allah, evet, ayetler bunlar. Ama nasıl yaşarken emanete ihanet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa, dünya hayatını yaşarken 12 kere Allah'ın bize farz kıldığı emaneti sahibi olan Allah'a iade eden, teslim etmeyi dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte 7 tane ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dileyenlerin hidayette olacağı ve hidayetçiler için Allah-u Teala'nın kesinlikle mürşidi hidayetçisi vardır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Tabiyet farz. Âl-İmrân 164. Onlar Resul'e tabi olmadan evvel, devrin imamına tabi olmadan evvel delaletteydiler. Meryem 43, Hazreti İbrahim aleyhisselam
Sana verilmeyen ilim bana verildi. Gel bana tabi ol ki sirat-ı müstakime seni ulaştırayım. Rad 7'de Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı kişi hidayeti Kur'an'ın dışında arayan insanlardır. Allah'ın hidayete erdirdiği kişi de hidayeti Kur'an'da öğrenenlerdir. Yasin 21'de sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38'de bana tabi ol ki Sebil-i Reşad'a seni ulaştırayım. Görüyoruz ki istisnasız dinin giriş kapısı, emanet olan Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek ruhun talebidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı emanete riayettir. Emanete riayet etmenin imanı yok. İmanı olmayanın gideceği yer cehennem, ama emanete riayet eden kesinlikle birinci kat cennetin sahibidir. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Ayet ve hadislerle emaneti sizlere ifade ettik. Emanet, evvela ruhumuz emanettir. Daha sonra fizik vücut emanet. Daha sonra nefsin emanet olması söz konusu. Fizik vücudumuz da bir emanet, ama fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olabilmesi rehinenin gerekli aşamaları göstermesine bağlı. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o zaman nefsimiz rehine olmaktan kurtulur. O da emanet hüviyetine ulaşır. İslam olmak üç aşamada gerçekleşen bir bütün ifade ediyor. Birinci aşamada sıfır noktasına itibaren Allah'a yükselen ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı ruhumuza mehab olur, sığınak olur. Ondan sonra sırasıyla fizik vücudumuz Allah'a teslim olmasına gelir. Nefsimizin yani rehinin daha çok aklanması gerçekleşir. Daimi zikirde nefsimiz de Allah'a teslim olur. Ve böylece nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikrin sahibi olur. Ve böylece nefsimiz de rehine olmaktan kurtulup emanet özelliğine kavuşacaktır. Fizik vücudun tesliminde onun da daimi zikirle Allah'a teslim olması söz konusu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Kulun kalbinin doğru olması, daimi zikre ulaşması nefsin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkündür. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Yani daimi zikirdeki bir insan artık ne konuşursa sadece doğruyu, Allah'ın ayetlerini konuşur. Çünkü onu doğrudan ayırabilecek nefsin afetleri yok. Nefsin afetleri olmayınca şeytan devrede yok. İşte Resulullah'ın hadiste bahsettiği özellik bu. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Yani kalpte afetler var olduğu süre içerisinde imanı dost doğru olmaz. Ama dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Dil kalbin tercümanı. Eğer kalp dost doğru olmuşsa o zaman da o kişi sadece doğruları konuşur. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin başlangıçta 19 tane negatif özelliği var. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 19 özellikten bir tanesi de sebil-i gaydedirler. Allah'ın ayetlerinden gafildirler.
Ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, fitnededirler, sağır dilsiz ve kördürler, şeytanın kuru dostudurlar, sebil-i gaydedirler, sefi akletmeyenlerdir, ameli boşa gidenlerdir, gidecekleri cehennem helaktedirler, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayette değiller. Ama ne zaman ki kalben ulaşmayı dilerse, o zaman ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlardır. Allah onlarda hayır görmüyor. Kur'an ayetleriyle seçilmeyenler, fesat çıkaran, birinci grup seçilmeyen fesat çıkaranlardır. İkinci grup seçilmeyenler kübera ve saadetlerdir. Üçüncü grup seçilmeyenler hidayeti gizleyenlerdir. Dördüncü grup seçilmeyenler Resul ve ayetlerle alay edenlerdir. Beşinci grup seçilmeyenler zulmani melamel edenlerdir. Bunlar seçilmiyorlar. Geri kalan insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Ama Allah Teala bu seçilenleri de musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kurt almayınca. 7 tane ayet-i kerimede musibetten ders alanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın Resulü, diğeri de Allah'ın kitabı. İşte Kasas 47'de en güzel biçimde Allah ifade ediyor. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen, böylece biz de senin ayetlerine tabi olup müminlerden olsak. Dinin iki kaynağı alayı ayetler ve bu ayetleri bizlere açıklayan Allah'ın Resulü. Resullerin görevine baktığımız zaman, kavim Resullerin 4 görevine karşılık, onların arasında seçilen vekaleten devrin imamının 5 görevi var. İşte kavim Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ama devrin imamı söz konusuysa, devrin imamının 5. görevi de var. Hikmetin öğretilmesinden sonra 5. görev, hikmetin ötesini öğretilmesi ki o da iradesini teslim edenler için söz konusu. Şimdi kişi 3. basamakta ruhun talebine uyarak emanet olan ruhu Allah'a teslim etmeyi dileyince 3. basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 5. basamakta irşat makamını görmeye, işitmeye, idrak etmeye mani olan engelleri bir bir kaldırıyor. Allah Teala Rahim esması ile tecelli ettikten sonra 5. basamakta icaben mesureyi kaldırıyor. 6. basamakta vakrayı kaldırıyor. 7. basamakta kalpteki ekineti kaldırıyor. Ve o kişi Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. İşte Allah Teala burada noktayı koyuyor. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Yani irşat makamına karşı sağır dilsiz ve kör olan, kalbi kapalı olan bu insanın Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek Allah'a karşı mürşit, irşat makamına karşı olan bu kapalı sistemleri bir bir açıyor Rahim esmasıyla tecelli ederek ve o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. O güne kadar işledikleri bütün günahları da Allah Teala örtüyor. Günah miktarı kadar sevap vererek o kişi 1. kat cennetin sahibi oluyor. İşte tekrar konferansımızın ana başlığına gelecek olursak, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanet kaldırıldığı zaman
Yani kişi ruhen Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman otomatikmen huşu da devreden çıkıyor. Bir insanın huşu sahibi olabilmesi Allah-u Teala'nın her alanında, her safhasında geçerli olan bir durumdur. Yedi safha huşu söz konusudur. Ama özellikle birinci safha huşu, gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Kimdir gaybde Rahman'a huşu duyanlar? Ameni olanlar. Allah-u Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men haşiye Rahman'a bil gaybi ve ca'a bi kalbin münib." Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar Allah'a kalbi dönenlerdir. Yasin suresinin 12. ayet-i kerimesinde veya 11. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman ne görüyoruz? Yasin 11'de İnnemâ tünzürü men ittebâ zikre ve haşiye rahmâni bel gaybi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala sen bir uyarıcısın diyor. Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde İnnemâ ente münzürün ve likullü kavmin had. Sen bir uyarıcısın, her kavmin bir rehberi, hidayetçisi vardır. Ve likulli kavmin had. Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. İşte sen bir uyarıcısın ve Allah Resulüne diyor ki sen sadece zikre, Kur'an'a tabi olanları uyarabilirsin. Onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onları mağfiretle ve ecrin kerimle müjdere. Yani gaybde Rahman'a huşu duyanlar. İşte kimdir gaybde Rahman'a huşu duyan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın yedi furkan kendisine verdiği kişidir. Yedi safa huşunun birinci safası gaybde Rahman'a huşu duyandır ve Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde sen sadece zikre tabi olan gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Resul ayetleri tilavet ediyor birinci görev tahtında ve bu gaybde Rahman'a huşu duyan kişi ayetlere iman ediyor. Evet, hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde hem de Rum 53'te sen o delaletteki körleri hidayete erdiremesin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ayetlere iman edenler, Resul'ün birinci görevi, hidayetçinin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu tilavet edilen ayetlere iman edenler, daveti kabul edenler, onlar işitenlerdir. Ve onlar birinci safa teslimi gerçekleştirenlerdir. Şimdi yedi safa huşuyu bir kere daha tekrar edecek olursak, 28 basamak İslam merdiveninin 3. 7. basamağında gaybde Rahman'a huşu duymak var. 14. basamakta hadis 16'ya göre %2'lik rahmetin kalpte bulunduğu huşu var. Nazihat 19'da ruhunu teslim eden kişinin huşu sahibi olması, kalbinin %51 onurlanması var. Fizik vücut tesliminin gerçekleştirilenin kalbinizde %81 huşu sahibi olması var. Ve daimi zikre ulaşan, nefsini teslim eden kişinin çeneleri, alınları üstüne kapanırlar, huşuları artarak ağlarlar. Asab 35, 6. safa huşu ve irade tesliminde de 7. safa huşu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman 1. huşudayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman 2. huşu, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3. huşudayız. Ruhumuz ilk emanettir. Huşudan bundan sonra fizik vücudumuz teslim olduğunda
Dördüncü huşu, nefsimiz teslim olduğunda beşinci huşu, irşada ulaştığımız zaman altıncı huşu ve iradenin teslimiyle yedinci sefa huşuya ulaşıyoruz. Nice namaz kılanlar vardır ki onlar namazından nasipleri yoktur. Zahmetten başka bir şey değildir onlar için namaz. Gerçekten de Maun suresinin 4-5. Ayet-i kerimesinde onlar namazlarında sevinç içindedirler. Bir başka hadiste Allah Resulü kıldığı namaz kendisine kötülük ve çirkinlikten alıkoymayan kimsenin namazı ancak kişinin Allah'tan uzaklaşmasına sebep olur. Evet. Çünkü Allah Resulü Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Vakimü's salate enne salate tenavuna an fahşâ'il münker." Namaz kıl çünkü

0: kişisi hardisi ve körken, gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Kişi ne yapıyor? Mürşidine tabi oluyor.
1: Allah Teala'nın
0: 14. basamakta. O zaman Allah'tan mürşidinden zikir emnam
1: Kur'an'ı
0: dinliyor. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim oradaki tabi
1: içerisinde Allah'ın kendilerine
0: şeriat Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır. Yani ne? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
1: Şeriat kitabı verdiği nebiler ve ama o şeriat kitabıyla nebilen olmadığı dönemler.
0: Yasin suresi 11. ayet-i kerimesinde ifade edilmiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi
1: ve onunla amel eden veli resuller de var. Kıyamet günü yevmil ahir manasına geldiği gibi ruhun ölmeden evvel dünyayı
0: zikre tabi ise, Kur'an'a tabi ise tabiat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Arkasından
1: hayatını yaşarken Allah'a ulaşması da yevmil ahirdir. Ve hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Olayları bu şekilde Kur'an çerçevesi içerisinde algılamak, kalbimize indirmek, nakşetmek gerekir. İkinci sual, manevi
0: mutlak surette Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde günahlarını Allah'ın örttü ve birinci kat cennetin sahibi kıldığı kişi. Hem Enfal 29 hem de Yasin 11 aynı hakikati ifade ediyor. Allah-u Teala göğsünden kalbini Allah-u Teala Enam 125'e göre nur yolunu açıyor ve Hadid 16'ya göre de o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti almak suretiyle hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan talep ediyor. وَاسْتَحِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın bir kişiye onun için tayin ettiği mürşidi gösterebilmesi huşu sahibi olmasına bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Ve Allah Resulü bir başka vaazinde üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Öyleyse ne zaman huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği rüya salih rüyadır ve o sadece huşu sahiplerinin has bir durumdur. Ve huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan talep ettiği zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir ve o kişi mürşidine gidip tabi olacaktır. İkinci huşu da Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde bahsi geçen huşu kişinin kalbinde zikirle ve bu zikirin haktan indirilişiyle nurla %2'lik nur kalbe giriyor. O kişi huşu sahibi olmuştur ve Allah'ın katından inen rahmet, fazıl ve selavattan rahmet nurları o kişinin kalbine %2'lik bir oranda yerleşmiş ki o %2'lik huşu o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Ve böylece bu %2'lik huşu sahibi olan kişinin hacet namazı kılması halinde Allah'ın kendisine mürşid göstermesi söz konusu. Mürşide tabi olmak gerekli mi? Evet, her devirde

Ey aman olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Onun yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başının üzerinde devrin imamının ruhu geliyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs ezkesine başlıyor. Allah'ın katından gelen selavat, rahmet, fazıllı nurları kalbe yerleşiyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarını aşacak şekilde birer birer geçiyor. Her gök katında %7 nefsin kalbinde fazıl birikimi gerçekleşiyor. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. O kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefs tezkiyesinin 7 safhasına baktığımız zaman her safhada %50 nur birikim ile kişi nefsi emarede birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsi mülhemede, mutmainnede, raziyede, marziyede ve tezkiyede kademelerinde de 3, 4, 5, 6, 7 defa nefsin kalbinde fazılların %7 artışıyla %49 fazıl, %2 rahmetle toplam kalbin nurlanması %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. Burası nefsimizin tezkiye olduğu bir noktadır. Ruhumuz da Allah'a ulaşır. İşte Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerine baktığımız zaman ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarıma, gir cennetime. 7 kademedeki nefs tezkiyesi ruhun da 7 tane gök katı yükselmesini ve sonuçta yoklukta ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasını ifade ediyor. Tüm bunlar mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. İşte 7 gök katının sonunda 3. safa huşu oluşuyor. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Önce 3. huşu, arkasından da ruhun Allah'a ulaşması. Ve Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde وَاَتِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de böylece huşu sahibi ol diye Hz. Musa Firavun'a söylüyor. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki muhteva gayet açık ortada. Emanet ve huşu yoksa dini yaşamak mümkün değil. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Bu emanet ve huşunun din tatbikatından çıkartılması Kur'an'ın unutulmasına, Kur'an'ın unutulması da dinin yaşanmamasına ve insanların bir kaosu yaşamasına sebebiyet veriyor. İşte Allah Resulü bir hadislerinde dünya her cümerç içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğince, büyükler küçüklere merhamet etmeyip, küçükler büyüklere vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek, evvelce benim ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümde olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz ve asrın müceddidi, 14. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam, Allah'tan aldığı doğrudan doğruya Kur'an öğretisiyle bu Kur'an'ın her ayet-i kerimesini bize tefsir ederek, Kur'an'ın bir lafzı manası ve yedi ruhunu bizlere öğretip yaşatarak bizi bu hedefe ulaştırmış durumda. Bizlerin de görevine, bizlerin de görevi Muhterem Efendimiz Hidayet Çağı'nın önderi Devrin İmamı Muhterem Efendimiz'den bu 7 sabah 4 teslimi öğrenip yaşayarak başkasına öğretmek. İşte bu konferanslar bunun için gerçekleşiyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ey Nas, hala sizde hayat varken yani ölümünüzden evvel günahlarınızdan nedamet duyarak Allah'ın itaatine rücu ediniz. Ölümden evvel günahlarınızdan nedamet ederek Allah'ın taatine geri dönmemiz, rücu etmemiz, mürşidimizin önünde diz çöküp el öpmemizi ifade ediyor. Taatin başlangıç noktasında namazlar, zikirler, her türlü ibadetler devreye girer. Mürşidin önünde tövbe ettiğimiz an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala

0: O güne kadar işlediğimiz bütün günahların hepsini sevaba çeviriyor. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenat. Kim mürşid önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. İslah edici amel nefs eskesine başlarsa Allah onu o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada bizlere bahşettiği büyük bir mükafat günahların sevaba çevrilmesi. İşte Mevlana Celaleddin Rumi'nin ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli kim olursan onun yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir diyerek ümitsize düşen insanların hepsine Allah'a davet ediyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Allah-u Teala'nın burada bizlere bahşettiği şey son derece çarpıcı. Bir kişi çok günahkar biriyken adeta göklerle yer arası kadar günahı da varken bütün günahları önce örtülüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda mürşidine ulaştığı zamanda örtülen günahları sevaba çeviriyor ve ona Allah-u Teala ikinci kat cennet, mürşidine sonra ruhunu teslim ettiği zaman üçüncü kat cenneti bedava veriyor. Bir dilek karşılığında. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim ne diyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar Allah'ın cennetine koşsun. Sadece bir dilek. Bir dilekle üçüncü kat cennet dünya saadetin yarısı. Bütün insanlar Allah-u Teala'nın hediyesidir, lütfudur, keremidir. Ve sadece kalben ulaşmayı dilemeniz yeterlidir. Geri kalan her şeyi Allah gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu nedir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de emanet ve huşu nedir konulu konferansın muhtevasını idrak ettiyseniz, kalben ulaşmayı dileyip Allah'ın sizin için taneti mürşide tabi olmak durumundasınız, yani hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı da unutmasınlar. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Huşunun dindeki yeri nedir? Kur'an'dan önce huşu kavramı var mıydı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'la başlayan, kıyamet gününe kadar devam edecek olan Allah-u Teala'nın değişmez evrensel kanunlarını muhtevasına alan yegane kaynaktır. Adem Aleyhisselam'daki din, Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in ayrı dini yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dediysem 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Ve bu 7 safa 4 teslimden oluşan dinin 7 safa huşusu var. Her zaman huşu söz konusudur. Huşu sahibi olmayanlar, onlar emanete ihanet edenlerdir. Onlar ahde vefa etmeyenlerdir. Onlar yalan söyleyenlerdir. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir kişi dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe huşu sahibi olabilir mi? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman huşu söz konusu değil. Uşak'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kabirde hayat filmimizin bize gösterileceğini ve günahlarımızı gördüğümüzde manevi azap çekeceğimizi, sevaplarımızı görünce de manevi ferahlık olacağını öğrendik. Peki hidayette olan biri deraletteki hayatını da hayat filminde görüp azap hissedecek mi? Açıklar mısınız? Evet. Aynı şekilde onlar için de durum söz konusu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabir cennetten bir bahçe ve cehennemden bir çukur. Cennetten bir bahçe yaptığımız iyilikler gördüğümüz zaman. Cehennemden bir çukur yaptığımız kötülükleri gördüğümüz zaman bunu yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Bakara suresinde Allah meleklere secde emrini veriyor. İblis orada yanlış itibariyle iblis cin tayfesinden bu emir vasıfları itibariyle mi veriliyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayır, iblis de cinden ve Allah-u Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan yaratılmadan evvel emir aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var. Ve Allah-u Teala halife olarak insanı yaratıyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Her zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve burada meleklerin secde etmemesi mümkün değil. Çünkü meleklerin iradesi yok. Hepsi secde ediyorlar. Ama cinlerden iblis secde etmiyor ve böylece isyan edenlerden oluyor. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci soru. Rahmet ve mağfiret kavramının insanlar için önemi nedir? Bütün safhalarda geçerli midir? Evet. Rahmet ve mağfiret kavramı çok çok önemli. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman rahmete kavuşuyoruz. Günahlarımız örtülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimin velileri birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. İkinci kat cennet mağfiretle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyledir diyor. İkinci suali yaşadığımız acılar, üzüntüler, hasret çekme ve bunun gibi durumlar bizleri manevi olgunluğa ulaştırmada bir kilometre taşı mıdır? Elbette. İmanın iki kanadından bir tanesi sabır, diğeri şükür. Sabır gerektiren olaylar söz konusu. Ali İmran suresinin yanılmıyorsam 142. ayet-i kerimesinde veya başka bir ayet-i kerimede, belki 142 değil. Yani kitap ehlinin size yaptığı baskılar ve şiddetli zulümler tatmadıkça cennete giremezsiniz ve buna ancak sabredenler ulaşabiliyor diyor. Evet. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali ilmi nedir? Fizik standartlarda fizik ötesi ilimle yetkili kılınmak Rebab makamı ise daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarını içerir diyebilir miyiz? Elbette. İkinci sual, ilmi ledün ile ulelbab makamının birbirine benzer özellikleri ve farkları nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ilmi ledünün ulelbab makamındaki kesimi zemin kattaki ana dergah ve 7 tane cehennemin gösterilmesini ifade ediyor. Ulelbab'ın ihlas makamı da 7 tane gökleri ve 7 alemin gösterilmesiyle devam ediyor. Ama son sıra Allah'ın zatı selam makamının 5. kademesinde gerçekleşiyor. 4. kademesinde, 5. kademesinde gerçekleşiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Sarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? İsa baba diyor. Buradan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut haline geliyor. Gerçek Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyorum.

0: rahmetullah.
1: Onlar zikrin en çoğunu yapanlar, daimi zikirde olanlardır.
0: Ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluğun anahtarı sevgi. Birinci sual, sevgi ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Mutlu olmak isteyen herkes için her zaman kapılar açık, imkanlar hazır. İlk adımı kendisi atacak. Etrafındakileri sevmekle başlayacak. Sevgi bir insanı mutlu kılacak olan temel faktördür. Sevgi yoksa mutlu olmak mümkün değil. Sevgi yoksa başkalarını mutlu etmek de mümkün değil. Sevgi bütün negatif faktörleri yok edebilecek olan hayatımızın en önemli duygusudur. Bütün dertlerimizin devası sevginin içine gizlenmiştir. Sevmek, bütün manevi problemlerin çözümüdür. Mutluluğun temelindeki odak noktasıdır. Sevmesini öğrenmeyenler mutlu olamazlar. Mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik vardır. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği vardır. Onun için Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala seviniz ve sevdiriniz diye emretmiştir. Hadis, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Gerçekten de sevmek herkesi mutlu edecek olan yegane kavramdır. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah bize sevgiyi öğretti. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemizi emretti. Sevgiyi öğrenmek, sevgiyi yaşamak ve sevgiyi öğretmek hepimizin hayatını kaplaması lazım. Onun için muhterem Efendimiz buyuruyor, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verebildiğiniz sevgidir sadece. Allah'a giden yolun ilk adımı, Muhterem Efendimiz'in buyurduğu, seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İtaat, sevginin doğrucusudur. Mutluluğun yolu Allah'tan geçer ama Allah'ın yolu sevgiden geçer. Dolmanın yakıtı sevgidir. Sevginin bedeli de fedakarlıktır. Allah'ın sevgisi insan sevgisinin binlerce katıdır. İtaat varsa sevgi vardır. İbadetler, Allah'ın emirlerini yerine getirmek Allah'a sevginin bir nişanesidir. Sevgi bütün negatif faktörleri kaplayan bir muhteva taşır. Onun için Yunus

0: Gelin tanış olalım, işe kolay kalalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. İkinci sual, sevgimizi ve dolayısıyla mutluluğumuzu nasıl arttırabiliriz? Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Allah da sizi daha fazla sevsin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman 7 safa sevgiyi görüyoruz. Bu 7 safa sevgi ayetlerde şöyle yer almıştır. Âl-i İmrân 31, Kasas 56 ve de Maide 54. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah muhsinleri sever. Allah hicret edenleri sever. Allah size imanı sevdirdi. Ve Âl-i İmrân 109, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. 7 defa safa sevgi ve mutluluğu net olarak görüyoruz. İnsanları seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama bütün sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. İşte zikrimiz Allah yolunda bir fedakarlıktır ki bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. İçinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikir sevginizin sembolüdür. Her zaman ben Allah'ı çok seviyorum. O zaman soruyoruz kendisine ne kadar zikrediyorsun? Belki de hiç zikretmiyor. O zaman zikretmeyen kişi Allah'ı sevdiğini iddia etmesin. Zikir sevgimizin ölçüsüdür. Allah'ı sevmemiz bizim mutluluğumuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok seversek o kadar çok zikretmemiz söz konusu. O kadar da çok mutlu oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ı zikretmek Allah sevgisinin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Gerçekten de Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın vahdaniyeti tekliği zikredildiği zaman ahirete Allah'a ulaşmaya inanmayan kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. Allah'tan başka şeyler zikredildiği zaman sevinirler. Bunlar Allah yolunda olmayanlardır. Ama Allah yolunda olanlar Allah zikredildiği zaman sevinenlerdir. Onun için zikir Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Üçüncü sual, herkes birbirini sevdiği zaman yeni bir mutluluk asrı yaşanabilir mi? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Hâ entumâ ulâi tuhubbûnem ve lâ yuhubbûnekum ve tümne kitâbi kulli. Allah-u Teala Âl-i İmrân 119'da siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Gerçekten de Allah yolunda olanlar sevilenlerdir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz kardeşlerimi özlüyorum diye buyurunca sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Hayır diyor. Henüz onlar gelmedi. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok. İşte her devirde Resulullah'ın sünnetini ihya edenler, onları sevmeyenler sevenlerinden çok. Onlar herkesi severler ama onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Dostluğun merkezinde sevgi vardır. Sevmek sevilmenin kapısıdır. İtmayın Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsak sevmeyi öğrenmeliyiz. Allah'ın sevgisi olmak istiyorsak sevgiyi öğrenmek ve yaymakla vazifeliyiz. Sahabe herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman ediyorlardı ve Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizin hissettirirken bir yarışma içerisinde olun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Mutluluğun anahtarı sevgidir ve kim Allah'ı sever, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona dünyada ve ahirette mutluluğu garanti etmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İç huzur, iç mutluluk.
3: Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine riayet etmek.
4: Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi işitendir zaten. İnsanlar onunla konuştuğu zaman zaten mutluluğa, huzura eriyor. Yani Rabbimden cevap gelmese bile Rabbimin bizi dinlediğini bilmemiz bile yeterli oluyor. O bile bizi huzura erdiriyor yani.
1: Bayramlarda biliyorsunuz mutlu oluyoruz. Her günümüzü bayram gibi yaşamak için de ne yapmamız gerek sizce?
2: Ben aile huzuruna çok önem veriyorum. Eğer evin içinde mutluysak, huzurluysak her gün bayram gibi geliyor ve tabii ki dinimizi de yaşayarak.
3: Doyumsuzluk da mutsuzluğa bir sebep bence. İnsan yani haline, sağlığına şükretmesi bile bir sebep mutluluk için bence.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, onlar dünya hayatında Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum şeklinde.
2: Çok fazla. Çünkü günümüzde hani başka meşakkatlerden dolayı çok uzaklaştığımızı hissediyorum. Keşke daha çok Allah'la bağlantımız olsa, daha çok ibadet edebilsek. Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında Hazreti Rabia, Hazreti Meryem gibi ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah her şeyi gören, bilendir, iştendir. Onunla konuştuğumuzda Rabbimden cevap gelmese bile bizi dinlediğini bilmemiz yeterli oluyor dedi. Allah'la karşılık konuşmak da mümkün müdür? Elbette. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوُنْ وَلَا هَيْجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُّحَ بِزْنِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile veya perde arkasında veya dilediğini izniyle vahiysin diye Resul melek göndererek. Öte yandan Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Umar sana min kablike illa ricali nuhi ileyhi feselü ehle zikrim tüm la ta'lemun. Senden önce de vahiy ettiğimiz rical erkeklerin daha başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız kendilerine vahyettiğimiz zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki bizler Kur'an-ı Kerim'i daimi zikrin sahibi ehli zikirden öğrenmek durumundayız. Belki birçok insan Allah ile olan konuşulur mu diye bir sual söz konusu olabilir. Bu tarzda bir sualin sahiplerine biz açıkça bir cevap veriyoruz ki evet, her an kişi Allah ile konuşabilir. Ama bu yetkinin sahibi olmak zorundayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak Allah-u Teala onun mükafatını veriyor. Yoksa insanlar sadece Allah'a ulaşıp ondan talepte bulunabilirler. Ama cevabını alamazlar. Bu herkes için mümkün olan bir meziyet değildir. Allah ile konuşmak Allah'ın büyük ikramlarından birisidir. Allah-u Teala her zaman hazırdır, yeter ki kişi o seviyeye layık bir insan olsun. İnsanlar emaniye bilgilerle şunu hürafeyi dillendiriyorlar. Vahiy Peygamber Efendimiz'de sona ermiştir. Hani vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Sona eren nübüvvettir. Sona eren Allah'ın nebilerine verdiği şeriat kitabıdır. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz'de sona ermiştir. Ona verilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kainatın şeriat kitabıdır. Ondan sonra nebi gelmeyecek. Ondan sonra başka bir şeriat kitabı gelmeyecek. Ama her devirde bu şeriat kitabını açıklamakla vazifeli Allah'ın veli resulleri olacak. Onlardan bir tanesini de Allah-u Teala hidayete erdirmekle vazifeli devrin imamı olarak tarif edecektir. Tayin edecektir. Allah razı olsun. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Bence yani Allah bizi yaklaştıracak yani yolları gösteriyor. Aynı bir ev, nasıl bir evin adresini bulmak gibi bence yani. Yani onların dizinin dibinde çökmek, evliyaların dizinin dibinde çökmek, mürşidin dizinin dibinde çökmek, edeple, terbiye ile yani Allah'a bizi yakınlaştırıyor diye düşünüyorum ben.
5: Mürşit deyince Allah'a götüren rehber aklımıza geliyor.
1: Günümüzde yaşayan Allah'ın dostları, evliyalara tabi olmak bize ne sağlar?
2: Tabii ki de huzuru sağlar, Allah'a ulaşmamızı sağlar, onu anlamamızı sağlar, dünyada yaşama amacımız olduğunu sağlar yani.
4: Ya tabii ki de yaşantımız daha da güzel şeyler olur. Yani şu anki yaşantımızla bir de onların dönemindeki yaşantımızın arasında dünya fark var. Önceden ayıp vardı, haya vardı, şu an onlardan hiçbiri yok maalesef.
1: Sizin de var mı mürşidiniz?
3: Bizim mürşidimiz yok ama yani genelde ben Allah dostlarını, evliyaları ziyaret etmeyi çok severim. Ondan sonra türbeleri falan. Yani hep onları kendim örnek alırım. Ziyaretlerini de yapıyoruz yani.
1: Bu zamanda da var mıdır?
3: Yani gerçek mürşit olduğunu bilmiyorum, bir şey diyemiyorum yani. Hocalar da çok her şeyde çelişkiye düştüğü için yani insanın sadece ameller diliyle değil hareketlerine de yansımalı ki bunlar daha kalıcı olmalı diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz, hocalar her şeyde çok çelişkiye düştüğü için bu zamanda gerçek mürşit var mı bilemiyorum. Allah'ın gerçek mürşitlerin açıklamalarında çelişkiler olabilir mi? Allah tarafından tayin edilmişse hayır. Ama Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini Allah teslim eden, irşada memur ve mezun kıldığı kişiyi mürşit olarak tayin ediyor. Diğerleri onlara bağlı vekil mürşitler olabilir. Ashab 40'ta Allah Teala ve makane Muhammedun avadim rejalikum velakin Resulullah ve hatemin nebi. Ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor malen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizde hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Neyse Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir. Şimdi nebi resullerle veli resuller arasındaki farka baktığımız zaman nebi resuller asaleten devrin imamıdır, asaleten şefaat kitlesine sahiptir. 5 görevin sahibidirler. şeriat kitabının sahibidirler ve Peygamber Efendimiz ve nübüvvet sona ermiştir. Nebi kelimesi sadece peygamberler için, sadece insanlardan seçilir, aynı soydan gelir ve aynı anda iki nevi olmamıştır. Aralarında fetret dönemi var. Ama bunların tam zıtları da Beni Resuller için geçerli. Kıyamete kadar Veli Resuller devam edecek. Vekalet-i şefaat yetkisine sahiptir. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resuller'in dört görevine karşılık Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi var. Aynı anda her kavimde Veli Resuller var. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden, cinlerden seçilirler ve Resul Peygamber'in dışındaki kişiler içinde kullanılmıştır. Görüyorsunuz ki nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama kıyamete kadar Veli Resuller devam edecektir. Onların arasından bir tanesini Allah secde-i mürde göre vekaleten hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları vahiy yoluyla gerçekleştirir. Bu vahiy hem her devirde devrin imamına ya da Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamına hem de her kavimdeki Resullere olmak üzere kıyamete kadar devam edecektir. Onların bütün söyledikleri Allah'ın onlara söylettirdikleridir. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Buradan kesinlikle Resulullah'ın sünnetinin Allah'la konuşmak olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Vahiy ile nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la konuşursa, Mehdi aleyhisselam da vahiy yoluyla Allah'la konuşacak. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır, buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın izni Efendimizin ümmetiyle mübarek ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyoruz inşallah Çakır Hocam. Bir sualim vardı, arz edebilir miyim? İnsanların birbirine karşı olan sevgisi Allah'a olan sevginin bir göstergesi midir? Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah, hem de kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanların birbirine karşı olan sevgisi Allah'a olan sevginin bir göstergesi midir? Evet. Yani Allah'ı seven mutlaka insanları sever. İnsanları seven de Allah'ı sever. İncil'deki bir ayet sevgi Allah'ın buyruklarını yerine getirmektir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Öyleyse Allah'la aramızdaki sevgi oluşmasını istiyorsak emirlerine itaat edeceğiz. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin tamamlayıcısıdır. Allah'ı gerçek anlamda seversek o zaman insanları da sevdiğimizi göreceğiz. Karşımızda en az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar birçok insan sıralanacak ama hepsini sevgi parantezine alabilirsiniz. Herkesi sevebiliriz. Başkasına karşı olan sevgimiz onların da bizi sevmesi için yeterli sebeptir. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Devamlı artan bir sevgi çağlayanı içinde hayatınızı sevgiyle yaşarsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala sevgimizi ve mutluluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapan kişi devamlı mutlu olur mu?
2: Tabii ki de olur. Bir kere iç huzuru olur. Çünkü Allah'ı anmak insana huzur verir, mutluluk verir.
3: Olur bence. Ve Allah'ı andıktan sonra mutlu olmayacak hiçbir şey yok diyorum ben.
1: Allah-u Teala az zikri de, çok zikri de, daimi zikri de Kur'an-ı Kerim'e koymuş, farz kılmış.
4: İnsanlarımızın çoğu hani sürekli bunu yapabilecek bir kapasitede değil. Çoğu çalışıyor, çoğu çocuğuyla, ama tabii ki de buna zaman ayırmaları gerekiyor. Ama hani sürekli yapabilecek birini düşünmüyorum.
1: Allah-u Teala bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Kendisini sevmeyenleri de sever hale gelir mi?
2: Bence gelir. İnsan içinde mutluluk barınırsa bunu dışa yansıtır. O hareketlerine yansıtır. Birini severseniz o da sevdiğini hissedip size ona göre davranacaktır.
3: Gelir. Bize mesela çevremizde kızdığımız insanlar oluyor. Ama düşünüyorum bazen, haşa diyorum, yani Allah diyorum, kulunu affettikten sonra bize hiç düşmez bir şey diyorum. Ve onu Allah rızası için seviyorum. Yapacağım bir iyiliği dahi Allah rızası için yapıyorum.
4: Eğer gerçekten inanıyorsa ve gerçekten hani Peygamber Efendimiz size taş atana gül atın diyorsa, bunu da biliyorsa ve sürekli Rabbini bilen biri ise yapabilir.
0: Bir misal zikir konusunda insanlarımızın çoğu bunu sürekli yapabilecek kapasitede değil. Allah-u Teala daimi zikir emrini sadece o kapasitede olan insanlara mı vermiştir? Tabii Allah-u Teala kapasiteyi her gün arttırıyor ama bir başlangıç noktası ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi o kişi Allah'ı sevdiğinin de işaretini veriyor ve eğer zikrini arttırırsa Allah'a olan sevgisi de artar. Çevresindeki insanlara olan sevgisi de artar. Alimran 191'de onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikrederler. En-Nisa 103'teki daimi zikir emri de öyle. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. Bu imkan dahilinde. Allah hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Daimi zikir hepimizin üzerine farzdır. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yanüstü yatıyordur. Üç halin üçünde de zikrediyorsa, insanın kalbindeki sese, içindeki bir ses eşlik ediyorsa, o zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bütün mesele o sesi kalbimizin atışlarında devamlı kılmaktır. Bunu gerçekleştirebilenlerin hepsi önce bir süre zikretmişler, sonra zikri günün yarısının ötesine taşıyıp zahit olmuşlar. Sonra da daimi zikrin sahibi olarak nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cebbar Hocam. Samsunlu kardeşleriniz olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi, aşk gelecek, cümle dertler bitecek midir? Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre'nin dediği gibi, aşk gelecek, cümle eksikler bitecek. Aşk daimi zikri ifade ediyor. Muhterem Efendimiz her zaman Allah hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, sevmek, tabiyetle ve daimi zikre ulaştığımız zaman da aşk olayı gerçekleşiyor. Daha sonra iradenin teslimine hayranlık başlıyor. Aşk sevginin boyutlarının artışı demektir. Ne zaman bir kişi, bu kişi daimi zikre ulaşırsa işte o zaman Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah kişinin bütün eksiklerini o kişi daimi zikre ulaştığı zaman yok edecektir. Evet, gerçekten de aşk gelecek, bütün eksikler bitecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Tüm bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu forumun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Günümüz dini öğretim sisteminde üç vücut sahibi olduğumuz anlatılmıyor. Nefsin aklı ikna etmesiyle ruhun aklı ikna etmesi nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insane min salsalin min hammain mesnun." Biz insanı hammain mesnun olan salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenir yuvarlaktan biz insanı yarattık fizik bedenle. Ama bu fizik bedenin içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan da slaytta görüldüğü gibi 19 afetinin 19'una %100 tesir ediyor. Ama Allah Teala bizi şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış, doğar doğmaz zatından secde 9'a göze bize ruh üfürüyor. Summa sawaha ve nefaha fihi min ruhi. Bizi fizik bedenle yaratan Allah bizi bir nefse sevva ediyor, dizayn ediyor ve arkasından da ruhundan üfürüyor. Ve ruhtan üfürdüğü için de Allah Teala bizi ruhun talebine uymamız halinde ve ceale lekum sem'a vel ebsara vel fide kalilen ma teşkurun. Bizi biz serbest iradenin sahibi kılıyor. Yani tekrar edelim,

0: Secde 9'u tekrar devreye alalım inşallah. Biz sizi işitici var, görücü ve idrak edici kıldık. Gerçekten istediğimiz. Gerçekten Nebile Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak.
1: Celep.
0: Kelamını işitmek. Üzerinize farz. İşte ne zaman hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunuyorsak daveti kabul.
1: Bu olmalıdır.
0: Kabul ediyorsak o zaman davetin kabulü halinde Allah rahim esmasıyla tecelli.
1: Acele edin demiyoruz ama gerçekleştirmek için vazgeçmeden
0: devam ediyor. Ve ne yapıyor?
1: Devamlı bir gayretin içerisinde olabilir.
0: İşitenlerden oluyoruz. İrşad
1: baksınız. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa bu zikrinizi lazım geldiği boyutta
0: makamını işaret makamı olarak görüyoruz. İşaret makamının sözlerini manasına varıyoruz.
1: Yapmamanızdan kaynaklanıyor demektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Alemin
0: işaret makamı olarak görüyoruz ve kalbimize indiriyoruz.
1: Bu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alim dediği kişi aslında daimi zikrin sahibi olan hikmet sahibi.
0: Böylece şükredenlerden oluyoruz. Tekrar şimdi üç vücut serbest slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? İki yol var. Birisi şükür yolu, diğeri de küfür yolu. Ve ayetler de buna göre şekillenmiş durumda. Ama hep konunun başında iradenin kullanılması söz konusu. İrade serbest irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Ve katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçilerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Yani hayattayken ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dileyin. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklaması 12 ayette de farz kıldığını buyuruyor. Ancak ruhun talebine uymamız halinde şükredenlerden oluyoruz. Nefsin talebine uyarsak küfredenlerden oluyoruz. Slayta gelelim tekrar. Nefsin aklı ikna etmesi ile ruhun aklı ikna etmesi. İşte karar organı akıldır. Mevlana diyor ki akıl bir kuzu, nefs bir kurt ve iman bir çoban. Çoban güçlü olmasa yani ruh aklı ikna etmezse çoban güçlü olmazsa mutlaka akıl kuzu ve kurt kuzuyu yer mutlaka. İnşallah. Nefs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefs aklı yer. İman kuvvetli olmasa manası, iman aklı ikna etmezse, nefs aklı ikna ederse, otomatikmen kurt kuzuyu yer, akletmeyen bir konuma geliriz yani inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali tasavvufta olan biri dünyevi ve ailevi sıkıntıları için hacet namazı kılabilir mi? Tabii her hacet namazı her ikisiyle kılınabilir inşallah. İkinci suali 41 bin zikirdeyimiz zikrimi devamlı arttırabilmem için ne buyurursunuz? Zikrini arttırmanı ben sana tavsiye ederim ama aynı zamanda zikrin artabilmesi için Allah yolundaki hizmetin artması lazım. İhtiyaç Allah yolundaki hizmetin talebinin adıdır. İhtiyaç, liyakat ve mükafat. Eğer Rabbimizden mükafatlar bekliyorsak o zaman bunun karşılığı Allah yolunda hizmete teşne olmamız lazım.

hizmetimizi arttırmamız lazım. Her zaman Efendimiz buyuruyor, siz arabada oturanlardan mısınız yoksa arabayı çekenlerden? Arabayı çekenler iştiyaki hizmette üst seviyede olanlardır. Ama arabada oturanlar, onlar ordinary bir iştiyakın sahibidirler, bir talebin sahibidirler. Öyleyse zikrin artmasını istiyorsan, Efendimizin sohbetlerini çok dinlemen lazım ve de Allah yolundaki hizmetini artırman lazım. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanın nefsi ve ruhunun arasında negatif ve pozitif istikamette yükselen spiralle likit mekanizma, para akışı arasında yükselen hız arasında bir illiyet rabıtası var mı? Bunu tabii iyice ölçüp biçmek lazım. Ruhun Allah'a yükselmesini düşünüyorsak, nefsin de buna paralel ruhun talepleriyle taleplenmesi lazım. Hangi oranda ruh Allah'a yaklaşıyorsa, o oranda da nefsteki negatifler azalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, Hicr 29'da secdeye kapanın emrine asi olan iblis, Allah'ın katından kovulunca bazı gününe kadar müsaade istiyor. Ve senin sırat-ı müstakime oturacağım, onları saptıracağım, senin muhsin kulların hariç, diyor Adem Aleyhisselam henüz cennette değil. Ya da henüz yasak ağaçtan da yememişken. İblis Adem Aleyhisselam ve eşinin yasak ağaçtan yiyip dünya hayatına ineceğini ve sırat-ı müstakim üzerinde olacağını nasıl bir açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'ın katında iblis Allah'ı görüyor ve meleklerle beraber. Ve ben bir halife yaratacağım. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Melekler secde ediyorlar. Fesecdel melâiketü kullu mecmeîn illâ iblis. İblis de orada ve secde etmiyor. Emre itaat etmiyor. Emre itaat etmeyince normal ne yapması lazım? Yaptığı hatadan dolayı tövbe yapıp pişmanlık duyması lazım. Ama iblis tam tersine ne yapıyor? Diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Allah'ı suçluyor. Sanki Allah onu azdırmış. Hiç nefsi yok. Yani kendisini üst seviyede Allah'a icatkar şekilde veriyor. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve kendisi yani kul olmayı istemiyor. Ve kul olmak çalışan diğer insanları da saptıracağının görevini üstleniyor nefsine uyduğu için. Bilmesi veya bilmemesi değil. Allah'ın ilmi Allah'a itaat halinde aktif olan bir muhteva taşır. Öyleyse iblis asi olunca otomatikmen sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışır ve kıyamete kadar da bunun devamını herkes biliyor. Müsaade istiyor. Araf 16'da beni yazdırmana yemin

0: Bir cennet hayatı verilmiş. Hesapsız sınırsız ikramları var. Buna rağmen iblis Adem Aleyhisselam ve eşine vesvese ile yasak ağaçtan yedi. O zaman Adem Aleyhisselam'ın nefsi tezkiye ve tasfiye değil. Dolayısıyla peygamber değildi diye zannediyorum. Acaba Rabbimizin muradı Adem Aleyhisselam ve bizlere mesajı nefsin şiddetle şerri emrettiği ve sonsuz cennette bile nefsin doyumsuzluğun istek ve arzuların şeytanın vesvesesiyle nasıl yasaklar işlediğini kesin ispatı içinde diyebilir miyiz? Elbette yani Allah Teala yaratıyor ve cennetine koyuyor. Henüz bir nefs tezkiyesi, tasfiyesi yok. Ama cennetteyken yeryüzüne indiği için o sıkıntıyı yaşıyor ve Allah Teala hem Taha 120'de hem de Bakara 37'de Taha 120'de ne diyor? Şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem sana ebedilik ağacına son vermeyecek. Yani daha fazlasını ona istiyor. Allah'ın verdiğinin daha ötesine geçerek daha fazlasını. Daimi bir hayat. Ama Allah Teala herkesi ölümlü yaratmış. Ötesine geçirtiyor. Taha 121. Böylece Adem Aleyhisselam Rabbine asi oldu. Taha 121'de. Ve asa Adem Rabbuhu fegava. Adem Rabbine asi oldu ve böylece azdı. Azdı. Taha 122 Allah Teala sümeştabahu Rabbuhu sonra Rabbi onu seçti. Ve tabe aleyhi tövbesini aldı ve heda. Ve hidayete erdirdi. O zaman Bakara 37'de de Allah'tan kelimeler alıp tövbe ettiğini buyuruyor. Tövbeyi nasıl ile tövbe ettiğini buyuruyor. Bakara 37 Fetelaka Ademun Rabbi kelimatin fetabe aleyh. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Rabbinin den kelimeleri telaki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cebbar Hocam sizleri çok ama çok seviyorum inşallah hem de kalpten. Siz müsaade ederseniz sizlere bir sorum olacak Cebbar Hocam. Cebbar Hocam Allah'a verdiğiniz yeminlerin mühtevasını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a verdiğimiz yeminlerin ruhun misakı ruhun hidayeti ve ruhun Allah'a teslimidir. Yani ruhun hidayeti tezkiye, Allah'a teslimi tasfiye. Fizik vücudun hidayeti ve Allah'a teslimi tezkiye ve tasfiye. Nefsin hidayeti ve nefsin Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti tezkiye, daha sonra tasfiye. Ve bu şekilde ruhumuz misak veriyor. Rahat 20-21 fizik vücut ahad veriyor. Yasin 60-61 ve Müddessir 38-39-40 nefsimiz yemin veriyor. Misak ahad ve yemin hatırlatılması söz konusu. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ruhumuzun misaki ölmeden evvel fizik vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimizden seyir sülükle 7 tane gök katı yükselmesi, 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında ifna olması ruhumuzun hidayetini ifade ediyor. Ama ruhumuzun Allah'a teslimi tasfiyeye gidiyor. Tezkiye hidayeti, tasfiye ise teslimi muhtevasını alıyor. İnşallah. Ruhun hidayeti Nisa 175, fizik ucun hidayeti Nahl 36, Yasin 60-61, Nefsin Hidayeti Hicr 41 ve İrade'nin Hidayeti Enam 153 de açıkça dile getiriliyor inşallah. Allah razı olsun. Erzurum'dan bir kardeşim muhterem.

0: Hocam, örtü altındaki zikir nasıl çekilir? Örtü altındaki zikir vücudun 7 tane noktası var. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Vücudun 7 noktasında kalp üzerinden 15 bin çekiliyor. 2000 artışta ruhta 17 bin, 2000 artışta 19 bin, 2000 artışta 21 bin, 2000 artışta 23 bin ve 2000 artışta 25 bin. Geri kalan 33 bine kadar olan kesim saç dağının birleştiği yerde çekilebiliyor. Ve her zikir artışında kalp üzerinde 15 binde %7'lik fazıl birikimi sağlanıyor. 16 binde %2 fazıl daha, %14 fazıl. 2 böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Gündüz de örtü altında çekilebilir mi? Açıklar mısınız? Evet. Gündüz de örtü altında çekilebilir. İki, ne diyelim? Şu veya bu sebeplerle geceleyin diyelim ki 12 bin yaptı. Ondan sonra 30 bine tamamlamak örtü altında. Geri kalan 24 saatlik zaman demiştin, en zaman müsaitse 7 tane estağfurullah yedi Fatiha, 25 estağfurullah çekilip tekrar kaldığı yerden devam edebilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Halk arasında bir insanın manevi olarak iyi olmasını temenni ederken Allah hidayet versin denildiğini sık sık duyarız. Hidayet ne demektir, açıklar mısınız? Evet. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken fizik vücuttan ayrılarak mürşide tabi olduktan sonra sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ve ifna olmasıdır. Allah'a sarılmasıdır. Fizik vücudun hidayeti ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesiyle gerçekleşir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlendikten sonra yerine Allah'ın katından 19 faziletin yerleşmesiyle tahakkuk eder. Ve nefsin hidayeti, daha doğrusu ruhun hidayeti, ruhun ezelde Allah'a verdiği misak yerine getirmesidir. Fizik ucun hidayeti, ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getirmesidir. Nefsin hidayeti, ezelde Allah'a verdiği yemini yerine getirmesiyle noktalanır. İradenin hidayeti de bunun cabası. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde cezbe sahipleri Allah'a soru sorup cevabını alıyorlar diye buyuruyor. Bütün cezbe sahipleri dahil mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki sorabilirler hepsi ama sonuçta cezbe sahiplerinin de teyit almasında fayda var. Çünkü ruhsatlı sorabilir veya sorma işini anlamayabilir. Sorma yetkisine sahip olanlar daim zikrin sahibi. Eğer kişi cezbe sahibi, daim zikrin sahibi değilse her zaman ruhsatlı cevap alabilir. Onun bir riski var. Onun için aldığı cevapları teyit makamına ulaştırırsa iyi olur inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, birinci suali: su varken Allah'ın rahatını bozmamak için toprak da teyemmüm olur mu? Hayır. Bunu böyle yapanlar var. Hayır. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda Peygamber Efendimiz'den kolaylaştırın, zorlaştırmayınız hadisiyle cevap veriyorlar. Bu doğru mu? Doğru değil. Allah Teala ulu azm evlerinden bahsederken onlar işi bir hakkın yapanlardı buyuruyor. Öyleyse ruhsatlara sapmak yerine azim işlere soyunmak ve ona göre gerçekleştirmek lazım. İkinci suali, Efendimizin öğretisiyle üst rıza ulaşmak için maddenin içindeki karşıt maddeyi ağırlık itibariyle maddeninkinden öteye geçirmemiz lazım. Bu nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan malzeme, yani eğer fotonları gözleyebilirseniz aslında ışık fotonları da başlangıçta kısımda elektron hüviyetinde ama ona verilen enerjiyle elektron karşıt elektron dengesi eşitleniyor ve foton oluşuyor. Pozitif kütle dengesi ışık hızının alttaki yazar için geçerli. Sıfır kütle ışık hızını ifade ediyor. Negatif kütle de sonsuz. O zaman negatif kütle söz konusu ise karşı elektronlarının frekansı elektron frekansından üstü olması lazım. Şöyle söyleyelim. Elektronların frekansı birim zamandaki hızı 100 ise karşıt elektronların da 50 ise öbürleri 25 ise ve 12,5 ise ona göre bir dizayn söz konusu. İşte 100 frekanslı elektronların devir sayısını sabitlersek enerjiyi karşı elektrona vermek suretiyle frekansını arttırmamız lazım. 100'de eşitleniyor, 150'de ise artık madde bağımlı unsur karşıt madde ise dominant unsur olarak devreye giriyor ve artık o nesneyi görmüyorsunuz. Allah razı olsun. Ve böylece karşıt madde oluşmuş oluyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum sizi, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. İnşallah uygunsa size bir sorum olacaktı. Günah olan bir şeyi yaptığımız zaman pişmanlık duyuyoruz, vicdan azabı duyuyoruz. Ne yaparsak hangi günahı işlemeyiz, sürekli mutluluğu nasıl elde edebiliriz inşallah? Sorum buydu muhterem hocam. Sizi tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Günah olan bir şeyi yaptığımız zaman pişmanlık duyuyoruz, vicdan azabı duyuyoruz. Ne yaparsak hangi günah işlemeyiz, daimi zikre ulaşırsak artık şeytanın %100 karanlıklara tesir ettiğini düşünürsek nefsimizin manevi kalbinde afetler yok, faziletler var. Şeytan da faziletlerin ona tesiri yok. Öyle olunca hem şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır, onu nasıl sağlayabiliyoruz? Daimi zikirle. Daimi zikrettiğimiz zaman devamlı faziletler Allah'ın katından nurlarla besleniyor. Karanlıklar da yok. Ve artık sürekli bir mutluluğu yaşayabiliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Evet, bir Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Al-Fatiha ma sarava.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor?

Kimdir cennete girecek olan? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Ama Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan bu amel terazisini ağırlaştırandır. O halde sevap tartılarımızın ağır gelmesi, amel terazisinin ağırlaşması mutlaka Kur'an'la gerçekleşiyor. İşte mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününe kurtulmayı dileyen, arşın gölgesinde bulmayı arzulayan, derneğinden kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen, Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. İşte Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan, amel terazisini ağırlaştırandır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır Kur'an-ı Kerim. Gerçekten birinci suale baktığımız zaman her insan Allah'ın cennetine girebilir mi? Evet. Kimin hasenat tartıları seyyiatından fazla ise Allah Teala buyuruyor ki onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer cennettir. Ama Kur'an ayetleri çerçevesinde olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Kimin hasenat tartıları ağır gelir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Çünkü ister Kehf 105'e bakalım, ister Yunus 45'e bakalım, isterse Zümer 65'e bakalım. Bunların hepsinde Lika Allah'ı inkar edenler amelleri boşa gidiyor. Öyleyse Lika Allah'ın ne olduğuna bakıyoruz. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, tabii ki dilden değil kalpten, kalpten kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onun günahını örteceğini buyuruyor. İşte Rum 31'e baktığımız zaman Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takkuhu takva sahibi ol ve la takunu minel müşriklerden olma. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Ve şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Muaz bin Cebel'e ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir dediğinde ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Resulullah'ın cevabı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Şirk koşmayanlara azap etmemesidir. İşte Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona şirk koşmamak, takva sahibi olmak. Ama bizim Allah üzerindeki hakkımız şirk koşmayan takva sahiplerine Allah'ın azap etmemesi. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak beyan ediyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilirler ama Allah'ın yoluna girmek kaydıyla eğer Allah yoluna giremezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Aslında güzel bir şey değil ama isterdik ki herkes cehennemi görsün. Çünkü cehennemi gören kimse kolay kolay eski davranışlarını devam ettiremez. Oraya gitmemek üzere Allah'ın verdiği reçeteye bakar. Bakar ki konunun hiçbir zorluğu yok. Bir tek dilek Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek dileyeceksiniz. O kadar. Birinci kat cenneti mutlaka Allah Teala size verecektir. Bir tek dilek Ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek ve Allah Teala'nın da sizi mutlak surette kendi zatına ulaştırdığını göreceğiz. Ama halk arasında bir hürafe dolaşıyor.

0: Ne diyorlar? Sahabeden bile 10 kişi cennette müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz. Boşuna ümit etmeyin. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Sahabeden 10 kişi değil. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine bakacak olursak, onlar ki Ümmü Resul ve Nebi'ye tabi oldular, onların hepsi felaha erenlerdir. Öyleyse sahabeden 10 kişi değil, hepsinin felaha erdiği cennetlerden olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah razı olsun. İkinci sual, cennetin de cehennemin de aslında bu dünyada olduğu iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Meryem 71-72'de cennetler ve cehennemlikler o gün hepsi bir istisna olmaksızın evvela hepsi cehenneme gidiyorlar. Ama cehenneme giden cennetlikler takva sahipleridir ve Allah Teala o zalimleri orada bırakıyor. Takva sahiplerini de oradan kurtarıyor, cennetine alıyor. İşte Yunus 62, 63, 64'te Allah Teala Allah'ın velileri, Allah'ın dostları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Niçin mahzun olmazlar? Zaten cehennem korkusu yoksa onlar mutlaka cennet müjdesini alanlardır. Cennet müjdesini alanlar için bir mahzuniyet söz konusu olabilir mi? Hayır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı, Allah'ın bir ismi El-Hak, Allah'ın bir ismi El-Hak, El-Hak esmasıyla mutlaka hakkı hak sahibine teslim eder. El-Al esmasıyla da herkes arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Saadet iki etaplı bir olaydır. Birincisi ahiret saadeti, ikincisi dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, ahiret saadeti bir dilektir. Birçokları için cennet de cehennem de sadece bir hayalden ibarettir. Ve cennet de cehennem de bu dünyadadır. İnsanların düşüncelerindedir. Ama realitede öyle bir şey yoktur. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkür eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Allah razı olsun. Allah Teala bütün insanları önce ahiret saadetine ve daha sonra da dünya saadetine davet ediyor. Davet etmekle kalmıyor. Allah Teala insanların üzerine bu davetleri kesinlikle farz kılıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanların cennet saadetine ulaşmasında yaptığı ibadetlerin etkisi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesinde "Lika Allah'ı inkar edenlerin yaptığı ameller boşa gidiyor." O zaman çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörler değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olay göğüslerin selamete ermesidir. Göğsün selameti kalbin selametidir. Kalbin selameti içine nurların girmesiyle mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet dört teslimle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde üst seviyedeki cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerin merhametiyle, göğüslerinin selametiyle ve cömertlikleriyle insanlar girer. Evet, kalplerin merhameti. Sevgili kardeşlerim, kalplerin merhameti, göğüslerinin selameti. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. En'am 25'te efemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrattar l-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerhide teslimleri açar. O noktadan itibaren o kişi Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubuhum zikrullah. Onlar aminu kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. Ankebut 45'te ise bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Allah hepinizden razı olsun. Hedefler ve vasıtalar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğsünün selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Onun için çok namaz kılmak, çok oruç tutmak da değil. Kalplerinin merhameti göğüslerinin selametiyle ve cömertlikleriyle girerler. Hadis, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, oruç tutmakla cennete girmezler ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sizce herkes cennete girebilir mi?
2: Herkes cennete giremez. Cennete girme kolay değil.
3: Cennet dolu.
1: Nasıl giremiyorsunuz bence?
3: Allah o Allah'la kul arasında.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece tek bir dilekle herkesin cennete alacağını müjdeliyor. Bu dilek hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a yakın olmak, Allah her yerdedir. Hani öyle bir şey düşünemem. Allah'ın olmadığı bir yer yoktur.
3: Vallahi o kulun kendi şeyi, telepati yoluyla iş yapabilir, duayla yapabilir.
4: İlk önce namazımızı kılmalıyız. Kur'an'ımızı okumalıyız. Yani Allah'a öyle ulaşabiliriz.
3: Veya Kur'an-ı Kerim'deki yasakları, haram yemez, zina yapmaz, Kur'an'ın kötü dediği şeyleri yapması zaten direkt cennetli. Ama öyle bir şey var ki cennet tek kelimeyle kazanılıyor, tek kelimeyle kaybediliyor.
1: Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onu da cennetime alırım diyor. Şimdi siz bu duayı yapar mısınız?
2: Evet yapıyoruz. Dualarımızı yapıyoruz ama o kadar kolay değil yani bu cennete girmek.
3: Bakın bende biyoenerji var. Ben direkt telepati yoluyla yukarıyla konuşabiliyorum.
2: Ruhumuz ölmeden önce sana ulaştırmayı nasip et. Yaradan Allah'ım.
4: Ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Evet, bir misafirim cennet tek kelimeyle kazanılıyor, tek kelimeyle kaybediliyor. Cenneti kazanmamıza ya da kaybetmemize sebep olan şey nedir? Bir dilektir. Allah Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde kimin hasenat tarafları ağır gelirse onlar felah erenlerdir, cennetliktir. 103'te de kimin hasenat tarafları ağır gelirse onların da gideceği yer cehennem. Ama cehenneme insanların gitmesinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilememek var. Cennete gitmenin şeyinde de Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala koyduğu kanunlarla bir insanın cennete veya cehenneme girmesini hükme bağlamıştır. Cennet veya cennetin cehennem kazanılan veya kaybedilen dereceler arasındaki farka bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun derecelerini değiştirir. Onun yeri Allah'ın cennetidir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak bu kadar kolay bir imkanı kaçırıyoruz demektir. Onun için yolda olmayanlar bu hususları anlatmak durumundayız. Onlar için bunun geçer akçe olduğunu daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hemen kişi anlayacaktır. Cehennemden mutlaka kurtulacağını Allah-u Teala ona haber veriyor. Hadis, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyledir. Evet. Biz insanlar cennete ve cehenneme bu şekilde yakınız. Konumuzla ilgili başka bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasınlar diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için aydın, aydınlık demektir. Mürşit olmak kolay da değil.
3: Mürşit Allah'ın yolunda gidiyorsa mürşittir. Ama kendi yolunda gidiyorsa ona bir şey diyemem.
4: Yol gösterici olaraktan
1: Allah yoluna mutlaka bir rehbere ihtiyacımız.
2: Evet, evet. Dillaki var mürşidimiz bizim. Bizim oralarda Hacı Bektaş Veli Efendimiz var. çok büyük bir evliya, Anadolu'nun en büyük evliyası diyebilirim.
1: Mürşit aslında Allah'ın vazifeli kıldığı, irşatla vazifeli kıldığı insanlar.
3: Ama şeytan var, şeytan onlara da giriyor yani. Şeytan hiçbir zaman hiçbir kulu serbest bırakmıyor.
4: Ama şu devirde hani kime inanacağımızı bilmiyoruz. Evimizde Kur'an'ımızı okuyup namazımızı kıldıktan sonra pek de birine bağlı olmayı pek düşünmedim yani ben.
1: Peki yaşayan bir mürşide tabi olmamızı istiyor mu Allah?
2: Yaşayan bir mürşide tabi olmamız için ki bir şeyini görmemiz lazım ki ilimini, efkanını.
3: Peki ben de size şunu sorayım. Allah madem bizi yarattı, en sevdiği kullar olarak insanoğlunu kıldı. Cehennemi niye yarattı? Kader planımızı yapıp yukarıdan geliyoruz. O kader planına uyduktan sonra cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada bence.
0: Şimdi Servin Mürşit konusunda şeytan onlara da yaklaşıyor. Şeytan hiçbir zaman hiçbir kul serbest bırakmıyor. Hiçbir insan şeytanın telkinlerinden kurtulamaz mı? Elbette Allah katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Daimi zikre ulaşan herkes şeytan onlarla da uğraşır ama artık onlara negatif istikamete tesir etmesi, onu saptırması mümkün değil. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim. Ama ben size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytanın zorla hiç kimseye bir şey yaptırması mümkün değil. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytanın o fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Kendi düşüncemizin sesiymiş gibi bir ses bize devamlı olarak Allah'ın yasak ettiklerini yapmamızı, emrettiklerini de yapmamamızı söyler. Ama insan bir gün o sesi fark eder. Fark ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. Bundan sonra da şeytan insana musallat olur ama tesiri giderek azalır. Daimi zikre ulaştığımızda şeytanın tesir edebileceği hiçbir şey Allah'ın artık Allah'ın kulu olarak yok yani. Şeytan bu sebeple mürşitlere normal insanlardan çok daha fazla kızar. Çünkü onlar kendilerini kurtuldukları gibi başka insanları da şeytanın elinden devamlı kurtaracaklardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterim hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde muhakkak ki bu dünyada bir cennet vardır. O cennet marifetullah'tır buyurduğu rivayet ediliyor. Marifetullah nedir muhterem hocam? Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde muhakkak ki bu dünyada da bir cennet vardır. O cennet marifetullah'tır buyuruyor. Rivayet edildi. Marifetullah nedir? Sevgili kardeşlerim, eskiler şöyle bir ayrıma gitmişler. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Dört vasıf ve üç tane sonuç şartı. Marifetullah, kişinin daimi zikre ulaşması hali, gerçekten de o noktada kişinin kalbinde 19 afet yerine 19 fazilet olması hasebiyle artık şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler yok, faziletler var. 19 fazilet olması hasebiyle bir tarafta ruhta 19 tane haset, nefste de 19 tane fazilet. O kişi daimi olarak 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibi olur ve mutlaka mutluluğu yaşar. Peygamber Efendimiz'in sabahın burada söylediği şey son derece güzel bir Kur'an-ı Kerim açıklaması marifetullah. Nedir bu? Marifetullah, marifet, irfan kelimesinin muhtevası içinde bir kelime. aynı kökten geliyor. İrfanın en üst boyutlarına sahip olmak demek. Bir insan ne zaman buna sahip olur? Daimi zikre ulaştığında. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah mutlak surette kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar, fizik ötesini yaşamaya başlarsınız. İşte fiziğin ötesindeki olayları yaşamanızın adına Allah-u Teala marifet diyor. Evet. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın cennet kademelerinde ilerleyebilmesi için en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Zikir en büyük bir ibadettir. En büyük ibadetten biridir. Zikir ediyorsun yani. Allah'a zikrediyorsun. Zikir dağlardan, sulardan, hepsinden daha kuvvetlidir. Ateşten, sudan.
4: Zikir yapmak insana iyi şeyler sağlar. Allah'ı zikretmek güzeldir. Ve herkesin nefsi de terbiye olmayabilir. Peygamber Efendimiz nefsinizi terbiye etmek için oruç. Oruç demiş mesela. Herkesin nefsi aynı şekilde terbiye olmaz.
1: Bir insanın Allah demesi nasıl bir karşılık bulur Allah katında?
3: Allah da diyor, Rab da diyor, Tanrı da diyor. Herkesin kendi inancına göre yukarıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Aracı koymuyor.
4: Zikrin insana Allah'a yakınlığıdır yani bence. Yani sürekli onu zikretmek ona yakınlığıdır.
1: Zikredince insan neler değişir hayat?
2: Zikrettiğin zaman kalbinde güzellikler, ferahlıklar gelir. Allah'a inancın, mürşitlere, halimlere, evliyalara, enbiyalara daha yakın olmaya çalışırsın. Zikirdir. Allah'a yakın olmaktır.
1: Peki Allah Allah Allah diye zikretmek insana bir şey kazandırmaz?
3: O andaki duruma, psikolojik durumuna bağlı.
4: Allah'ı zikretmek mutluluğa ulaştırmaz mı? Allah'ı zikretmek, her an zikretmemiz gerekir Allah'a.
0: Bir misafirimiz, herkes nefsi terbiye olmayabilir. Peygamber Efendimiz nefsi terbiye etmek için oruç demiş mesela. Ama herkesin nefsi aynı şekilde terbiye olmaz dedi. Nefsin terbiyesi kişiden kişiye göre değişir mi? Hayır. Allah-u Teala herkesin nefsinin tezkiye ve tasfiye olmasını istemiş. Ama bu serbest iradenin kararıyla gerçekleşir. Din suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Bir takvim içinde nefsin ahsana ulaşması için onu yarattık. Müddessir 38-39'da Allah-u Teala ezelde nefsimizden Allah-u Teala yemin almış. Tezkiye olacağına dair. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennat. Bunlar cennetedirler. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَتَّفْ الْحَمَّنْ زَكَى nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Ve Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Kötü şiddetle emreden nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle en güzele ulaştı görüyoruz. İnsanın nefsi öyle bir mahluktur ki eğer onunla uğraşmaya, onu terbiye etmeye bir gayret sahibi olursanız eninde sonunda onu terbiye edersiniz. Ve ahsan kılarsınız. En iyi nefs hüviyetine sokarsınız. Adeta insan vücudunda bir ikinci ruhun oluşmasına şahit olursunuz. Ya da o sizi kontrol altına alır. O zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın istediği şey de nefsinizi terbiye etmektir. Nefs terbiyesi olmadan mutluluğa ve huzura kavuşabilmek hiçbir zaman mümkün değildir.

0: Kafir olan kişi cennete giremez. İman sahibi olmanın yolu nedir?
1: Kastediyor. Onun için
0: iman sahibi olmanın vasfı kalbin içine bu kelimenin Allah-u Teala
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
0: tarafından yazılmasıdır. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi mümindir. İmanın sahibidir. Kim de böyle bir hedefe ulaşmamışsa kalbinin içinde küfür kelimesinin
1: hikmet sahibidir.

0: Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar cennete, cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir olayı. Bir hürafedir, bir bidattır. 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması söz konusu değil. Allah Teala ne zaman kalbimize imanı yazıyor? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse. İşte o zaman Allah onun kalbine iman yazıyor. Kim bir seyahat işlese misliyle ceza. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve hum mu'minun. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala
1: Allah Teala'nın kendisine verdiği hikmeti

Yani kalbinize imanı yazdı. Ve zeyyennehu fî kulûbikum, ve kalbinize o imanla tezyin etti. Ve kerîkemul küfre vel fısuka vel isyan, küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, küfrün, fıskın ve isyanın tamamen bizden beri kılması kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve ondan sonra daimi zikre ulaşan insan 19 kademede kalbi müzeyyen oluyor ve böylece Allah Teala o kişiyi irşada ulaştırıyor. Ama Hucurat 14'te Araplar biz mümin olduk, hayır siz mümin olmadınız, İslam dairesine girdik deyin, çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Diliyle söylediği, dilinin söylediği kalbinde yoksa o zaman kalbine iman girmiyor. Kimin kalbine iman giriyor? Mürşidine 12 tane insanla tabi olan Allah'ın kalbine iman yazdığı kişinin kalbine iman giriyor ki ve o imanı artan bir mümin oluyor. Öyleyse iman sahibi olmanın vasfı kalbin içine kelime olarak imanın yazılmasıdır. Eğer iman yazılmamışsa, içinde küfür kelimesi varsa o kişi kafirdir. Kalbine iman yazılan kişi imanı artan mümin olarak Kur'an ayetlerinde yer alıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Allah'ın bir zikir sohbeti için bizleri bir araya getirdi. İster pazar sohbeti olsun, ister her an Kur'an, her an mutluluk olsun. İster her an Kur'an, her an mutluluk konferansları olsun. Tek bir hedef var. Biz insanların mutluluğu. Evet Rabbimiz bir kere daha her an her Kur'an her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Allah'a davet hayrın anahtarı şerrin kilididir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada yaşayan herkes olayları yaşar ve olayları değerlendirir. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi olduğu için, nefse emarede olduğu için, hoşuna giden olayları hayır, kendisini üzen olayları şer olarak değerlendiriyor. Bir misal vermek gerekirse, arabası çalınan bir adam üzülüyor. Arabanın değeri kadar bir parayı zarar etmiştir, kaybetmiştir. O arabayı çalan hırsız da seviniyor. Haybeden bir araba sahibi olmuş. İşte insanların bütün değerlendirmeleri başlangıç noktasında kar ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendiriyor. Mal sahibi zarar ettim diyor. Hırsız da ben kar ettim diyor. Bütün insanlar olayları bu şekilde değerlendirirler. Çünkü başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, fitnededirler, sağır diz bekördürler. Yani Kur'an ayetleriyle ki bunları bakın, her söylediğimiz şeyin karşılığı Kur'an ayetleriyle ispatlı vaziyette. 19 negatif özellik herkeste var. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sonsuz mahlukat yaratmış ve bunların tepesinde de insanı yerleştirmiş. Evet, yaratılan mahlukatın içerisinde, Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık, en üst seviyedeki varlık insandır. İnsanı üstün kılan şey ne? Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda bunu beyan ediyor. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle bizi halk ediyor. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik beden insanın kalıbı, bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Berzah alemine ait olan nefsimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah açıklıyor. Ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte bir taraftan fizik bedenimiz, doktorların ihtisaslarına bir kalıp, öbür taraftan nefsin mekanı olan yine fizik beden ve 19 tane afetle mücehaz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki varlık insan, şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratılmadı. Doğar doğmaz Allah zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre, ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhu 19 tane hasretle mücehaz.
Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Ve bütün insanlar serbest iradenin sahibi, aklın kumandasında bir hayatı yaşıyoruz. Dediğim gibi başlangıç noktasında insanlar 19 negatif özellikle hayata başladıkları için kendilerini bilmiyorlar, ayetlerden gafiller ve genellikle bir aile ortamında hayata başlıyorlar. Aile ortamında baba eğer tebliğe muhatap olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilememişse o zaman çocukları için onları yoldan saptıran birisi hüviyetine gidiyor. Allah Teala ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Bu ateşe çağıran imamların birinci grubu fesat çıkaranlar. İkinci grup kübera ve saadetler. Üçüncü grup hidayeti gizleyenler. Dördüncü grup Resul ve ayetlerle alay edenler. Beşinci grup zulmanimlerle amel edenler. Eğer baba Allah'a ulaşmayı denemeyen, mürşidine tabi olmayan birisi ise ve günümüzde olduğu gibi benimle Allah arasında kimse giremez, böyle bir anlayışın sahibiyse ve çocuklarına da aynı bunu öğretiyorsa, o zaman o anne baba evladını Allah'ın dininden uzaklaştıran birisi hüviyetine geçiyor. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar. Yani İslami yaşayabilecek özelliklerle doğar ama anne baba onu Yahudi mecusi

Sen ne menen bir varlık? Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytan ilanı oldu. Şeytan cin tayfesinden birisi. Şeytanın bir cin olduğunu Kur'an ispat ediyor. Arap suresinin 12. ayet-i kerimesinde ey iblis emrime aseni asi kılan nedir? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Cinlerin ateşten yaratıldığı Hicr 27'de zikrediliyor. Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesinde de iblisin bir cin olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Öyleyse cinlerin ruhu yok, cinlerin nefsi, fizik bedeni, serbest irade, aklı var ama cinlerin ruhu yok. Melekler de nefsleri yok, iradeleri yok ama Allah'ın emrinden, Allah'ın emrine itaat eden varlıklar. İşte kainatta Allah'ın en üst noktada yarattığı varlık insan. Bu sebeple insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim hepiniz kendinizi şöyle düşünün. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak demek ne demek? Allah'a teslim olmak demektir. Ve sevgili kardeşlerim bugün Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarında hepsinde tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Al-İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde enne dine andallahu al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Al-İmran 85'te men yapte ugal İslami dinen velem yükmelim. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini Yahudilik değildi, İslam'dı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini Hristiyanlık değildi, İslam'dı. Hazreti Nuh'un dini Mecusi dili insandı. Ve kısacası ilk insandan başlayan kıyamete kadar devam eden bir tek din var. Bu din İslam dini, babamız İbrahim Hanif dini. Bu din 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte başlangıç noktasında nefse emmarede olan insanları Allah Teala katından vazifeli kıldığı hidayetçilerle onları kendisine davet ediyor. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Kale bi tacemiyan ba'dukun bi ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Ne demiştik? Şeytan bir cin. Allah'ın emrine isyan ediyor. Allah onu huzurundan kovuyor. Ve huzurdan kovulan iblis ve bizler, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velayedül velaşka. Öyleyse sevgili kardeşlerim bize hidayeti getiren hidayetçiler var. Bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin hepsinde var mı? Evet, kanun bu. Allah Teala Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde "İnnemâ ente münzirun ve likulli kavmin hadin." Nebira Sultanı Peygamber Efendimize Rad 7'de Allah Teala "Sen bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır." İşte sevgili kardeşlerim Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ve mâ nursilil mürselîne illâ mubeşşirîne ve münzirîn." Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki akil ve bali olan insana Allah'ın katından müjdeleyici ve uyarıcı resuller, nezirler gönderilmesin. O resuller, nezirler ne ile vazifelidirler? Allah'a davet ile vazifelidirler. İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Allah'a davet hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Bu insanlar vazifeleri de öyle. Hayra davet etmek, maruf ve emretme, münkerden nehyetmek. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse başlangıç noktasında fıtri olarak yaratılan herkes nefsine tabi olduğu için genellikle kar ve zarar mütalaası içinde olayları değerlendirir ve nefsine uyar. Şeytan da
buna

0: tutanak tutar. Ama Allah Teala, ben sizi kainat için değil, sizi kendim için yarattım. Kainat sizin için ama siz benim içinsiniz. Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Teslimlerin ilki ruhun Allah'a teslimidir. İkincisi fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslimi. Dördüncüsü iradenin Allah'a teslimi. Ve 14 asırla bize örnek gösterilen sahabe ayetlerle bunların hepsini gerçekleştirmiş. İşte sahabenin hepsi ruhunu Rad 21'e göre Allah'a teslim etmişler. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefs teslimi yapmışlar. Sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlaka ulaşmış. En son olarak iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Her devirdeki insan bu şekilde 7 safa 4 teslimi yaşarsa sahabe gibi Allah'ın bir sevgilisi olur mu? %100 evet. Allah-u Teala zaten herkesi veli mürşit olsun diye yaratmıştır. Bütün insanlar veli mürşit olmak potansiyeline sahiptir. Ama bunu yerine getirir veya yerine getirmez. Ama Allah Teala'nın dizaynı bu. Yani şöyle söyleyelim. Allah'ın üniversitesinden diploma alanların hepsi veli mürşittirler. Allah Teala iradesini teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişiye diyor ki tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle seni yetkilendirdim. Sen artık insanlar için bir vazifelisin. İşte bu vazifeli olan insanlar 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 7 sabah davetle insanları Allah'a davet ederler. 7 sabah davetin başında Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi geliyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108'de Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala diyor ki, de ki ben ve bana tabi olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe, görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim yolu, işte bu bizim yolumuzdur. Yunus 25, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125, hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fusilet 33'te, 7 safa davetin son ayeti, Allah'a davet eden ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır? İşte sevgili kardeşlerim, 40 küsur yıldır biz de idrak ettiğimiz kadar ayetlerle insanları Allah'a davet ediyoruz. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz ben kim, Allah'a ulaşmak kim diye düşünebilir. Ama az evvel insanın yaratılışına baktığımız zaman insanı yaratan Allah'tır. Yerine getiremeyeceği şeyi insan Allah Teala insandan istemez. Allah zatından insana ruhu üfürmüş ve hayattayken bu ruhun kendisine tekrar iade edilmesini, teslim etmesini emrediyor. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama bizde bir emanettir. Sevgili kardeşlerim, şu anda sual sorsam size, sizin için kıymetli olan paranızdır. Bugün insanlar, nefs sahibi insanların hepsinin ne var? Kıymetli olan paralarıdır. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz zaman iki tür insan var. Uykuya geçmeden evvel paralarını sayanlar, yastık altında biriktirdikleri altınları var. Ama uykuya geçerken de Allah'ı zikredenler. İki tür insan var. Allah'ı zikreden, zikirle uykuya geçenler, onlar Allah için olanlar, onlar yaratılış gayesinin hedefine ulaşanlardır. Ama paralarını sayanlar, bunlar hem nefsü emmarede kendilerini bilmeyen insanlar. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Taif'e gidip tebliğat yaptığı zaman, Allah'a davet ettiği zaman atılan taşlardan yüzü kan ravan içinde kalıyor. Ve sahabe üzülüyor. Ya Resulullah, onlara beddua et, Allah onlara gününü göstersin deyince Allah Resulü el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kendini bilen insanlar, onlar Allah'ı zikredenlerdir. Onlar teslimi gerçekleştirenlerdir. Onlar sahip bir bu dünya hayatını yaşayan iki cihan saadetinin sahibi olan insanlardır. İki, hayır, dünya hayatının peşinden koşan insanlardır. Her gün biraz daha dünyevileşen, biraz daha bu dünya kuşuna batan, dünya ile meşgul olan bir insan olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte bu dünya sevgisi olan insanlar ne yazık ki Osmanlı'da söylenen bir söz gereğince ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın ehli kubur. Yani ne burada rahat edebilir, ne ölüm sonrası hayata cennete gidebilir. Burada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da gideceği yer cehennem. Sebep ne? Sebep daveti kabul etmediği için. Tek bir davet. Bu davet nedir? Allah'ın bize verdiği emaneti sahibine teslim etmek. Şu anda sorsam sizlere ve sualimi soruyorum. Paranız var, yastık altında mı bırakırsınız yoksa güvenli olan sizden, evinizden daha güvenli olan bankaya mı yatırırsınız? Ne diyorsunuz? Evet, görüyorsunuz. Daha paranız bile ikili bir sistem içerisinde eviniz, siz evde oturuyorsunuz, herkes var ama kendinize güvenmiyorsunuz, sizden daha güvenli bir yere yatırıyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bize verdiği emanetler tarifi gayri mümkünsüz. Bir ruhumuz var, bir konferans yetmez anlatmama. Neden? Çünkü ruh emr aleminin varlığı altı enerji küresinden oluşuyor. Zaten Allah Teala 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 tane alem yaratmış. O ruh her alemde fizik ve fizik ötesi olabiliyor. Zahiri alemin enerji küresi, karşı zahiri enerji küresi, gayb aleminin karşı gayb aleminin, emr aleminin karşı emr aleminin. İşte eğer emr aleminden bir ruhun sahibiyseniz, birinci enerji küresi emr alemin enerji küresi, ikinci küre karşıt emr aleminin, üçüncü küre zahiri alemin, dördüncü küre karşı zahiri alemin, beşinci küre gayb alemin, altıncı küre karşı gayb alemin. O ruh sizde varsa, Allah da size lütfederse, her alemde fizik ve fizik ötesi olabilirsiniz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraca çıkışı, işte bu sırrın bir gereğidir. Ne yaptı Allah Teala? Sadece dış enerji küresini, emr alemin enerji küresine göre ayarladı ve sonsuz hızla anında Allah'ın huzuruna çıktı. Allah'la konuştu, Allah'ı gördü, ayetleri aldı ve tekrar geri döndü. Karşı emr aleminde olmak istiyorsanız, Allah Teala lütfederse sizin dış enerji küreyi karşı emr alemine göre ayarlar. Hangi aleme gitmek istiyorsan olay budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, Allah bizi insan olarak yaratmış. İşte bu sebeple Allah Teala diyor ki ey insanlar, Bakara 29'da yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde toz zerresi. Bütün kainatı Allah kim için yaratmış? İnsan için. Ve sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki bu kainatta biz dünya gezegeninde yaratılmış varlıklarız. Acaba bu sonsuz kainat nasıl bir şey? Eğer anlamak istiyorsanız, hiçbir şey yokken Allah vardı. 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 alemi enerjiyle yarattı. Allah'ın yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Nükleer fizik ve nükleer kimyadaki adı nötrino ve nötrinoları enerjiyi maddeye dönüştürdü. İşte sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşı nötrino, sol spinli karşı nötrino gelip alemlerin en küçük zerreleri olan elektronları vücuda getiriyorlar. En küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri eksen 13 uzaklıkta bir yörüngede elektron dolanıyor. Her şey atomlardan oluşuyor. Hatta bütün elementlerde en basit atom hidrojen atomlarının izotoplarıdır. Ve sevgili kardeşlerim, bu eliptik yörüngede dolanan elektronlar mutlaka iki kere Allah'ın ismini tekrar ederek devirlerini tamamlarlar. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde her şey Allah'ı zikrediyor. Neye bakarsanız canlı ve cansız hiçbir şey yoktur ki Allah'ın ismini tekrar eden olmasın. Elektronlar da tekrar ediyor mu? Evet. Allah-u Teala İsra 44'te 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Şu anda sualim var. Zikir deyince ne anlıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Ne diyor? Allah'ın ismini tekrarı. Evet, demek ki serbest irade sahibi bir insan Allah ismini tekrar ederse, Allah, Allah, Allah derse bu zikirdir. Ama elektronun iradesi yok. O da Allah'ın ismini tekrar ediyor. İşte gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini tekrar etmesine külli iradeyle Allah tesbih ediyor. Her şey külli iradenin kontrolünde mi? Evet sevgili kardeşlerim. Üç asil ve üç de karşı olmak üzere yaratılan altı tane alemin şekli, insan vücudu şekli ve her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Ve Allah Teala böyle bir dizayn içerisinde kainatı yaratmış. Her şey insan için ama insan Allah içindir. İşte Allah Teala'nın bütün peygamberleri, bütün huzur namazının imamları, bütün halifeleri, bütün resulleri, veli mürşitleri, vekil mürşitleri hep insanları Allah'a davet ederler, Allah'a davet ederler, Allah'a davet ederler. Bu davetin muhtevasında ne var? Bu davetin muhtevasında günahların örtülmesi var, günahların sevaba çevrilmesi var. Neden? Çünkü insan olduğu için Allah'ın dilediği tek şey iki cihan saadeti. Yani ölüm sonrası hayatta herkesin cennete gitmesi, bu dünyada da cenneti yaşaması. Çok mu zor? Çünkü kainatta en kolay şey sevgili kardeşlerim. Evet, cennete gitmek en kolay şey. Bu dünyada cenneti yaşamak en kolay şey. Nereden biliyoruz diyeceksiniz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Yesirru ve la tuasru. Beşirru ve la tenfiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu kadar kolay yani. Allah Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen İki cihan serveri Peygamber Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Öyleyse şu dünyada cennete gitmekten daha kolay bir şey yok. Şu dünyada cenneti yaşamak, mutluluğu yaşamaktan daha kolay bir şey yok. En kolay şey. Ama günümüze baktığınız zaman, söylediğiniz zaman diyorsunuz ki arkadaş cennete gitmek mi istiyorsunuz? Sadece bir dilek, kalben ulaşmayı dileyeceksin. Oo, ben kim? Cennete gitmek kim? Sahabeden bile 10 kişi ancak cennete gidebilmiş. Benim ne olacağım meşhur. Halbuki Kur'an-ı Kerim herkesi cennete davet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki isteyen cennete gider. Şu anda sualim var size. Cennete gitmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman gerçekten Allah'a ulaşabilecek miyim? Evet, Allah onun garantisini veriyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi Men kâne yercu lika Allah'ı Ben ne acera lihat. İşte dikkat edin, istemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete gider diyor Peygamber Efendimiz. İstemeyenler. Bu adamlar neyi istememiş? Bu adamlar Allah'ı istememişler, daveti kabul etmemişler. Yani şu anda diyorum ki siz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor musun? Bu bir davettir. İstiyor musun, istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. O zaman Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyen, davetimi kabul eden mutlaka cennetime girer. Ayet-i kerime gayet açık ve bu Allah'ın bir garantisidir. O zaman sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Körün aradığı bir göz, Allah verdiği iki göz. Un var, şeker var, yağ var. Niye helva yapmıyorsunuz diye söylüyoruz. Ben helva yapmasını bilmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, hepinizde bir kalp var. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bir kalp vermiş. O kalp Allah'ı sevmenin merkezidir. Evet, o kalp Allah'ı sevmenin merkezidir. Benim kalbimde nasıl sevgi olacak? Kalpten sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an istisnasız o sevgi kalbinize girmiştir. Ve siz mutlak surette birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Onun için diyorum Allah'ın insanlar için vaaz ettiği cennet saadeti, dünya saadeti şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: İşte sevgili kardeşlerim, Allah Resulü evvela bize hayrı ve şerrin ne olduğunu söylüyor. Hayır nedir, şer nedir? Hayır derecet kazandıran her şey, şer bize derecet kaybettiren her şey. İşte hırsız gidiyor, diyor ki ben arabaya sahip oldum ama derecet kaybediyor. Öbür mal sahibi de üzülüyor, diyor ki ben arabamı kaybettim ama derecet kazanıyor. Öyleyse eğer mal sahibi bilirse derecet kazanıyorsa o zaman ne yapması lazım? Mutlu olması lazım. Neden? Derecet kazanıyor. Derecet kazanmak önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Sizin bu dünya hayatında kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceden fazla ise gideceğiniz yer cennet. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. وَاَمَا مَنْ سَغُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمَفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelse onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer cennettir. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin de hasenat tartıları hafif gelirse onlar da nefsinin üstüne düşürenler, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tamam arabanız gitmiş ama Allah Teala o hırsızın çaldığı arabanın karşısında size ne yapmıştır? Derecatı vermiştir. Hırsız da seviniyor, bu dünyada ben keyfim keyif diyor, bir araba sahibi oldum haybeden. Halbuki zavallı derecat kaybediyor. 3 günlük dünya hayatı gelip geçer ama sonsuz ebedi hayatta o hayatı cehennemde geçirecek. O zaman bizlerin Allah'ın ölçülerine göre bir hayatı yaşaması lazım. Allah'ın bizden istediği bu. Ve Allah'ın ölçülerine göre biz hayatı yaşamaya başladığımız an bu dünya da bize cennet olur. Evet, sadece bir dilek. Dilden mi kalpten mi diyorum? Tekrar söylüyorum. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: İşte sevgili kardeşlerim, 3. basamakta siz kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor. Size bir sır vermek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en yakını, en çok Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden Hazreti Ali ne diyor? Diyor ki bütün kitapların özü Kur'an'dır. Şimdi dikkat ederseniz konuşan insanlar televizyonlarda şurada burada eşek yüküyle arkalarına kitap diziyorlar. Bak biz bu kitapları bu kadar okuduk, şu bu. Halbuki bütün kitapların özü nedir? Kur'an. Kur'an'ın özü nedir? Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim, Fatiha ümmül kitap. Fatiha'nın özü nedir? Bismillahirrahmanirrahim. 3 isim. Allah ismi, Rahman ismi ve Rahim ismi. Evet, Allah ismi, Rahman ismi ve Rahim ismi. Öyleyse Rahman esması ile Allah fizik alemi, yani 6 alemin 6'sının da fiziki muhtevası içerisinde Rahman esmasının tecellisiyle yaratıyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda fizik alemde, zahiri alemde yaşıyoruz. Fakat zahiri alemde yaşamamız hasebiyle 5 tane alem fizik ötesidir. Ve fizik ötesine geçmek mutlak surette Rahim esmasının tecellisiyle gerçekleşiyor. Allah'ın bize Rahim esmasıyla tecelli edebilmesi bir kalbi dileğimize bağlı. Kalpten ulaşmayı dilememize bağlı. Devamlı olarak Allah kalbe bakıyor. Allah soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmıyor. Devamlı kalbinize bakıyor. Ve dikkat edin, sonsuz bir ahiret hayatı var. 3 günlük dünya hayatı var. Ama insanlar gerçeği bilmedikleri için 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Gerçekten de Allah Resulü diyor ki din nasihattir, nasihattir, nasihattir. Sahabe sual soruyor. Kimin için nasihat ya Resulullah? Allah için. Öyleyse Allah bizlere nasihat ediyor. Ahiret sizin için dünya hayatın hayırlıdır. Allah'ın kitabı Kur'an nasihat ediyor. Ahiret sizin için dünya hayatın hayırlıdır. Allah'ın Resulü nasihat ediyor. Ahiret dünya hayatın hayırlıdır. Ve diğer bütün vekil mürşitler, veli mürşitler hepsi, bakın ayeti kerimeleri çıkarttık. 7 safa ayetle Allah bize devamlı ahiret dünya hayatına hayırlıdır, ahiret dünya hayatına hayırlıdır. Ama gelin görün ki insanlar ahireti değil, Allah'ı değil, neyi seçiyorlar? Dünya hayatını. Ama bir Allah dostu diyor ki hayır, ahiret de önemli değil. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Öyleyse demek ki ahiretin de ötesine bir güzel şey var. Allah'ı dilemek. Onun için Yunus ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene ver gil onları. Bana seni gerek seni. Siz de Allah diyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman kalpten Allah'a diyorsanız, kalbinize Allah bu talebi gördüğü an Rahim esması ile tecelli eder ve size kainatın bütün kapılarını açıyor Allah Teala. Evet. Allah'ın zatı arşta. Alemler yoktu. Varlıklar alemi yoktu ama Allah vardı. Ve Allah Teala alemleri yarattı, varlıklar alemini yarattı. Yine nerededir? Yine arşta. İşte o arşta olan Allah'ın zatına gitmek istiyorsak bunun yolu Rahim esmasının tecellisinden geçer. Rahim esmasıyla Allah'ın bize tecelli edebilmesi bir tek şarta bağlı. Kalpten ulaşmayı dilemenize bağlı. Allah size bir kalp vermiş ve o kalpte Allah sevgisinin olmasını istiyor. O kalpte sevginin dışında başka bir şey olmayacak. Onun için Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi benden dolayı seviniz. Mahlukatı seviniz. Et-tazimul emrillah ve şefakatu halkillah. İşte Bakara suresinin Nahl suresine kadar olan bütün emirlerde Allah Teala emrediyor yapın, bunları da yapmayın. Emir ve neyler var. Ama diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in sırrı Fatiha. Fatiha nedir? Fatiha'da da biz Rabbimizden ne diliyoruz? Allah'ın bizden istedikleri belli. Biz Rabbimizden ne diyoruz? Biz Rabbimizden günde 40 kere Fatiha okuduğumuz zaman diyoruz ki sadece sana kul oluruz. O zaman sualim var size. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak nedir? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemeniz. Evet sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediğiniz an hayrın anahtarı şerrin kilidine sahip oldunuz. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Öyle insanlar var ki hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidini Allah'ın kendisine verdiği kişilere ne mutlu. Evet ben de sizin için söylüyorum. Ne mutlu sizlere. Siz hayrın anahtarı şerrin kilidini elde eden kişilersiniz. Kalpten ulaşmayı dilediniz. Kalpten ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Şerrin kilidi Allah diyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. İşte şerrin kilidi. Onun için Allah Resulü ne diyor? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dostumuz var Allah, bir düşmanımız var şeytan. Biz sahibimize ulaşmak üzere yola çıktığımız an hayrın sahibiyiz. Ama şeytan bırakmayacaktır, önümüzü kesecektir. Gül yabani Mevlana'nın deyimiyle hemen derhal önümüzü kesiyor. Hangi ayet gereğince? Araf 16-17'de. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan hepsini saptıracağım diyor. Allah Teala hayır diyor. Sen benim muhlis kullarımı baştan çıkaramazsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an artık iblis size dokunamıyor. Kesinlikle. Çünkü Allah Teala'nın vaadi var. Bana ulaşmayı dileyeni ben kendime ulaştırırım. O zaman Allah söz verdi miydi sözünün yerine getirmemesi mümkün değil. Kaf 29'da Allah katında söz değişilmez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah size yapmanız halinde ne sözü verdiyse mutlaka yerine getirecektir. İstisnası yok. O zaman sualim var size. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? İşte bu Allah'ın davetini kabul etmektir. Bu davetin kabulü hayrın anahtarı şerrin kilidini elde etmektir. Bundan sonra iblis size karışabilir mi? Hayır, 4 tane ayet-i kerime. Allah o ruhu kendisine ulaştırana kadar şeytan size asla yaklaşamaz. Ve Allah ne yapıyor? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 furkan veriyor ve o 7 furkanla o güne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı örtüyor. Ne kadar günahınız varsa o günah miktarı kadar Allah Teala size sevap yazıyor. Şimdi dikkat edin. Bütün peygamberleri, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberler tek dini insanlara anlatmışlardır ve tek gaye ile gelmişlerdir. Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet. Ve bu davetin neticesinde insanları neye çağırmışlardır? Rahmete ve mağfirete. Rahmet, günahların örtülmesi. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi. Rahmet ve mağfiret, şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Ha, kimler? Adem aleyhisselam kavmini rahmet ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini rahmet ve mağfirete davet etmiş. Hud aleyhisselam kavmini rahmet ve mağfiret. Salih aleyhisselam kavmini rahmet ve mağfiret. İbrahim aleyhisselam rahmet ve mağfiret. Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Kısacası bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi? Kalpten ulaşmayı dilemek hayrın anahtarı, şerrin kilidi. İşte bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah ona söz veriyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım ve ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını örtüyor. Yedi Furkan'ın da sahibi oluyor. Allah Teala o kişiyi orada bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf. Tekabın 11. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Kalbe giden

biliyor her şeyi. Ben başka bir şey söylemiyorum ki. Hani mürşitmiş. Kur'an'a bakıyoruz ki bak mürşidinize tabi olursanız. Mürşide tabi olmak şirktir. Tabi olmamak şirktir. Çünkü Allah Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah o imam ve diğer insanlar. Öyleyse Allah vazifeli kılıyor bakın Enbiya 73'te imamlar tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerde Allah Teala veli resullerden bir tanesini seçiyor secde 24'e göre yine imam tayin ediyor. O zaman Allah bizzat kendisiyle insanlar arasında mürşit tayin ediyor ve diyor ki gidin hacet namazı kılın, mürşidinizi Allah'tan isteyin ve Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olun. Tabi oldunuz, yedi kalp şartının sahibisiniz ve yedi nimetin de sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Yedi kalp şartı, yedi nimet. Dört kalp şartının sahibiydiniz, tabi olduğunuz an Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oldunuz. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbinize iman yazılıyor. Günahların sevaba çağırılıyor. Ruh vücutta terk edip sirat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik ucu şeytana kurmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başlıyor. Ve salih amel zikre başlıyorsunuz. Nefs tezkiyesine ve iradenin güçlenmesi gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki o kadar her şey kolay ki tekrar ediyorum. Bir dilek. Evet sadece bir dilek. Yani Allah'a davet ve davetin kabulü bir dilektir. Ve siz bu dileğin sahibi olduğunuz ama kalpten hayrın anahtarı şerrin kilidini elde ettiniz. Yapmanız gereken şey kalbin ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olup zikretmek, zikretmek, zikretmek. Zikir farz mı? Evet. Müzemmil 8 zikir farz. Çok zikir farz mı? Evet. Ahzab 41 farz. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103 farz. Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, konferansımızın sonuna geldik. Allah'a davet, hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi Allah'ın kendilerine verdiği insanlara ne mutlu. Çünkü bu bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ve o noktadan itibaren bu dünyada cenneti yaşamak istiyorsa ne yapmanız lazım? Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, çok zikredeceksiniz ve daimi zikredeceksiniz. Daimi zikre ulaşan herkes için bu dünya %100 cennet. Benim, ben çok fakirim. İster fakir ol, ister orta halli ol, ister zengin ol, ne olursan ol, bu dünyayı kendine cennet kılmak istiyorsan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Nisa 103'te sana farz kıldığı daimi zikri gerçekleştirilen şartlar ne olursa olsun bu dünya sana cennet. Öyleyse hepinizin sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz ki tekrar ettiniz. Dilediniz mi yoksa? Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancak taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Oturun inşallah. Evet sevgili kardeşlerim başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hanif fıtratı ve İslam olmak. Birinci sual, Hanif fıtratı ne demektir? İslam olmakla ilişkisi nedir? Fıtrat, yaratılışta verilen kabiliyetleri ihata ediyor. Allah Teala yaratılışta bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26'da Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems 7'de Allah Teala doğar doğmaz zatından ruhu veriyor bize. Secde 9'a göre. İşte bu yaratılışta verilen muhteva bu şekilde ifade edilebilir ayetler çerçevesinde. Hanif fıtratı da İslam olmayı gerektiren bir fıtrattır ki bütün insanlara verilmiştir. Bildiğimiz gibi İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Herkes bu teslimleri yapabilecek olan fıtratla yaratılmıştır. Hani fıtratı bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Hani fıtratı bizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Hani fıtratı bizi nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Kişi dört teslimi tamamladığı noktada İslam olmak şerefine eriyor. Rum 30'da Allah Teala فَاقِمْ وَشَّكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık Hanif olarak kendini ve çini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani bir fizik bedenle, bir nefsle bir ruhla yaratmıştı. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Yani insan hangi dönemde, hangi mekanda, hangi zamanda dünyaya gelirse gelsin, bu üçlüyle mücehhez olarak hayata başlıyor. Ve Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Ama yaratmada değişiklik olmadığı gibi bu yaratılıştaki insanların yaşaması gereken Hanif dini de o da ezeli ve ebedi tek dindir. Başka bir dinde yoktur. Hanif dinin şeriatı vahdet, tevhid ve teslimi içeriyor. Şura 13'te وَاَقِيمُ الدِّينَ. Din neydi? Din İslam'dı. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam. Dini ikame edin. O zaman dini din İslam'sa dini ikame edin. Yani teslim olmayı, teslimleri gerçekleştirin. وَلَا تَتَفَرَّكُوا. Fırkalara ayrılmayın. Kebur al müşrikine matedum ile. Yani dinin temeli vahdet, tevhid ve teslim üzerine bina edilmiştir. Üç esas üzerine. Vahdet, şirkten beri olmayı, Allah'a ulaşma dileğine. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileği vücuda getirdi. Tek cemaati, yani müşride tabi olmayı. Ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkinci sual, hani fıtratıyla yaratılmış olmak doğrudan İslam olmamızı sağlar. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve ebedi hanibtirini yaşayabilmek için 7 tane hedef ve bu 7 hedefi gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıtayı bize farz kılmış. Vasıta emirlerden bu 12 tane insan ve mürşid önünde tövbe etmek. Bu şu yukarıda tabi olmak, diğerinde tövbe etmek. Çünkü tövbe kapısı kainat kurulanı beri var ve bu tek dinin de giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra ikincisi tövbe etmek, tabi olmak, hedef emirler açısından tabi olmak ve vasıta emirler açısından tövbe etmek. Bu tövbeyi buraya gerçekleştirelim. Ondan sonra ten çatısı, ruhun teslimi, oruç, fizik vücut teslimi, namaz, nefsin teslimi, hac ve irşad, zekat, ihlas ve iradenin teslimi, zikirle bir hedefe ulaşıyoruz. Ali İmran 112'de Allah Teala durubat aleyhim zillatu aynama sıkfu hablim minen la yuhablim minen az. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ya ebeti قَدْ جَانِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَتِيكَ. Ey babacığım, sana verilmeyin, bana verildi. فَتَّبِيِكْنِ اَهْدِكْمُ سِرَاتِ سَوِيَ. Bana tabi ol ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Fethi 10'da da yani muhteva var. Kasas 50'de فَنَّمْ يَسَّجِبُ لَكَ. Yani sana tabi olmazlarsa فَنَّمْ يَتُونَ اَوَامِكَ. Onlar hevalarına tabi oluyorlar. Allah'tan bir hidayetçi olmadan havasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulli emel. Heva haktan ayırır. Tulli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahire ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahire taliplerine olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve bolca salih amel işleyin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar için en önemli şey heva ve tulli emel. Heva insanı haktan ayırıyor. Tuğli emel de ahirette unutturuyor. Hani fıtratı içimizde hazır olan bir talep ama su yüzüne çıkmıyor. Allah Teala bize yardım etmeye hazır ama mangalın yanması için ona bir kibritle bir tutuşma yapmak lazım. İşte irşat makamının sözleri içimizdeki o hani fıtratının harekete geçmesinin kıvılcımıdır. İrşad makamı ile arasındaki perde açıldığı zaman kişi irşad makamına sevgi duymaya başlar ve mürşidini aramaya başlar. Mürşid insanı Allah adına teslim alan kişidir. Hiç kimse Allah'ın kendisine göstereceği mürşide tabi olmadan İslam olma hedefine gidemez. Üçüncü sual, Allah herkesi hani fıtratıyla yarattığına göre herkes İslam olma şerefine erebilir mi? Evet. Al-İmran 19'da enne dini andallah aleyhisselam, Allah'ın katında din İslam'dır. Hac 78'de ise ve cahidu fillah hakkı cihadi. Bir hakkın cihatle cihat edin. Huve işte vakum. Allah sizi seçti. وَمَا جَعْلَا عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ خَرَجٍ. Dinde size zorluk kılmadı. Millete ebikum İbrahim, Rabbiniz İbrahim'in dini. Ve semaakum müslümine min kabli ve fiyaza. Bundan önce de ve burada da size İslam ismini Müslüman ismini verdi. Liyekunu Resulü şehiden aleyküm. Şehir Resulü sizin şahit. Tekunu şuhada alenna. Siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Gerçekten de tövbe sırasında 7 şahit söz konusu. Birinci şahit Allah-u Teala tövbe sırasında. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşitler melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Yani Resul devrin imamı sizin üzerinde şahit olsun. Ama siz de insanlar üzerine şahit olun. Mürşidin kalp gözü. Yusuf 108. Ve kiram-ı katibe melekleri, amel defteri. İslam 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'a teslim oldular. Makale 136 bunu ifade ediyor. Kullâ mennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Asbâte ve mâ utiye Musa ve İsa ve Akimun ve mâ utiye nebiyyûne min rabbihim lâ nifarriqu beyne ahadin min lehunnehu nahnu lehu muslimûn. Biz ona teslim olanlarız. İslam, Hristiyanların da, Müslümanların da, Yahudilerin de dinidir. Başka din hiç olmamıştır. Allah'ın bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın açık ve kesin ifadesiyle İslam'dılar. Hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala herkesi Hanif fıtratıyla yarattığını ve bu fıtratın işler hale gelip İslam olabilmemiz için, Allah'a teslim olabilmemiz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz gerektiğini söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhan, hani Allah'a bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Bedenimiz bizim, sadece bizim temsilimiz dünyada.
1: Ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak, onun dostlarından, ermiş kullarından olmak ister mi?
3: Bu Kur'an'da da yeri olan bir şey Allah dostu. Onlar bizden daha farklı seviyede manevi duygular yaşayabiliyorlar. Bu çok ciddi bir İslami çerçevede yaşamayı gerektiriyor. İster miydiniz? Tabii ki isterdim. Ama bunu istemeyi istemem gerekiyor önce. O da Allah nasip ederse.
2: Ben de isterdim ama dediğim gibi çok irade isteyen ve nefsine gerçekten çok boyun eğdirmen gereken bir şey.
1: Hiç Allah'a diyor musunuz? Seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Senin dostun olmak istiyorum.
4: Genellikle diyorum da bazen de isyanda buluyorum. İsterim istemez. Niye böyle bir hayatım var? Bazen istediklerime ulaşamıyorum. Ama genellikle şükrediyorum.
3: Söylediklerinize %90 oranla katılıyorum ama bu yol zorlu bir yol ve çok fazla sınanıyorsunuz bu yolda. Ama tabii bu da insanı korkutmamalı.
1: Aslında Allah'la olan yaşam kolay. Dünyada onsuz olan yaşam zor. Sizce?
3: Dinsiz veya hani İslam'a inansa bile Müslüman gibi yaşamayan insanların evet çok fazla anksiyetik ruhsal problemleri olabiliyor. Mükemmel olmasa da ibadetlerini yapan insanlar bu konuda daha mutlu olabiliyorlar.
2: Allah'ım senin dostlarından olmak istiyorum. Bu hayatta sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben senin dostlarından, evlerinden olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz, Allah dostları bizden daha farklı bir seviyede manevi duygular yaşayabiliyorlar. Ben de tabii ki isterdim ama önce bunu istemeyi istemem gerekiyor. Onu da Allah nasip ederse. Allah'a dost olmayı istemek Allah'ın nasibiyle mi gerçekleşiyor? Biliniz ki Allah-u Teala bizi çok seviyor. Bir tek talebimiz de bizim kendisine dost olmamızı için yaratmış. Dost olmamızı istiyor. Bizi dostların arasında kabul etmek için o sadece bekliyor. Bizi Allah'a dost kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan sadece tek bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Şunu unutmayalım ki Allah'ın kanunu, Allah'ın bize 700 katlı bir saray inşa etmesi için bizim mutlaka bodrum katını inşa etmemiz gerekir. Allah-u Teala ilk adımı bizden bekliyor. bizim istememizi istiyor. Evet, 7 katlı bir saray inşasını istiyorsak, bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyeti bizden bekliyor. Allah'tan bir şeyler istemek hem hakkımızdır hem de vazifemizdir. Hadiste siz bize başvurmayı, bizden istemeyi istemezseniz o zaman sizi yok ederiz yerinize. Bunu isteyecek olan, bize müracaat edecek olan başka bir kavim getiririz buyuruyor. Öyleyse Zümer 17'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلِ بِشْرَ فَبَشَرِ بَعَدْ Onlar ki tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediler? Şura 13 اللّٰهُ يَشْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ İşte bu seçilenlerden yünip olan, Allah'a yönelen kişiyi de Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bakara 256'da da La kiraha ve din, dinde zorlama yok. Katte ben üçlüm yalgay, irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış vaziyette. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a kul olursa o Allah'tan korkması mümkün olmayan kulpa mutlaka sarılır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyorsunuz İslam teslim demektir ve Allah-u Teala kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Dini bilgileri öğreten insanlar, yani Allah'a bağlanmak için Allah'ın yolunda giden iyi insanlar olarak düşünüyorum.
3: Kendi araştırmalarım sonucu Türkiye'de de birçok mürşidin, hani peygamber soyundan geleninden tutun, çok birçok sayıda mürşidin olduğunu biliyorum. Şu an çok eleştiriliyor böyle kuruluşlar ve topluluklar ama bunların çoğu gerçekten kimseden herhangi bir maddi, manevi herhangi bir çıkarı olan şeyler değil. Nasıl ki bilim, Allah bilimin üstündeyse, bilim bir perdeyse, biz bilimle Allah'ın kendini bilimsel olarak ispat etme çabası yoksa, bu mürşitlerin de kendini ispat etme çabası yok. Yanlarına gittiğinizde zaten manevi olarak hissedebiliyorsunuz bunu.
2: Hak'tan aldığını işte insanlara ileten biraz aracı gibi bir şey. Tam peygamber diyemeyiz tabii ki de. Daha çok peygamberlerin yolunu takip eden ve insanları o maneviyat altında etrafında toplayan, tabii burada herhangi bir zorlama yok. İnsanlar isterse zaten oraya gidiyor ve oraya giderken yanlarına herhangi bir ön yargıyla yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum.
1: Mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
3: Güvenilir olduğu sürece, iyi hissettiğimiz sürece, hukuka aykırı veya işte insanın manevi değerlerine aykırı bir durum olmadığı sürece herhangi bir mürşidin arkasında saf tutabiliriz. Yani şu mürşit, bu mürşit diye seçmeye gerek yok.
1: Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, hacet namazını kılın, mürşidinizi bana sorun diyor. Ben size gösteririm diyor. Böyle bir şey yapmak ister miydiniz?
3: Kur'an'da geçiyorsa sureyi de söyleyebilirseniz ben yapabilirim.
0: Misal bir mürşit konusunda burada herhangi bir zorlama yok. İnsanlar isterse oraya gidiyor. Oraya giderken herhangi bir ön yargıyla yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum. İnsanların çoğu mürşitlere karşı ön yargılı olduğu için mi onlara yakın olmuyorlar? Ön yargılar tabii ki engel teşkil ediyor. Ama sonuçta halk arası

0: O insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Biz Allah'ı neyle biliriz? O Resul'ün davetiyle. Şaşaran o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı nasıl biliriz? Resul'ün davetini kabul etmeyen otomatikman şeytana ya itaat etmiş oluyor. Şaşaran o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Bu dünya bizi Allah'tan uzaklaştıran bir imtihan, bir fitne ama ona çakılıp kalıyoruz. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi geldiler ama biz onları yalanladık ve onu eğer işitseydik ve akleseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşte nezir gelmiş ve ama yalanlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. İnsanoğlu bir ön yargının sahibi ise nefsindeki afetler sebebiyle bu ön yargından kolay kolay vazgeçemez. Bu ön yargının Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklaması ön yargının sahibine bir şey ifade etmez. O insanı o düşünce standartından kolay kolay uzaklaştırması söz konusu değil. Ön yargısı olan bir kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Neticesi kendilerine cehenneme sevk edecek olan bir hususun ön yargı sebebiyle kabul edilmemesidir. Mürşide ulaşmanın kabul edilmemesidir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının kabul edilmemesidir. Albert Einstein bir ön yargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Bir başka hurafe mürşide tabi yetecektir. Ve bir başka hadis zancılardan önce ilim öğrenin. Çünkü bir tarafta Allah'ın Kur'an hakikatleri ve bir tarafta zanlar var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Hani fıtratına sahip olmakla kişinin aklını kullanması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Öbür taraftan da mümin kulağından sular. Öyleyse kimdir mümin? İşiten kişi. En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitenlerdir. Davet ne? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah-u Teala hala akletmeyecek misiniz diye hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara seslenir. Başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek bir ihtiyaç olarak, bir fıtrat olarak zaten vardır. Bu var olan şey, bu ayetleri gördüğümüz zaman bizi Allah'a ulaşma dileğine ulaştırıyorsa biz başlangıç seviyesinde akletme işlemini tamamlamışız demektir. Ama eğer biz zaten fıtratımızda olan Allah'a ulaşma talebini ayetlerin okunmasına rağmen, bize bildirilmesine rağmen anlamıyorsak, öyle bir talep içimizden gelmiyorsa o zaman primitif seviyede de akletmiş değiliz. Değilsek Allah'ın azabına muhatap oluyoruz. Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde aklını kullanmayanlara azap ederiz buyuruluyor. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنُوا اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Kimdir akletmeyenler? İşitmeyenler. Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesi اِلَّوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا Bir kişinin akledebilmesi için işitebilmesi lazım. Kimi işitecek? İrşad makamı.

0: imamın işitecek. Mezhebi alim işitecek. İşte kimdir aklını kullanmayan? İşitmeyenler. Aklını kullanmayanlara azap ederim olayı. Onlar işitmeyenlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala hanif fıtratının gereklerini yerine getirip İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşayabilmemizde en önemli unsurun Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak güzel ve önemli bir şey. Aşireye kaçınmadığı sürece, yani gündelik hayatın vesaire etki etmediği sürece, boş zamanlarımızda zikir yapmak hem de herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin meditasyon yapması gibi zihni rahatlatan, işte Allah'ı hissettiren, mutlu hissettiren güzel bir şey.
3: Allah'ın birçok ismi var. Bunları andığımız zaman Allah'a karşı daha yakın hissedebiliyoruz ruhumuzu ve içimize bir huzur doluyor.
4: Allah'a bağlılığımız artıyor. Yani Allah'ı sürekli hatırlamak için Allah Allah Allah dersen gönlün yani iyiliklere dolar. Sıkıntılarından kurtulursun.
1: Zikir yapan bir insanın nefsi temizlenip insanlarla ilişkisinde bir takım pozitif değişiklikler olur mu?
2: İnsanları yargılamayı bırakır. Empati kurmaya başlar. İnsanlara hakaret etmeyi, dedikodu etmeyi, kötü düşünmeyi bırakır. Sinirlenmeyi bırakır. Nefret duygusu körelir. Her şeyi iyi tarafından bakar.
1: Başımıza ne gelirse gelsin Allah'ı devamlı zikredersek hiç mutsuz olmayacağımızı söylüyor. Bu konuda ne dersin?
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani her zaman Yüce Yaradan'ın bizi bir yaradıcı olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Her zaman onu dua etmeliyiz. Yani Allah'ı her zaman hatırlamak lazım. Çünkü hiçbirimiz kalıcı değiliz bu dünyada. Her geçen gün tanıdığımız, tanımadığımız herkes geçip gidiyor öbür dünyaya. O kadar da insan, milyarlarca insan yerin altında var. Kesinlikle bir kainatın bir yaratıcısı var. Ve onun için zikretmek, dua etmek, Allah'ı her zaman hatırlamak önemli bir şey.
0: Bir misafirin zikir yapmak güzel ve önemli bir şey. Aşırıya kaçırmadığın sürece, yani gündelik hayata etki etmediği sürece dedi. Çok zikir yapmak günlük yaşamı olumsuz mu etkiler? Pozitif istikamette etkiler. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikir sevgidir. Dolayısıyla eğer sevgi mutluluğun anahtarı ise zikir de mutluluğun anahtarıdır. Mutlulukla zikir ilişkisi birbirine paralel bir muhteva ifade ediyor. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükunu yaşamak istiyorsak daimi zikre ulaşmamız lazım. Allah Teala herkesin 24 saat süreyle alaksız zikir yapmasını, daimi zikre ulaşmasını Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koymuştur. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Feyza kadeytumus salate fezkurunallaha kıyamen kûne alâ cunûbihim." Namazı bitirdiğin zaman ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri emrediyorsa, daimi zikirde zaman adı verilen müessesenin bütününü teşkil ediyorsa, o zaman bütünün daha ötesi mevcut olmadığı için zikirde ifrat diye bir müessesenin oluşması mümkün değil. Zikrini artıran insanın zaten bütün davranışları değişir. Olaylar birbirine tesir eder. Zikir arttıkça davranış biçimleri güzelleşir. Davranış biçimleri güzelleştikçe zikir artar. Birbirlerini iki yönlü besleyen bir muhteva ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek bir Kur'an ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. İnsanlarda bulunan hanif fıtratı zamanla değişir mi inşallah? Sizi kalbimden çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, yani bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Bu yozlaşmanın ifadesi eğer bakmasan daha olur, yani yozlaşır. O zaman gereğini yerine getirmek lazım. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar ama neticeye baktığımız zaman anneler ve babalar hani fıtratında olan çocukları o fıtratı kullanamayacak hale sokmak isteyebilirler. Lakin Peygamber Efendimiz herkes hani fıtratıyla doğar ama anne babası onu Yahudi Mecusi putperest yapar. Yani fıtratın dışına çıkartır. Ama hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. Bu sebeple Allah Teala anneniz babanız sizi hidayetten ayırmaya çalışırsa ona itaat etmeyin. Lokman 15. Bana ulaşanın yoluna tabi olun. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah Teala'nın yoluna girmezlerse Allah'a teslim olmayı istemezlerse cehenneme gidecek olan trene binmişlerdir. İşte her doğan çocuk İslam fıtratıyla, aynı fıtratıyla doğar, fakat babası, annesi onu Hristiyan ve Mecusi yapar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selamat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Manevi gelişim sürecinde kişinin idrakinin artması 7 safhada farklı seviyede olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyebiliriz. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Başlangıç noktasında insanlar ölü durumda. Bu dünyayı görüyorlar, işitiyorlar, biliyorlar ama bu dünyada Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. İşittirmek istediğini anlamıyorlar. İşte bu dünya hayatında Allah'a katından hidayetçiler, Resuller gönderiyor. En üst seviyede devrin imamı, kavim Resulleri, veli müşrikler devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler sağır, dilsiz, kör, ölüyken anında gören, işiten ve idrak eden bir yüz oluyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediğini, yani mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor. Bu o kişiyi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. Allah-u Teala o halde de bırakmıyor. 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Ve kişinin kalbinde %2'lik rahmet nuruyla Allah'ın gösterdiği mürşide kişi tabi oluyor. Arkasından Allah'ın garantisinde 7 kademedeki nefs seskesiyle o kişinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanıyor. Bunun manası, eskiden şeytan %100'üne tesir ederken artık %100'üne değil, sadece %49'una tesir edebiliyor. Ama kim ki Allah'a kendisine vekil tayin eder de fizik vücudunu teslim etmek isterse zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla 18 saat zikre ulaştığı zaman o kişinin dünya mutluluğu %75 ama kalbindeki nurlanma %81'e ulaşıyor. Elbette o zaman da idraki farklı şekilde oluyor. Daha sonra daimi zikir, ki Allah-u Teala'nın göstermek istediği edep daimi zikir. Daimi zikirde ruh teslimi, fizik vücut tesliminden sonra nefsin teslimi gerçekleşiyor. Ve %100 dünya mutluluğuna 5. kat cennetin sahibi oluyor. Arkasından irşat ve arkasından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiyle irade teslimine ulaşıyor. 28. basamağın 4. kademesinde, 5. kademesinde de Allah-u Teala o kişiye zatını gösteriyor. İşte 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk 2 basamağı hariç 26 basamak içerisinde o kişi mütemadiyen manevi gelişim içerisinde idraki artıyor, artıyor, artıyor ve en zirve noktada o kişi iradesini teslim ettiği zaman gerçekleşiyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, internet ortamında yaygın yaşam koçu ve psikologlar var. Alma verme dengesi diye bir şeyden bahsediyorlar. İyilik aldığın kadar iyilik yap. Çok fedakarlık insanı tüketir. Saygı duyulmaz bir insan olursun. Tükenirsin diyorlar. Topluma ciddi tesir ediyorlar. Bu konularda Allah'ın istediği doğru düşünce, davranış biçimi nedir? Evet sevgili kardeşim, bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. İki tür insan var. Bir, Allah'a teslim olanlar. İki, zanlarına tabi olanlar. Allah'a teslim olanlar her konuda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hükmüne tabi olanlardır. Şimdi yaşam koçu değil, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hiçbir ayette yaşam koçundan bahsetmiyor. İnsanlar değiştiriyorlar, bu çok güzel görünebilir ama bu şeytanın bir tuzağıdır.
insanları Allah'ın kitabından uzaklaştırmak içindir. Psikologlar da aynı şekilde kendi zanları içerisinde dağarcıkları neyse, yani tefekkür ufukları neyse o kadardır. Ötesini bilmiyorlar. Zaten ister adına yaşam koçu desin, ister psikolog desin, ister fizikçi desin, ister matematik diğer bilim dalları desin. Bunların hepsinin öğretisi yarımdır. Neden yarımdır? Dinsiz ilim kördür. İlimsiz din topaldır. Gerçekten de religion without science is lame, topal. Yani eğer bir din söz konusuysa, bilimi ihtiva etmiyorsa, o zaman kendi imkanları içerisinde bir ayağı topal durumda kalır. Ama science without religion is blind. Ama aynı şekilde dinsiz bilim de kördür. Sadece fizik alemi görüyor, fizik ötesini ihtiva etmiyor. Fizik ötesini ihtiva etmeyince daima yarım kalıyor. Alma verme dengesi tamam. Ama iyilik aldığın kadar iyilik yap olayı, iyiliğe karşı iyilik, herkesin işi, bu Allah'ın bir kanunudur. Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah bu kanunu şöyle açıklıyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. İhsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki? Öyleyse iyilik yaptığın zaman elbette toplumun başka bir bireyinde mutlaka sana o iyilik ulaşacaktır. Ama çok fedakarlık insanı tükettir, saygı duyulmaz bir insan olursun olayı tamamıyla yanlış. Çünkü sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın da ölçüsü zikirdir. Siz hangi oranda Allah için olursanız daha üst seviyede Allah'ın yardımını alırsınız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de biz insanlara söylediği daimi zikirdir. Daimi zikirdeki kişinin davranış biçimi ise daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Öyleyse bunlar kendi zanları içerisinde bir şeyler söylüyorlar ama önemli olan Allah-u Teala'nın ne buyurduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'de daimi zikrin sahiplerinin kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekler olduğunu söylüyor.

Allah'ın nimetleri ve konu sohbetinde de 10 insan 10 nimetten bahsediyor. Bunu açıklar mısın? Evet sevgili kardeşim. Efendim bize bir bahsettiğiniz bir bahsettiğiniz yıllarda ve kardeşinde alını bize Nebile Sultan Mehdi Aleyhisselam'dır. Neden Mehdi Aleyhisselam'a ne hayırlı? Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle de öğretendir. Öyleyse muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda Allah'ın kendisine verdiği tahtında 10 ihsan, 10 nimetten bahsetti. Ama daha sonra Allah Teala bu emri 12 ihsan ve 7 nimete çevirdi. Ama her ikisi de Allah'ın kendisine öğrettiğidir. Aslında 10 ihsan, 10 nimet başlangıçtaki bir durumu ifade ediyor. Ama daha sonra da Allah Teala bunu 12 ihsan ve 7 nimete çevirdi. Allah razı olsun. Her ikisi de Allah'tandır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, dostlarıma tasavvufu en güzel şekilde nasıl anlatmalıyım? Kendisi asker, onun da bu yola girmesine vesile olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, insanların bu dünya hayatındaki yaşama gayesi tasavvufu yaşamaktır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, ahiret ve dünya saadetinin bütününü içeriyor. İnsanlar şu anda yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun mikrofonla kendisine şu suali sorduğunda hayattan beklentin nedir? Herkes mutluluğu arıyor ama herkes mutluluğu farklı adreslerde arıyor. Mutluluğu arıyor, ben zengin olsam mutlu olurum. Mutlu arıyor, eşim bana itaat etse mutlu olurum. Mutlu arıyor, oğlum okulları kazansam. Bunlar hepsi tamamen geçici zevkler olarak ifade edilebilir ama mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun halidir ve tasavvuf da tam budur işte. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Eğer Kur'an-ı Kerim'i 28 vakit İslam meclisinin içerisinde anlatırsan, ki bunun giriş kapısı bir dilektir, o zaman yavaş yavaş o kişi öğrendiğini yaşamaya başlarsa zaten hedefine ulaşacaktır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Câsiye 23'te heva ve heveslerin ilah edinenler buyuruluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bizler de nefsimizin afetlerine bazen uyuyoruz. Burada durumumuz ne oluyor, açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu ayeti kerimede bahsi geçen hevasına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nereden biliyoruz dilemeyenlerdir? Hemen ayete bakalım ne diyor? اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّغَزَ اِلَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمِنْ Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. Şimdi delalette olduğun insanlara bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Tam 19 tane negatif özelliğinin bir tanesi de delalette olmaktır. İşte hemen bu ayetle birlikte o slaytımızı da gösterirsek o zaman bu iş evet şirktedir, küfürdedir, delalettedir. Öyleyse delalette olanların başka bir özelliğini de burada söylüyor. Katama ala semi'a kalbi ve ceala maşa sağır dizisi ve kördür. Evet burada da görüyorsunuz ki o kişi sağır dilsiz ve kördür. Evet. Demek ki bu ayette bahsi geçen özellikler henüz başlangıç noktasında bir ve ikinci basamakta olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama siz öyle değilsiniz. Kalben ulaşmayı dilediniz. Mürşidinize tabisiniz. Ruhunuzu teslim ettiniz. Ve fizik vücut teslimi için birçok gayretin içerisinde zikrinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla nefsinize uyduğun zaman derecat kaybediyorsunuz. Yani başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ki hali şer işliyor veya hayır işliyor. Ama daha sonra mürşidine tabi olduğu zaman ya günah ya sevap söz konusu. Allah Teala Maide 2'de "Tahavenu bil birri ve takva ve la ta'avenu bil ismi vel udvan." Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın.

0: bilbir ve takva sevapta ve dostlukta yarışın. Öyleyse daha sonra müşriklere tabi olduğu zaman ya o günahlar sevaba çevriliyor. Yani mürşide tabiyet noktasında ayrı şer değil, günah ve sevap. Tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Ondan sonraki süreçte kişi derecat kaybediyor, hasenat ve seyyiat. Hasenat derecat kazanmak, seyyiat derecat kaybetmek. Siz sadece derecat kaybeden birisi olursunuz. Ama o casiye-i müşteki gibi değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin ümmetiyle. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Başka insanların mutluluğu için gayret içinde olmak bizi başka insanların gözünde aşağı seviyeye mi indirir? Bu konudaki doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi çok seviyorum. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başkalarının mutluluğu için gayret içinde olmak bizi başka insanların gözünde aşağı seviye indirir mi? Bu konuda ne buyursunuz? İndirmez ama indirdiğini kabul ederim. Önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü. İnsanların bizim hakkımızdaki hükmü hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Ama siz başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın kanunu devreye giriyor. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar karşı tarafı mutlu ederseniz o kişiden olmasa mutlaka başka bir kişiden o mutluluk size dönecektir. Yani siz başkalarını mutlu ederek kendinizi mutlu etmiş oluyorsunuz. Yetmez. Karşı taraf öyle olduğunu kabul edelim. Olmaz yani, mümkün değil, öyle olduğunu kabul edelim. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızda hükmü. Eğer Allah Teala diyorsa ki mutlu edin ve böylece mutlu olun, biz Allah'ın kanununa uyarız, teslim oluruz ve yolumuza devam ederiz. Ama bir başkasının gözünde de tam tersi affetmek büyüklüktür. Affetmek, o karşı taraf bize yaptığı bir haksızlığı affederseniz bu büyüklüktür ama bir aşağılık değildir. Tam tersi. Allah razı olsun. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etsen bir iki kere o kişi mutlaka o da artık sana kötülük değil de iyilikle cevap vermeye çalışır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. 22. basamakla 25. basamak arasını anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 23. basamakta beka makamı, 24. basamak züht makamı ve 25. basamak muhsinler makamına ulaşır kişi. Basamakla 25. basamak arasında. Burada Muhterem Efendimiz'in her zaman anlattığı ilmel yakin ile aynel yakin arasındaki bir köprüyü ifade ediyor. Kişi burada kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir. İrfanın sahibidir ama asla hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fizik vücut tesliminde Kur'an'ın ilk 4 ruhuna girilir ve o kişi 18 saat zikirle ancak bu seviyeye ulaşabilir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birt yapmadan Allah'a zikir yapmak doğru mu? Hayır sevgili kardeşim, birt ayrı bir özel zikirdir. Mutlaka yapılması lazım. Bazı arkadaşlarımız birt yapmadan da her zaman zikir yapabilirsin diyor. Bu ne de doğru? Hayır, doğru değil. Yani Efendimizin kardeşlerimize verdiği izin taatında 7 tane nokta var fizik vücudun göğüs bölgesinde ve üst tarafında. Bu noktalarda en az 2000, ki bu da çok yoğun çalışan kişiler için geçerli olan bir durum. Ama durumu müsait olanlar zikri virdi erkaniyle yerine getirmesi eftaldır. Ama bazıları işte örtü altında şöyle böyle bir takım mazeretleri söylüyorlar ama minimum virt virt örtüsü altında 14 bini çekmesi gerekir ki 7.2'deki 14, ondan sonrasını zikirmatikle çeker, saatle çeker olabilir. Aradan bir kardeşim muhterem hocam, aynı evde kaldığımız birinin bize yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık verdiğimiz zaman karşı taraf ona ettiğimiz iyiliğe kızıyorsa bizim ona karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki bir kişinin davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabel etmektir. Sen Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Karış taraf kızıyorsa onunla Allah arasında. O bizi ilgilendirmez. Ama sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Taif'e giderken tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan ravan içinde kalınca sahabe hemen birdenbire ya Resulullah onlara beddua et ki Allah onlara gün göstersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni beddua için değil dua için gönderdi. Ve el açıyor ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Neyi bilmiyorlar? Resulullah'ın Allah'ın en üst seviyedeki mürşidi olduğunu bilmiyorlardı. Bilseler hiçbir zaman bunu yaparlar mı? Öyleyse her zaman biz de iyilikle iyilik yapacağız. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Karşı taraf kızıyorsa o onunla Allah arasında. Ama davranış biçimimiz mutlaka Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım inşallah. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh teslimi yaptıktan sonra fizik vücut teslimi yapacağımızdan emin olursak, gayret eder ve beklersek mutlaka fizik vücut teslimini yapabilir mi, yapar mıyız? Elbette sevgili kardeşlerim, zaten Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sahabeyi de bize örnek göstermiş. Sahabe de bizim gibi insanlardı. Ve başlangıç noktası bizim gibi insan olan sahabeyi Allah Teala katından Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği kitabı ayetlerini bir bir okudu. İşte birinci noktada Bakara 151'i gösteriyoruz. Ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilavetiyle o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Zümer 17'ye göre ve 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabir ve mümtehine 12'ye göre. Ama dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Arkasından nefs tezkiyesi. Nefs tezkiyesi mürşit olmadan olmaz. Yani Allah Teala vahdet, tevhid. Tevhid neyle kurulur? Kişinin 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olarak olur. Yani bu dünya hayatında ruhunu, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim edenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Tevhid bu demektir. Tevhidin içinde yer almak mutlaka hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi gerektiriyor. Allah Teala müsemması yeterse mutlaka bu gerçekleşir. Ondan sonra da teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte vahdet, tevhid ve teslim Allah'ın ezeli ve ebedi dinin üç tane saç ayağını oluşturuyor. Ruh teslimi yaptıktan sonra, kişi ruh teslimini yapmışsa o zaman kitabın öğretilmesiyle o kişi zikrini artıracak, fizik vücut teslimi yapacağımızdan emin olursak nasıl emin olabiliriz? Allah'ın yardımıyla bunun gerçekleşeceğinden emin olursak yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Polo'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, insanların çoğu zengin olanı da fakir olanı da mutsuz. Mutsuzluğun asıl sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin dediği gibi, ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, insanların çoğu zengin olanı da fakir olanı da mutsuz. Ama neden mutsuz? Onları mutsuz kılan başka insanlar değil. Onları huzursuz ve mutsuz kılan nefslerindeki afetler. Şimdi bakın, her insan Allah tarafından üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetlerdir. Şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Aslında şöyle de demek lazım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan şeytandır. Ama fakiri de mutsuz kılan, huzursuz kılan şeytandır. Zengini de, herkesi de huzursuz ve mutsuz kılan şeytandır. Ama şeytan bunu nasıl yapıyor? Şeytan nefsimizdeki afetleri aktif hale getirerek, azdırarak yapıyor. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Fakat şeytanın kapısını kaparsak, ki bu bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede artık şöyle söylüyor, diyor ki senin kullarım üzerinde bir sultanlığın yok ey İblis. Bakın Hicr 42'de, Nahl 99'da, İsra 65'te, Sebe 21 ve Zümer 17. Şimdi şeytanın üzerinde tesir olmadığı insanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kişi bu zengin de fakir de mutlu olabilir mi? Evet. Nasıl yapacak? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an gerisini Allah gerçekleştiriyor. Allah'ın verdiği söz saatinde o kişinin ruhunu Allah-u Teala 7-8 aylık süre içerisinde kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Bu ne demektir? Bu o kişinin 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı sahibinin olması demektir. İşte demek ki insanların mutluluğu bir dilektir. Zengini de fakiri de mutlu olabilir mi? Evet. Kalben ulaşmayı dilediği an bu görev kendisine ait. İradesini kullanmak kendisine ait. Kullandığı zaman Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Müşrine ulaştırarak. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhunu Allah kendisine teslim aldığı zaman da üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını o kişiye veriyor. Allah razı olsun. Öyleyse mutsuzluğun asıl sebebi nefsimizin manevi kalbindeki afetler ve bu afetleri azdıran şeytandır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Doğru düşünce alışkanlığı kazanabilmemizin sırrı nedir? Bu yetiyi nasıl kazanabiliriz inşallah? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Doğru düşünce alışkanlığını kazanabilmemiz sınırı nedir? Sevgili kardeşlerim, tekrar o üçüncü serbest irade slaytımıza baktığımız zaman aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ve irade aklın kumandasında nefsimizin afetlerine karşı koyan bir güç. Akıl ruhun talebine uyarsa o zaman akıl, ruh ve irade bir mukaddes ittifak gerçekleşir. O zaman kişi fizik vücudu, aklı, fizik vücudu Allah'ın emrinde kullanıyor. Yani Allah'ın kulu oluyor, Allah'ın dostu oluyor. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olanlara da mutluluk vardır. Ama tam tersi nefs aklı ikna ederse o zaman da bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. İşte doğru düşünme alışkanlığı her konuda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrine itaat etmektir. Fizik vücut tesliminde kişi nasıl bir noktaya gelmiştir? Doğru düşünme alışkanlığına ulaşmıştır. Evet, nefsinde 19 afet var ama artık o afetler aklı ikna edebilecek seviyede değil. Fizik vücudun kumandanı akıl, her olayda mutlak surette Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşıyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünü sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha muhasseravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz rıza. Rıza kavramı her olayda Allah-u Teala'nın bir ön izni olarak da ifade edilebilir. Rıza kavramının Allah'ın bizden duyduğu memnunu, bizden hoşnut olmasını, yaptıklarımızı tasvip etmesi ifade eden bir dizayn içerisinde gözden geçirmemiz lazım. Allah ile olan ilişkilerimizde sadece iki sonuç olabilir. Ya Allah bizden razıdır ya da bizden razı değildir. Ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah bizden razı olur. Nefsimizin talebine uyar da derece kaybettirici fiiller işlersek o zaman da Allah Teala bizden razı değildir. Bu duruma göre Allah kimlerden razı olur? Emrine itaat edenlerden. Yani 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıkladığı gibi

0: Allah rızasına tabi olan kişi Resulü vasıtasıyla. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitapları teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan
1: da bahsettiği Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar ezeli ve ebedi vaaz ettiği tek dinin 7 tane
0: aydınlığa zulmetten nura çıkarıp sirat-ı müstakime ulaştırır.
1: Hedefemi vardır. Hangi Nebi'ye verilen şeriat kitabını incelersek bunun bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha irade.
0: Allah'ın istediği tek şey bizim mutluluğumuzdur. Allah neden razı olmuşsa orada bizim mutluluğumuz vardır. Neden razı olmamışsa orada da bizim mutsuzluğumuz söz konusudur. Biz mutluluğu hak etmek istiyorsak Allah buna dünden razıdır. Yeter ki biz mutlu olmayı isteyelim. Mutluluğun bilançosuna baktığımız zaman dört safhada dört tane hedef görüyoruz. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci mürşide ulaşmak, üç ruhun Allah'a teslimi, dört diğer iki vücudumuzun Allah'a teslim olması. Her bir safha mutlak standartlarda Allah'ın rızasına tabi olmayı gerektiriyor. Gerçekten kim mürşidine tabi ise o zaman Allah-u Teala onu teslim yollarına ulaştırıyor. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا لَنَا عَلَى تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ قَدْ هَدَانِ سُبُولَنَا O bize bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Niçin Allah-u Teala'ya tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. İbrahim 11'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ وَاِنْ كَفَرْتُمْ لَمِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Şükrederseniz nimetimi artırırım ama küfrederseniz azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim yollarına ulaştırması önemli. Üçüncü sual Allah'ın bir şeye müsaade etmesi rızası olduğu anlamına gelir mi? Evet. Allah-u Teala'nın müsaade etmesi, yani Allah'ın bir şeye müsaade etmesi rızası olduğu anlamına gelir mi? Hayır. Allah-u Teala'nın razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımıza yakın alakalıdır. Dikkat edin Allah-u Teala'nın bize yardımı onun emrettiği standartlarda hareket etmemiz halinde geçerlidir. Allah'ın yasak ettiği bir alanda yaptıklarımızdan Allah razı değildir. Ama müsaade eder. Rızasına ulaşmadığınız her olayda yardımcınız olmaz ve mutsuz olursunuz. Fakat Allah-u Teala müsaade eder. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz ki önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Allah razı olmalı ki bize istediğimiz hedefe ulaşma müsaadesini versin. Biz o hedefimize ulaşabilirim. İşte her olay ya Allah Teala'nın takdiri ya Allah'ın müsaadesi. Yasak olan fiillerin işlenmesinde Allah'ın müsaadesi vardır. Ama Allah'ın takdirinde ise Allah Teala

0: kalplilik, her zaman için dürüstlük.
1: Tüm kutsal kitaplara göre Allah'ın rızası hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah-u Teala'nın emriklerinden tutup nehiklerinden kaçınmak.
0: Maneviyat.
3: İnsanın içi, gönlü temiz olsun. Her yaptığı ne olursa olsun içten, yani kalbinle yaparsa ulaşır. Yani ben yaptım da ben şu cennete gideceğim de ben şu sevabı işledim de derse zaten o direkt cehennemliktir bence.
1: Peki Allah-u Teala bize ruh emaneti vermiş biliyorsunuz. İstiyor ki dünya hayatını yaşarken ermiş evliyalar gibi ölmeden önce Allah'a ulaşalım. Böyle manevi talepleriniz oldu mu?
2: Ediyoruz evet.
0: Tabii ki isteriz ama şu zamanda zor.
3: Her zaman sağlık istiyorum. Maddi olarak hiçbir şey değil. Yeter ki sağlık versin eşime, çocuğuma.
2: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Erenlerden, evliyalardan olmak istiyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştırmanı istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Sahabemize Allah'a ulaşmak konusunda her yaptığını içten kalbiyle yaparsa ulaşır. Ben şu sevabı işledim de cennete gideceğim derse zaten o direkt cehennemliktir dedi. Allah'a göre cennete ya da cehenneme gitme ölçüsü nedir? Allah'a göre cennete gitme ölçüsü kişinin ömrü boyunca işlediği günahların, sevapların günahlarından fazla olmasıyla gerçekleşir ki Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَوْلَاكِ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartılar gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama Kur'ansız sevap tartılarının ağır gelmesi mümkün müdür? Hayır. Çünkü Allah Teala Kehf 103 104 105'te çok güzel cennetlik amel işlediklerini zannedenler Allah'ın ayetleri ve lika Allah'ı inkar ettikleri için ameli boşa gidiyor ve günahları sevaplarından çok olan kişi durumuna düşerek cennetlik amel işlemesine rağmen gideceği yer cehennem. Öte yandan Enfal 29'a göre Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahlarınızı örter ve size furkanlar verir. Öyleyse kişinin lika Allah'ı dilemesi halinde Allah onun günahlarını örtüyor. Ve sevapları sebebiyle o kişi cennetliklerden oluyor. Öte yandan lika Allah'ı dilememesi halinde Allah Teala o kişinin sevapları boşa gidiyor ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerle ama cehenneme gideceklerdi. Kehf 103-104-105 Öyle insanlar var, cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Rum 31 ve Enfal 29. Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız ki takva sahipleri kimlerdir? Rum 31'e göre onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman da Allah Teala onların bütün günahlarını örtüyor. Kutsal kitaplarda birinci sabah başlangıçta ayrımı kesin olarak yapıyor. Allah Teala ben diyor sizin bana ulaşmanızı dilerim. Sizin mutluluğunuz mutlak olarak buna bağlıdır. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Sizlerden razı olurum. Eğer bana ulaşmayı dilemezseniz sizlerden razı olmam ve sizi cennetime de kabul etmem. Onun için hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. İncil'de Romalılar 2:11-13 Allah insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklardır. Çünkü Allah katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil. Yerine getirenlerdir. Allah razı olsun.

0: Olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid-i Kamiller böyle Allah dostları, Evliyaullah'lardan.
3: Cenab-ı Allah'ın insanlarla arasındaki menajer diyelim. Yani şimdiki deyimle rehber.
4: Allah'a yolu yakınlaştırmak diyebiliyorum.
5: Eğer kalbinden temiz bir insansa, gerçekten Allah yolundaysa başımız üstünde her zaman için yeri var. Ama bunu kalben aşılaması lazım bence.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
4: Vardır.
5: Ben çok insanlar görüyorum. Gerçekten böyle Allah yolunda gidenler. Yani ticarete dökenleri de tanıyorum. Allah onlardan korusun bizi.
1: Bir Allah dostunun sohbetinde nasıl bir maneviyat yaşıyorsunuz?
2: Çok güzel, böyle kendime geliyorum. Dünya ve ahirette o anda hatırlıyorsun. Her şeyi o anda unutuyorsun.
4: Mürşitlerin konuşmaları, söylemleri bugünümüze değişerek geliyor. O yüzden tam olarak şey yapamıyoruz yani.
1: Hak mürşitleri nasıl bulacağız?
2: Çok, hatta ona da birer birer gidiyorlar. Gittiler. Bulamıyoruz da şimdi. Hep gittiler, çokları hep gitti.
5: Gönülden bakılırsa, gerçekten bakmak istediğiniz yere, gitmek istediğiniz yere Allah yolunda giderseniz illaki karşılaşırsınız.
1: Hacet namazı kılıp mürşidimizi kendisine sormamızı istiyor Allah-u Teala. Yapmak ister miydin?
2: Evet, isteriz tabii.
0: Mesela benim mürşitlerin konuşmaları, söylemleri bugünümüze değişerek geliyor. O zaman yüzden tam olarak bilemiyoruz dedi. Günümüzde Allah'ın gerçek ilmine ulaşmak mümkün değil midir? Her devirde mürşitler vardır. Allah Teala En'am 48'de "Ve mâ nürselü'l mürselîne illâ mübeşşirîn ve münzirîn." Biz resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Nahl 36'da "Lekad be'asnâ fî kulli ümmetin resûlen en yebudullâhe ve iştenebû't tâğûte." Biz bütün ümmetlere tağuttan iştenâb etsinler ve Allah'a abdolsunlar diye resuller bahsettik. Her şeyden evvel, her devirde en üst noktadaki mürşit, 5 görevle vazifeli, devrin imamı bütün zaman parçalarında var. Zamanın imamının olmadığı bir dönem söz konusu değil. En üst seviyedeki mürşit odur. Ondan sonra her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'a davet eden, insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden Allah'ın veli resulleri var. Nahl 36'da "Lekad be'asnâ fî kulli ümmetin resûlen en yebudullâhe ve iştenebû tâğûte." Tağuta kul olmaktan iştinâb etsinler ve Allah'a abdolsunlar diye resûller bahsettik. Ve onlara bağlı 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler var. Bunlar Allah tarafından tayin edilenler. Yani her devirde öğretenler var ve öğrenenler var. Her devirde öğretenlerin başında devrin imamı geliyor. Ondan sonra o kavmin lisanıyla Allah'a davet eden veli resuller geliyor. Ondan sonra veli mürşitler geliyor ve bunlar hepsi Allah tarafından tayin edilenlerdir. Bir de vekil mürşitler var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 73. fırka sırat-ı müstakimde olanlardır. İşte gerisi de ne yazık ki cehenneme gidenlerdir. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Şu anda da bütün ülkenin içerisinde Allah'ın bir veli resulü yaşıyor. O kavimler hepsinde Allah'ın doğrularını anlatıyorlar ama görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen bir çoğunluk, %90 insan var, mutlaka var olmuştur. Bütün dünya üzerinde, bütün Resullerin etrafında o kavme göre çok az insan Allah'ın emirlerini yayının yerine getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, işte onlar 73. fırkayı oluşturuyor. Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Bu Resuller kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için uyarıcı. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Sevgili Abdü Cabbar Hocam, saygı ve hürmetle berekatlerinizi öperim inşallah. Size bir soru arz edecektim. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını kazanmak için neler dikkat etmeliyiz? Sorun buydu. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başka insanlarla olan ilişkimizde Allah'ın rızasını kazanmak için nereye dikkat etmeliyiz? Her şeyden evvel insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Ve başka insanlarla birlikte yaşama noktasında etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Ve sevgimizi onlara bildirmeliyiz. Yani mutlu etmeliyiz onları. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Eğer Allah herkesin mutlu olmasını istiyorsa, biz de insanların mutluluğu için çalışıyorsak, başkalarından yanaysak o zaman Allah'ın rızasına tabiiz demektir. Allah'ın başka birine yaptığımız hizmeti Allah'a yapılan hizmet sayması için iki tane temel faktör var. Bir, siz o kişiden bir karşılık beklemeyeceksiniz. İki, o kişinin ruhunun hasretini istikametinde ona yardım edeceksiniz. Evet. 7 tane ayet-i kerimede tebliğde tebliğciler sizden bir ücret istemiyoruz diye söylerler. Sizden bir ücret istemiyoruz. Bunlar hepsi tebliğ yapanlar. 90, Yunus 72, Hud 29, Mümin 72, Furkan 57, Şuara 127 ve Sebe 47. Evet, tebliğ yapınca onlardan bir ücret beklememek. İki, o kişinin ruhu hasretleri istikametinde ona yardım etmek. Yaptığımız hizmetle başkalarının nefsine hizmet etmeyeceğiz. Onlar hakkınızda neyi düşünürse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, siz Allah'ın rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceksiniz. Gerçekten Allah için misiniz, değil misiniz? Zaten anlaşılır. Eğer samimi değilseniz kaybedenlerden olursunuz. Samimiyseniz o zaman da sağlam dostluğunu kesinlikle kazanabilirsiniz. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikretmesini farz kılmış. Ve zikir yapmadığımız her saniyede bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah-u Teala'ya daha iyi yaklaşmak, onun emirlerini tutup nehirlerinden kaçınmak, güzel amellerle Allah-u Teala'ya ulaşmak.
4: Yani hem kalbini temizlemek, zikir, Allah'a yaklaşmak, hani birebir Allah'la bata geçiyorsun ya, zikretmekle beraber içini temizliyorsun.
5: Ha şimdi zikir yapılır, tamam zikir yapılır ama ilk başta dediğim gibi bir sırf yapmak için yapılır, bir de gönülden yapılır. Allah-u Teala'mız ne demiş? Ben tüm kullarımı severim. İster kötü olsun, ister iyi olsun. Ben herkesi severim. Önemli olan beni sevmeleri. Bu çok önemli. Yani zikir tam gönülden yapılıyorsa tamam.
1: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Mutluluk yaşıyor musunuz?
2: Manevi olarak çok güzel uygulama yaşıyorum. Öbür alemde gidiyoruz böyle. Hani dünya işlerini bırakıyorsun, öbür alemde alıyorsun.
1: Sürekli zikir yapmak sizi mutlu eder mi?
4: Tabii ki eder. Zaman zaman, yani zaman zaman değil, içimizden zaten yapıyoruz yani. Dıştan yapmak önemli değil. Önemli olan içinden yapmak.
5: Bu arkadaş ortamı gibidir. Dinde olsun, tüm mezhepler olsun. Sırf arkadaşlarım gidiyor aralarında bulunmak için. Gidiyorum diyen insanlar da var. Allah o insanlardan bizi korusun.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
2: Bütün geçmişlerimizde etkisi, faydası var. Dünyadakilerine faydası var. Sağlığımıza faydası var. Ölülerimize faydası var.
0: Misafirimiz Allah-u Teala ne demiş? İster kötü olsun, ister iyi olsun. Ben bütün kullarımı severim. Önemli olan beni sevmeleri dedi. İnsanların Allah'a olan sevgisi nasıl artar? Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Ondan evvel ilişkimiz yoktur. Kim yaşadığı olayların mukayesesini yaparak Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırma kararı alırsa sadece onlar Allah'tan hoşlananlardır. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada sevgi hasreti %50'yi aşmıştır. Burası sevginin zaferidir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız aşk başlar. Yol takip edilirse ulaşılacak son merhale ise Allah'a hayran olmaktır. Bakara 156'da ve 157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte onlar rahmetin ve selavatın üzerinde olduğu ve hidayete erenler olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'a seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Resulullah'a eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Biz Allah'ı seviyoruz ve Resulullah'a tabi olmak Resulullah Allah'a davet ediyor. O zaman bizim de ona tabi olarak Allah'a davet etmemiz lazım. Allah'a davet ettiğimiz zaman insanları Allah Teala da bizi sever. İn kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yufikumullah. Allah da sizi sevsin. Öyleyse Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak ruhun talebi istikametinde insanlara yardım etmemiz lazım ki ruhun talebi dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala bunu istiyor inşallah da. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kendini inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Allah'ın bizden razı olmadığını anlamak mümkün müdür inşallah? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın bizden razı olmadığını anlamak mümkün müdür? Allah seriül hesaptır. Anında hesabı gören Bakara 202'de bunlar kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Neyse derecat kaybettiğimiz zaman Allah bizden razı değil. Allah Teala razı olduğunu bize derecat kazandırarak belirtir. Razı olmadığını da derecat kaybettirerek Allah'ın rızasının en üst seviyedeki göstergeleri kiramın katibi ve melekleridir. Yaptığımız her yanlışta kaybettiğimiz her derecatta Allah'ın rızasını mevcut olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Her yaptığımız günahta kalp kırmada bizden razı olmaz. Daimi zikri emreden Allah-u Teala zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Ama zikrettiğimiz her noktada Allah-u Teala bizden kesinlikle razıdır. Öyleyse her halükarda bir ölçü olarak zikri ele alabiliriz. Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsanız size derecat kaybı var. Bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsanız derecat kaybı var. Bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsanız yine derecat kaybı var. Öyleyse her halükarda derecat kaybettiğimiz her şeyde Allah bizden razı değil. Ama derecat kazandığımız her şeyden de Allah Teala bizden razıdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Uyku programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kur'an'da ilk emir belli. Oku oku oku diyor. Yani hiçbir şeye uyma, ben gerekli rehberi sana verdim.
1: Kimi insanlar bize sadece Kur'an yeter diyor. Kimi Kur'an-ı Kerim'den siz bir şey

0: Anlayamazsınız. İlla ki onu işte birilerinin tercüme etmesi lazım diyor. Bazıları bunu çok fazla kaptırıyor kendine. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koyalım. Hocamızın dediklerinize bakalım diyor. Benim görüşüm aşırıya kaçmamak işin aslı.
1: Her kafadan ayrı bir ses geliyor. En güzeli kitaptan öğrenmek diyorum. Kitap benim mürşidim.
2: Fatiha ma selavat.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bir programımızda sizlerle Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak yeterli mi konusunu değineceğiz. Misafirlerimizi ayrı ayrı dinlediniz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Hemen ekrana taşıyabilirsek. Evet, görüyorsunuz Kur'an'da her konu açıklanmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu, bir saadet rehberi, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. İşte Bakara 2, Zalikel kitabu la raybe fi, bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok, hüdenlil muttakin, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. İnsanı nasıl hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Tabi emrine itaat edildiği takdirde. Allah Teala Hicr 9'da "İnne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Şuara 193-194'te "Nezele bi ruhul emin ala kalbike litekunu minel münzerin." Cebrail aleyhisselam, ruhul emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıcılardan olman için senin kalbine. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir gayesi var, amacı var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine Cebrail aleyhisselam indiriyor. Niçin? Müjdeleyici ve uyarıcı olması için. Enam 48'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. Öyleyse her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim Resullerin kitabıdır, nezilerin kitabıdır, halifenin kitabıdır, devrin imamının ve Allah'ın tasarrufunda olan evvel emirde Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hayat kitabı öğrettiği bir kitaptır. 23 sene boyunca Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i 7 safa öğretim metodu ile sahabeye aktardı. Cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler şu anda ekranda görüldüğü gibi evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Maide 92 ve Nur 54'e göre tebliğ yaptı. İsra 45'e 46'ya göre onlara ayetleri kıraat etti. Bakara 129'a göre ulaşmayı kalben dileyenlere ayetleri tilavet etti. Mürşidine tabi olanlara nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Ruhunu teslim edip fizik vücut teslimi yapanlara Kur'an-ı Kerim'i talim etti, öğretti. Nefs teslimini yapanlara kıssa etti ve irade teslimini gerçekleştirenlere tezekkür olayını öğretti. Öyleyse görüyoruz ki 7 safanın 7'sinde de mutlak surette Kur'an-ı Kerim'e uyulmak isteniyorsa irşat makamının itaat edilmesi gerekir. Bir insanın mürşidine ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmak

0: edilmesiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim okumak öğrenmektir. Ama öğrenmek yeterli değildir. Öğrendiğini tatbik etmek asıldır, yaşamak. Kur'an-ı Kerim öğretme açısından mürşittir. Ama tatbikat açısından Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmektir. İşte Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmek, mürşide tabiyeti gerektiriyor. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Diyor ki, ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olur. O zaman müjdelenirsiniz. Kur'an-ı Kerim kimler için rehberdir? Tilavet edilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için rehberdir. Veya o zaman müjdelenirsiniz veya da dilemezsiniz, o zaman ikaz edilirsiniz. Birinci ve ikinci safhada olduğu gibi ikaz edilirsiniz ve yeriniz cehennem olur. Kur'an-ı Kerim hidayetle okumak, Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar, hidayet üzere olan mürşidine tabi olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. Hidayetin fizik olarak başlaması 14. basamakta ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. İrşad makamı insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Hidayetçi Kur'an-ı Kerim'i nuru içerisinde görev yapar. Yani mürşid Kur'an-ı Kerim'in nuru içinde görev yapar. İrşad makamının görevini Kur'an tek başına yapabilseydi insanların bir mürşide ihtiyacı olmayacaktı. Oysa ki Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı farz kılar. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e tek başına bütün bir ömür boyunca okusa hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdakilerin hükmü vardır. Öyleyse fitnelerden kurtulmak ancak Kur'an'ladır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde tezekkür edebilenler ulul elbaptır. Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline ulul elbaba sorun. Ulul elbabı nasıl bulacağız? Allah Teala o konuyu da Kur'an'da açıklamıştır. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazının kılınması halinde Allah Teala ona mürşit gösterir. Ya devrin imamıdır Bakara 151'e göre veya yine vekaleten devrin imamıdır Secde 24'e göre veya onu temsil eden bir vesileyi Allah gösterir. Bu vesileye tabi olunması halinde 7 tane hedef 7 vasıta ile geçilir. Hepinizin bu standartlarda sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısa sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. En insanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an.
1: Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
0: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın bütün insanlar için. Cennet mutluluğun yanında bir zerre değil.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma'as-salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Birinci sual, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak deyince güzel ahlak, Kur'an ahlakı ne anlamak durumundayız? Din ahlaktan ibarettir. Ve ne yazık ki günümüzde yaşayan insanlar ahlakın insan hayatındaki değerini pek idrak edememektedir. Belki şöyle bir misalle ifade edilebilir. Ahlakı bir numara olarak düşünürsek, ondan sonra evimiz ona bir sıfır ilave edelim, arabamız bir sıfır ilave edelim, okul hayatımız bir sıfır ilave edelim vesaire. Sıfırları dizelim, sahip olduğumuz her şeyi sıfırlarla ifade edecek olursak. Ama o ahlaki ifade eden biri çıkarttığınız zaman her şey nasıl sıfıra indirgeniyorsa, insan hayatında ahlak yoksa aslında kişi yaşamıyor, ölü bir vaziyette. Öyleyse ahlakın temeli elbette Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Allah bütün insanlara bunu farz kılmıştır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mertebeleri birer birer yaşayarak olur. Kemal derecelerini yükseldikçe insanoğlu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Başlangıçta kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaştığında nefsin afetlerin yarıdan fazlasını yok ettiği için Allah'ın ahlakıyla yarıdan fazla sahip olacaktır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaktır. Ama bu kişi Allah'ın iradesine, kendi iradesini bağladığı andan itibaren Allah'ın ahlakının tam bir göstergesi olacaktır. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Muhakkak ki Allah'ın ahlakı ilim ve hilmdir. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur, şerden kaçınan korunur ve selamete kavuşur. Evet, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu en güzel biçimde özetlemiş. Ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Muhakkak ki Allah'ın ahlakının iki kanadı var. İlim birinci kanadı, hilm de ikinci kanadı. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan selamete kavuşur. Korunur ve selamete kavuşur. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamızda Resullerin etkisi nedir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamızda Resullerin etkisi %100 var. Yani Resul yoksa Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mümkün değil. Çünkü Resul Allah'ın ahlakının hayata geçirilmiş şeklidir. Bu sebeple Allah Teala ayetlerinde Nisa 80'de "Men yutur Resule fakat azallah." Resule itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve Kalem suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve enne ala ala hulukun kazim. Senin en güzel ve enneke ala hulukun azim. Muhakkak sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak Allah'ın ahlakı. Ve Necmüş'te Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ederken ve ma yantiqu anil hava, sen nefsinden konuşmazsın. Nefsinden konuşmayan Allah'ın temsilcisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye karşı Allah tarafından 5 görevle görevlendirilmiş. Birincisi ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilaveti ilk 7 basamağı ifade ediyor. Sonra اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ. Sonra ıslah edici amelleri. Özellikle ilk 7 basamak imanın rüknünü ifade ediyor. İkinci 7 basamak ıslah edici amellere başlamayı, bu da bir hazırlığı gerektiriyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 4 kalp şartının sahibi. Ama Allah Teala o kişinin ıslah edici amellere başlayabilmesi için bu 4 kalp şartını ilaveten 3 kalp şartının daha devreye girmesi lazım. Kalpteki mührün açılması, küfrün dışarıya alması ve imanın yazılması. İslah edici amellere başlayabilmenin 7 kalp şartına dayandığını bilmemiz gerekir. Ama ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması da 7 nimete bağlı. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbe iman yazılıyor. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü nimet ruh vücudu terk ediyor. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuzun vücuttan ayrılıp Allah'a giden yolculuk yapması mümkün değil. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyeye başlar ve iradede buna karşılık güçlenir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen يَوْمُ الْآخِرِ uman için Allah'ın Resulüne çok güzel bir örnek var. Bilin ki Allah-u Teala hepimizden sadece yücelmemizi ister. En yükseğe ulaşmamızı ister. Hepimizin salaha ulaşmasını ister. Yücelmemiz ise yücelenlere bakarak gerçekleşecektir. Allah'ın alaki ilahat anaklarının ilk grubu Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı beni mürşitlerdir. İkinci grubu Allah'ın kavminin içinde seçtiği veli resuldür ve her devirde Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının en zirve noktasında ise huzur namazının imamı vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak her halükarda mürşidin arkasından yürümeyi gerektirir. Evet. İşte hep şöyle bir kısa anlatılır. Osmanlı'da padişah vezirine diyor ki yani bu cami cemaatiyle tasavvuf ehli arasında fark nedir diyor. O da veziri diyor ki ben sana bunu çok güzel anlatabilirim. Bana müsaade et diyor. Tamam diyor, müsaade senin. Ve cami cemaatini sarayda yemeğe davet ediyor. Ama sarayın etrafını kireçle örtüyor ve davet ettiği herkes farklı bir yolla saraydaki yemeğe katılıyor. Öbür taraftan da padişaha gösteriyor. Diyor ki bakın bu şu anda yemeğe gelenler hepsi cami cemaati ve etrafındaki ayak izine bak. Ne kadar yemekte kişi varsa hepsini farklı yoldan yemeğe katılmışlar. Ama tasavvuf ehli de aynı şekilde davet ediliyor. Ve tasavvuf ehli yine aynı kireçle her tarafı örtülüyor. Yüzlerce tasavvuf ehli geldiği zaman bir tek ayak izini görüyorlar. Yemekte 100 kişi var diyelim ama ayak izi bir. Ondan sonra veziri diyor ki padişahım aradaki farkı anlayabildin mi? Evet diyor. Fark ne? Fark tasavvuf ehli mürşidin ayak izini takip ediyor. Diğerleri ona bağlı değil. Herkes kendi kafasına göre yürüyor. İkisinin arasındaki fark evet. Mürşidine itaat eden, ayak izini takip eden o Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan veya ahlaklanacak olandır. O halde çok önemli. İnşallah işte muhterem Efendimiz her zaman Allah'ın ahlakıyla her halükarda mürşidin arkasından yürümeyi gerektiriyor. Yani mürşid bir meşaledir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde ihlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Öyleyse önünden birisinin onu aydınlatması ki bu da Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşittir inşallah. Allah'ın izniyle. Üçüncü sual, Allah'ın ahlakını en üst boyutta yaşayabilmemizin yolu nedir? Allah'ın ahlakını en üst boyutta yaşayabilmemizi yolu elbette tasavvufu Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. İşte 14 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı sahabe 23 sene içerisinde Resulullah'tan öğrenip yaşadıkları ve başkalarına öğrettikleri 7 sabah 4 teslim o bütünü Allah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakını ifade ediyor. Sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslime baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hepsi birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi ikinci safhada Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide önünde tövbe etmişler. Hepsi üçüncü safhada nefs tezkiyesiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi üçüncü safhada, dördüncü safhada kitabı öğrenmişler. Beşinci ve altıncı safhada hikmeti öğrenmişler. Ve yedinci safhada hikmetin ötesini yani irade teslimini öğrenmişler. Bakara 151'in özeti Resulullah'ın Allah'ın kendisine tevdi ettiği beş görevin muhtevası içerisinde ifade ediliyor. Ayetlerin tilaveti ilk ikisini ifade ediyor. O zaman bir ayetlerin tilaveti, iki nefs tezkiyesiyle ruhuna Allah'a ulaşma, üç kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimi, dört hikmetin öğretilmesiyle nefsin teslimi, beş hikmetin öğretilmesiyle de iradenin teslimini ihtiva ediyor. Allah'ın daha doğrusu ahlakın en üst boyutunda yaşayanlar daimi zikrin sahipleridir. Sadece başkalarına zarar dokunmamakla kalmazlar. Hayatlarının her anını başkalarına tahsis ederler, vakfederler, adarlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için kusurları bağışlamakta gece gibi olmak gereklidir. 14 asır evvel bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Sizler de aynı standartların sahibisiniz. Biz size davranış biçimlerinizi düşünme standartlarınızı neye göre ayarlamanız lazım geldiğini öğretmeye çalışırız. Ama top sizde, o topu dilediğiniz gibi kullanmak iradesi sizin elinizde, sizdedir. Evet, demek ki Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde irade teslimini yapan herkes için ey müminler siz böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Kitabın tamamına yaşayanlar, onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Ve Allahu Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse bu ahlakı yaşamaya başlayacağını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bize gönderdiği peygamberler vasıtasıyla ve bize ilettiği mesajlar vasıtasıyla iyi bir insan, iyi bir Müslüman olabilmeyi yakalamak diye.
3: Ruhu Allah'a bağlamak, her şeyi Allah'tan beklemek.
4: Bana göre bir ruhani bir şey bu, ruhla ilgili. Hani nasıl desem, duygusal bir bağ mı diyeyim bu şekilde. Dua ederek işte namaz, secde vesaire daha yakın olduğunu hissediyoruz.
5: Dua etmek, şükretmek bunlar Allah'a bizi yakınlaştırır.
4: Daha çok yakınlaştırıyor.
5: Peki bizim sizce neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yani bedenen değil tabii ki. Ruhanen, manen, zihinen ulaşabiliriz.
5: Bir de siz ruhumuz dediniz. Hayattayken ruhumuz Allah'a ulaşır mı sizce?
4: Bence ulaşır ya. Bir şekilde ulaşıyor yani. Hissediyorsun zaten Allah'a yakınlığını falan.
5: Bu Yunus Emre'ler, Mevlana'lar hayattayken ruhlarını Allah'a erdirip bu yüzden onlara ermiş diyoruz. Allah'ın ermiş evliyası olmuşlar. Siz de onlar gibi ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırıp Allah'a dost olmak ister miydiniz?
3: İsterdim ama bu devirde zor biraz.
2: Yüce Allah, seni çok seviyoruz.
3: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Biz de senin ermiş evliyalarından olmak istiyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu devirde zor biraz dedi. Günümüz şartlarında Allah'a ulaşmak zor mudur? Allah'a ulaşmak bütün zaman parçalarında çok kolay. Çünkü ruhumuzun Allah'a ulaşması bir dileğe bağlı. Sadece biz dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah için de hiçbir şey zor olmadığına göre kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse hangi zaman diliminde yaşarsak yaşayalım, ruhu Allah'a ulaştırmak çok kolaydır. Çünkü biz dileyeceğiz, geri kalan ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Ne gerekiyorsa o her şeye kadirdir ve yapacaktır. İşte ister Zümer 17, onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne yaptılar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyleyse bir dilek ve kişi şeytana kul olmaktan kendisini kurtarabilir. Rum 31'de bir dilek ve kişi takva sahibi olabilir. Şura 13'te bir dilek de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek, bir dilek, bir dilek. O dileği yapabilmesi için de Allah-u Teala insanlara serbest irade vermiş. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. O şifrelerden en basiti ve en hayatımızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemekti. Ne diyor Allah-u Teala? Bana ulaşmayı dilemen benim sana verdiğim emrimdir. Senden istediğim şey sadece bir dilek. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek varsa geri kalan şartların önemi yoktur. Çünkü Allah gerçekleştirecektir. Allah'ın gemisi bu bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul ediyor. Bu gemi sizi mutlak saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktayı kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Ulaştıran Allah'tır. Sadece biz dileyeceğiz. Allah'ın izniyle. İslam ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Gemiye binmek sadece bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Sahabenin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasında en büyük etken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onun izini takip etmiş olmalarıydı. Allah-u Teala bu devirde de bize yol gösterecek mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir öğretmen gibi. Ben buna doktor örneğini versem olur mu bilmiyorum ama çünkü şifa Allah'tandır ama yol gösteren yani bunu anlatan şey yapan da doktordur yapacağımız şeyleri söyle.
2: Allah-u Teala dini bize doğrudan %100 anlayacağımız şekilde gönderseydi biz hani meleklerinden farklı olmazdık. Mesela bugün gökyüzüne yazsa ben Allah'ım bana kulluk edin dese hiç kimse kafayı secdeden kaldıramaz. Hiçbir aykırı durumda yaşanamaz. Bu yüzden bize çeşitli yani bir amaç var ve bu amaca giden çeşitli ipuçları. Bu mürşide tabiyette herhalde bu ipuçlarından biri. Her işin bir hocası vardır. Önemli olan doğru hocayı bulmak.
5: Günümüzde de yaşayan böyle Mevlana gibi, Şems gibi Allah dostları var mıdır? Eğer bulsaydınız onlara tabi olup dininizi onlardan öğrenmek ister miydiniz?
4: Böyle araştırarak kendim okuyarak öğrenmekten yanayım. İçini bilen, ehli olan bir insan olsa, öğretici olsa o da iyi olurdu. Ama insan hani çok güvenemiyor açıkçası günümüzde.
2: İlla ki vardır ama sayıları eskiye göre çok çok daha azdır maalesef. Evet.
5: Allah-u Teala mürşidinizi sadece namazla, hacet namazıyla benden sorun diyerek Kur'an-ı Kerim'de emir buyurmuş. Siz hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorup öğrenmek ister miydiniz?
4: Hiç daha önce bence yapmadım ama neden olmaz?
3: Ben de öyle düşünüyorum, neden olmasın yani.
0: Misafirimiz Allah bize dini %100 anlayacağımız şekilde gönderseydi meleklerden farklı olmazdık. Kimse başını secdeden kaldıramaz, hiçbir aykırı durum da olmazdı. Allah bizim melekler gibi olmamızı olmamamızı mı ister? Yani melekler yaratılışta tespittedirler. Allah Teala onlara bir serbest irade vermemiş, bir nefsin sahibi değiller. Harut ve Marut isimli bir kıssayı Allah Teala anlatıyor. İkisi de melek ve bu Harut Marut diye ikisi melek, insanoğlu bizden neden önde? Biz halbuki devamlı senin emirlerine %100 itaat ediyoruz, tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz ama fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizim önümüze nasıl olabilir ya Rabbim deyince Allah Teala ben ona nefs verdim. Öyleyse bize de nefs ver. Biz de sana ne kadar layık kullar olduğumuzu ifade edelim. Ama nefs verince Harut ve Marut isimli melek nefslerine yeniliyorlar. Dolayısıyla insanı meleklerden üstün kılan bir nefsi var. Yine insanları meleklerden üstün kılan bir de serbest iradesi. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insana verdiği ruh, Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özellik taşıyor. Eğer insan sadece ruhtan ibaret olsaydı, insan da meleklerden farklı olmazdı. Ama Allah Teala ruhun zıttı olan bir nefsi daha yerleştirmiş. Nefs adı verilen mekanizma insanı meleklerden de hayvanlardan da daha aşağı kılabiliyor. İnsanı kainatın en üstün mahluku da kılabiliyor. Neye bağlı? Nefsinin kalbinin yapısındaki bağlı. İnsandaki iradi yapı nefsin afetlerinin karşısına dikilen güçtür. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Allah-u Teala da iradesini cüz-i iradeye karşı kullanmıyor. Hadis, cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır diyor. Evet, cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır. Nebiler Sultanı Peygamberimiz hadisinde diyor ki size dinlemeyi, size itaat etmeyi, size cihadı, size hicreti, size cemaat olmayı emrediyorum. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa, andolsun İslam bahane boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, bu müstesna kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemlerini müdafaa ederse, kuşkusuz ki o cehennemli kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da aynı mıdır? Resulü Nebiye Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak diye isimlendirmiş. Size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum Muhterem Hocam. Haktan alıp halka vermek edebi gereğince Allah bizlere ne öğretiyorsa bizlerin de başka insanlara onu tavsiye etmemiz mi gerekir? Allah razı olsun Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere de ettik. Haktan alıp halka vermek. Edebi gereğince Allah'ın bize ne öğretiyorsa bizlerin de başka insanlara onu tavsiye etmemiz mi gerekiyor? Evet. Sevgili kardeşim, tasavvuf vahdettir. Öğretimde vahdet asıldır. Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Onun açıklamaları asıldır. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik.

0: Evet. Yani biz dinimizi nasılsa Efendimiz'den öğrendiysek aynen olduğu gibi ondan öğrendiklerimizi insanlara açıklamalıyız. Bir kere daha bu çok önemli. Her devirde gerçekten de öğretimde vahdet asıldır. Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Allah Teala bunu Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklamaktadır. Onu açıklama asıldır. Biz dinimizi insanlardan öğrendik, Allah'tan öğrendik. Biz Allah'tan hidayeti öğrendik. Hepimizi hidayete davetle vazifelendirdik. Ve başka insanlara yardımcı olurken herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde hakikaten tevhid yara alır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın ahlakını en üst boyutunda yaşayanlar daimi olarak Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde Allah Allah Allah diye her gün devam ettirenlerdir. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir şey 40 kere istersen olur. Ve hatırlanmak, gözden ırak olan, gönülden de ırak olan. Bir şey yaparken, kötü bir şeye giderken sürekli olarak onu andığınız zaman yanlıştan korunabilirsiniz.
3: Günlük hayatta her şeyi Allah'tan beklemeliyiz. Hani tamam, böyle manevi olarak Allah'a bağlanmalıyız ki işimiz yolunda gitsin. Ya ben öyle yapıyorum günlük hayatımda da. Hani her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Allah'ın bana en iyisini vereceğine inanıyorum. Ona göre hayatımı idare ediyorum.
4: Yani şöyle, ben kendimi zikrettiğim zaman bir şey oluyor. Ruhani bir doygunluk yaşıyorum. Daha mutlu, huzurlu hissediyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Kimi zaman oluyor kendimi çok kötü hissediyorum. Yani böyle bir içim basıyor böyle beni. Hani Allah'a dua ettiğim zaman, ismini zikrettiğim zaman daha böyle şey hissediyorum. Hani sanki o yük üstümden kalkmış gibi hissediyorum.
1: Devamlı Allah'ın adını anan biri devamlı bir şekilde mutlu olabilir mi sizce?
2: Ya, mutluluk farklı bir kavram. Devamlı şekilde mutlu olur mu? Belki mutsuz olur, mutsuz olması gerekiyordur o zaman.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak mutlu olmak konusunda, mutluluk başka bir kavram, belki mutsuz olması gerekiyordur. Allah insanın mutsuz olmasını ister mi? Hayır, Allah insanların mutsuz olmasını istemez. Mutsuzluk üçgeni ve mutluluk üçgeni kim nefsine uyar, derecat kaybederse mutlaka azabı yaşar. Ama mutluluk üçgeninde bulunmak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler bizi devamlı mutluluk üçgeninin içerisinde tutar. Ama bir gün daimi zikre ulaştığımız an artık nefsimizin de devamlı bize itaat emrettiğini göreceğiz. O zaman da mutluluk gayesi içerisinde bir ömür boyu yaşayacağız. Allah bizim mutluluğumuza başka hiçbir şey istemez. Öğrendiklerimiz sadece bizim mutlu olmamızı sağlayan muhtevaya sahip. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa biz Allah'ın istediği bir düşünce stadının sahibi değiliz. Etrafımızdaki olaylar ne olursa olsun biz o olayları pozitif yorumlayabilecek olan bir davranış biçiminin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için asli unsur zikrimizi arttırmaktır. Öbür tarafta da düşünce standartımızı hep Allah'ın emreti istikamete çevirmekle mükellefiz. Öyle bir değişim süreci içerisinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu, hiçbir olay bize artık negatif tesir etmeyecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Hocam, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için Allah ve Resulüne karşı olması gereken edebi anlatır mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için Allah ve Resulüne karşı olması gereken edebi anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Tazim,

0: Teyit ve tevhid. Bu üçlüye çok dikkat etmemiz lazım. Tazim itaati gerektiriyor. Teyit irşat makamına mutlaka fizik ötesi Rabbani veya Zülmani ne yaşıyorsak teyit ettirmemiz lazım ve tevhid ancak bu şekilde mümkündür. Edebin, adabın temelini itaat oluşturur. Kur'an'ın itaat üzerine, Kur'an itaat üzerine kurmuştur. Sahabenin başarısının arkasında Resul'e itaat birinci muhteva ifade eder. Diyorsanız ki ben Allah'a ve Resul'ünü çok severim, onlara itaat ederim. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Davranışlarınız. Allah'ı seçenler davranışlarıyla Allah'ı seçtiğini ispat etmelidir. Ne zaman? Adabı Allah'ın emrettiği biçimde uygulayabilirseniz, o zaman irşat makamına karşı öyle bir sevgi duyacaksınız ki bu sevgi kendinizi aşacak. Bunu yapabilenler adabı uygulayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Dinlediğim birçok hoca namaz kılmayan, namazını terk eden kafirdir diyor. Müslüman olabilmemiz için namazın önemi nedir, açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda böyle bir açıklaması yok. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir durum söz konusu değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı Veli Resul'ün, Veli Mürşid'in ayetlere birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman eden herkes işiten olarak Allah teslim almıştır. Rum suresinin 53. ayet-i kerimesiyle Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sen dediği ayetleri tilavet eden Resulü ifade ediyor. Körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O halde ayetlerin tilaveti ve bu ayetlere iman eden kişi onlar teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam olmak, orta direği namaz ve doğru bulmaktası cihattir. O zaman namaz, din direği kişinin mürşide tabi olduktan sonra yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Bundan önce, namazdan önce kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve kurtuluşa ermesi söz konusu. Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. İşte ne zaman kişi 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa Allah Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılar. Bu 7 kalp şartından bir tanesi kalbine de imanın yazılması. O sebeple namaz müminin miracıdır. Dün başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cahiliye döneminde karşı çıkar ama daha sonra pişmankarlığını ifade ederek Resulullah'a gelen Useyr, ya Resulullah önce savaşa mı katılayım yoksa İslam mı olayım deyince ya Resulullah bir önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman olayım diye ifade ediyor. Peygamber Efendimiz önce Müslüman ol, sonra savaş buydu. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Öyleyse görüyorsunuz ki öncelikle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, iman sahibi olması, İslam olması, İslam dairesine, muhtevanın içerisine girmesi, ondan sonra ikinci etapta ameller geliyor. Dolayısıyla Müslüman olabilmemiz için namazın önemi, namaz vasıta emirlerden bir tanesidir. Ama onun öncesinde Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı zikri yapmak. İşte günümüz İslam tatbikatı İslam 5 şartının üzerine bina edilmiş ama bu İslam 5 şartının içine Allah'a ulaşmayı dileği, ruhun talebi yoksa nefsin üzerine farz kılınan zikir yoksa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinizde hakkı var. Kimdir nefsine zulmeden? Zikri yapmayan. Kimdir zulmetmeyen? Zikir yapan. Öyleyse ruhun talebi yoksa
nefsin yapması gereken zikir yoksa, o zaman sadece fizik bedenin yaptığı kuru kuruya ibadetlerle kimse kurtuluşa ulaşamıyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Bakara Suresi 44. ayetinde siz insanlara biri tezkiye ve teslim olma emrediyorsunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? Sözleri Allah-u Teala'nın yolunda olup görevlerini yapmayanlar için mi söylenmiştir? Açıklar mısınız? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim olanlar, onlar her şeyi söylüyorlar. Mesela affedin diyor, mesela kalbinizi temizleyin diyor, mesela bunlar ama kendileri yapmıyorlar. Çünkü kendileri yapabilmesi için mürşide tabi olmaları lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey fasık alimler ve cahil abidler. Kimdir fasık alim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Cahil abidler de elimsiz sofu, şeytanın maskarası. İşte az evvelki sözde de kişi diyor ki namaz kılmazsa kafir olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne kadar namaz kılsa da ameller boşa gidiyor. Kehf 105'e göre. İşte bunlar cahil abidler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cahil grubu içerisinde yer alıyor ve ne kadar ibadet yapsa kendisini bundan kurtaramıyor. Bir de fasık alimler. Hadislere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Fetva vermeye en cüretli olanınız, ateşe girmeye en cüretli olanınızdır. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Kötülerin en kötüsü kötü alimlerdir. İyilerin en iyisi de yine iyi alimlerdir. Evet, iki tür alim var demek ki. Kötülerin en kötüsü de kötü alimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi alimlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetin zühde çağıran alimlerle beraber olun. Bilmeden fetva verene yerdeki ve gökteki melekler lanet eder. Nasıl fetva veriyor kişi? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha ulaşır diyor. Hayır diyor, ölümle insan ruha ulaşır ve kurtuluştadır diyor. İsa 5 şartına gelir. Sizin için Deccal'den daha çok sapık imamlardan korkuyorum. Kıyamet günü bir kimse getirilmiş cehenneme atılır vesaire. Bütün bu hadislerin hepsi aslında fasık alimler ve cahil abidleri ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim kötü din görevlilerinden çok ceza görecektir. Ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar, cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitneye sebep oluyorlar. Evet. Üçüncü sual Malatya'dan bir kardeşimiz. Hocam tebliğ yaparken insanları mutlu etmeye çalıştım.

kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan, fizik ötesi, ilmin fizik ötesi uzantısıdır. Bütün ilim adamları da bu fizik alemin standartları içinde araştırmalar yaparlar. Fizik ötesini ihtiva etmiyor. Fizik ötesini ihtiva etmeyince fizik ötesi ihtiva etmeyen doktor yarım doktordur. Fizik ötesi ihtiva etmeyen imam yarım imamdır. Gerçekten doktorlar sadece tedavi eder. Ama fizik ötesinden şifa gelir. Allah-u Teala'dan. Yarım imam fizik ötesini yani irfanı içermiyor. İrfanı içermeyince sadece fizik vasıta emirlerle insanlara fetva verir. İkisi de doğru değil. O zaman yapılması gereken şey insanlığa gerçek mutluluğu yayabilmek için Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapları ele almak lazım. Kutsal kitapların bütününde dünya ve ahiret hayatının bütünü var. Fizik ve fizik ötesi. Fizik var, fizik ötesi de. İrfan var, hikmet var, hikmetin ötesi var. Her şeyi bütün Allah'ın kitapları kapsıyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, bir profesör oruç bozmayla ilgili oruç bozulursa 61 gün kaza orucu tutacak dedi. Soruyu soran kişi 61 gün kaza orucu Kur'an'da geçmiyor dedi. Profesör de her şey Kur'an'da olsaydı hiçbir şey sızmazdı. Resul'e itaat Allah'a itaattir dedi. Rabbimiz biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruyor. Profesör kendi havasından mı konuşuyor açıklayabilir misiniz? Evet. Profesör kendi havasından konuşuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tamam Allah-u Teala'nın bir farz emri var ve kişi bozmuş. Onun ne şekilde bozup bozmadığının kalbi talebini Allah bilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ister yasaklar cihetiyle ister emirler cihetiyle beraber bakalım. Hiçbirisinde böyle bir şey yok. Nedir o 61 gün oruç tutacaksın? Cezalandırma noktasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emirlerde 7 ayet-i kerimede bir seyahat işleyen misliyle cezalanır. Seyahatte ceza artırımı yok. İşte Nisa 123. Kim kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Enam 160 yine aynı şekilde. Diyelim ki oruç tutmadı. Onun kaza etmesi. Bir gün kaza etmesi. Ama bir gün oruç tutmadı. Onun cezasını 61 gün arttırmasına dair Allah'ın Kur'an'da hiçbir kanunu yok. İşte bunlar görüyorsunuz. Bunlar insanların kendi ilaveleri. Profesör her şey Kur'an'da olsaydı hiçbir şey sızmazdı. Her şey Kur'an'da var sevgili kardeşim. 7 tane ayet-i kerimeyi hemen gösterelim Kur'an'da her şeyin olduğuna dair. İşte misaller mi diyorsun? Hepsini Allah-u Teala Kur'an'da açıklıyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için sana kitabı indirdik. Her haberin gerçekleşme zamanı var. Ahsen tepsini sana bu Kur'an'la verdik. Ve bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu da liyakat mükafat kanunu. Bu kanunun nerede olduğunu görüyoruz. Bakara 264'da Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ama Allah'ın dilediği kişi, hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Bütün bu muhtevayı bilen de kimdir? Ehli zikirdir. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Enbiya 7 ve Bakara 186. Öyleyse her şey Kur'an'da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an eskilerin masalları ama dileyenler için her şey var. Çünkü Kur'an'da Allah var. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi Allah ile konuşuyor. O zaman daimi zikre ulaşan, daimi zikir Kur'an'da farz mıdır? Farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi فَاِذَا قَلَيْتِمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنُوا اللّٰهَ قِيَامًا قُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, en üstüne atarken Allah'a zikredin. Daimi zikre ulaştığı zaman ehli zikirden oluyor. Ehli zikir

0: sorun diyor ne bilmiyorsanız. Ehli zikir her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Ama ehli zikir her şeyi bilen Allah'a sorma yetkisine sahip. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık ve Allah'ın da bilmediği bir şey yok. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse her şey, her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah razı olsun. Bu adam Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsa hevasından konuşuyor tabii. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öterem hocam, hasretle ve hürmetle bu mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Öterem hocam, izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Mürşidin hata yapması mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah-u Teala İrşada tayin etmişse 7 sabah 4 teslim yaşayan birisiyiz. Hayır. Çünkü daha 26. basamakta o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikir demek şeytanın fücur kapısının daimi kapalı olması demektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın kapısı zikirle kilitleniyor. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız an. 27. basamak ihlas. O yerin göğün melekütüne sahip, sırların hepsini biliyor. Hele hele bir de tövbe-i nasuha davet edilmiş, salaha ulaşmış, iradeni teslim etmişse hayır. Ondan sonra mürşidin bu noktada hata yapması söz konusu değil. Hata önceki döneme ait. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Nefsi emanedeyken kişi nefsinin emrinde her zaman hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyruğuna göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride gidip tabi olan kişi, bundan sonra bizde hatayı oluşturacak olan nefsin tezkiye ve tasfiyesine başlayacaktır. Tezkiyede hata oranı yarı yarıya azalır, tasfiyede ise tamamen temizlenir, silinir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Meryem suresi 11. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Meryem suresi 11. ayet-i kerime Hazreti Zekeriya kavmine sesle konuşmadan iç sesiyle sabah akşam Allah'a tesbih etmelerini vahyetti. Eğer Hazreti Zekeriya konuşsaydı bu normal bir konuşma olacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala vahiy kelimesini kullanmaktadır. Vahyin sesli olmadığının bir işareti de bu ayettedir. Allah vahyeder ama insanlar gibi sesle vahyetmez. Nida ettim dese de Allah'ın nidası bizim kulaklarımıza göre sessizdir. Allah'ı duyunca içinizdeki sese benzeyen bir ses olduğunu hissedeceksiniz. Eğer kişi dilini kımıldatmadan ve ses çıkartmadan Allah kelimesini söylerse hissedecek ki bu sessiz bir sestir. İşte Allah-u Teala da insanlara buna benzer bir sesle seslenir. Allah'ın sesini insan baş kulakları işitmez. Ama Allah-u Teala kalpteki kulağı açmışsa kalpteki kulakla işitir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Taha 43 ve 44'te belirtilen yumuşak söz ifadesinin naziyat 16, 17, 18, 19 ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek olarak da düşünebilir miyiz? Evet, tebliğ yapılıyor. Esseb ila firavne ennehu tagâ ve kullehu kavlen leynen leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Evet, şimdi Esseb ila firavne ennehu tagâ iznedâ rabbu bil vaadil mukaddesi tuha. Evet, düşünebiliriz tabii. Zaten tebliğ de 7 grup ayetin içerisinde bu da var. Naziat suresinin Taha suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi de var. O 7 ayet-i kerimeye bakalım. Evet, Taha 44. 43 ile ekleyebiliriz. 44 tebliğ ayetleridir. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği olarak düşünebiliriz. Evet, ikinci sual ise tasavvufta özgüven ve tevekkül ilişkisini açıklayabilir misiniz? Tasavvufta Allah'a güvenmek söz konusudur sevgili kardeşim. Dolayısıyla Allah'a tevekkül etmek yine Allah'a güvenmenin kendisidir. Özgüvenden ziyade Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek. Siz ne kadar Allah'a güveniyorsanız Allah Teala da size o kadar güveniyor ve sırlarını size açıklayabilir. Allah'ınızın mizahı içerisinde. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, huzur İslam'da olmasına rağmen neden birçok İslam Müslüman İslam'ı terk ediyorlar, açıklar mısınız? İslam'ı yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, yani 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte dönemini yaşıyoruz. Kur'an'ın resmi var, herkes ölü ölür mezarlarda okunan bir kitap haline gelmiş veya Zülmaniler gibi fal bakılan kitap haline gelmiş. Ama Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım İslam'ı, aslının idrakına söyletmeyiz. Şey, doğrudan doğruya insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşarsa 14 asıl evvel nasıl birbirinin can düşmanı sahabeler asr-ı saadeti yaşadıysa bugünkü insanlar için de geçerli. Huzur İslam'da. Ama ne buyuruyor Allah Resulü? İslam'ın ismi kalacak. İslamlar İslam'ın ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içinde kalplerinde hidayet yok. Öyleyse hangi dönem hidayet yaşanmıyorsa o aslında Kur'an'ı unutmuş, Kur'an'ı terk etmiştir. Onun için Allah Resulü ahir zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Yani insanların kalbinde hidayet yok. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Öyle olunca hidayet yoksa mutluluk da yok. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir vadide. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Sizi ve sizin nezdinizde Efendimiz'i ve tüm kardeşlerimizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa inşallah. Zekat sadece Müslümanlara mı verilir yoksa herkese verilebilir mi? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz inşallah Efendimiz'in metiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde zekatın kimlere verildiğini Allah-u Teala açıklıyor. Fakirler, miskinler, memur, zekat toplayıcıları 3, kalpleri İslam'a ısındıracak olanlar 4, köleler 5, borçlular 6, Allah yolunda olanlar 7, ve 8 yolculara aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada sadece Müslümanlar değil, kalbi henüz Müslüman olmamış, kalbileri

0: Allah razı olsun. Bir de tabii bu tövbe 60'la birlikte aynı zamanda bak 77'de de kimlere verilmesi gerektiğini Allah Teala akrabaya diyor. Ve atelman erhevizevul kurba akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dileyenlere, kölelere ve esirlere veriliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda
1: Ki
0: tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasaravan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amenu olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Gerçek İslam'ı bilmediğim ve yaşamadığım için çok hatalar yaptım. Geçmişe dönük pişmanlıklar yaşıyorum ve çok huzursuzum. İslamiyet bunun için ne önerir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, zaten Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Herkes hata yapabilir ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman gerçek İslam'ı bilmediğin günlerde birçok hatalar yapmışsın. Bu hatalar seni hatırladığında mutsuz, huzursuz kılıyor. Pişmanlıklar yaşıyorsun. Hemen yapman gereken şey ne? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur kalben ulaşmayı dilersen? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala o güne kadar işlediğin bütün günahları örtüyor. Sizin günahlarınızın hepsini örter. Öyleyse sizin günahlarınızı örtmesi demek, o güne kadar işlediğin günah miktarı kadar Allah'ın sana sevap vermesi demek. Yani sadece bir tek dilekle hiçbir şey yapmasan, bu dileği Allah kalbinde görürse ve vefat ettiğini düşünelim, gideceğin yer birinci kat cennet. Bu kadar günahıma rağmen, evet bu kadar günahına rağmen, çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim takva sahibi olursa, intettekullahi takva sahibi olursa, ben onların furkanlar veririm ve onların günahlarını örterim. İşte furkanların verilmesi o kişiyi nefs hastalıklarının doktoruna götürmek içindir. O güne kadar işlenen günahların örtülmesi ise ona birinci kat cenneti müjdesini vermek. Allah'ın insanlarla ilişkisi sadece ve sadece bu dünyada mutluluk, huzur, ahirette de cennet. Evet, gerçekten Allah-u Teala'nın insanlarla ilişkisi sadece müjdeye değerlidir. Zaten Allah biz insanları müjdelerle terbiye ediyor. O zaman geçmişe dönüp pişmanlıklar yaşıyorum. Çok huzursuzum. Hemen bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksin. Bu dileği gerçekten Allah-u Teala kalbinde gördüğü an dilden dilemek yetmiyor. Dilden dilersen şu anda İslam'ın beş şartını yerine getiren birçok İslam ülkesinde milyonlarca, milyarlarca insan var. Hiçbir şey olmuyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا. Araplar dilleriyle biz mümin olduk. Allah da kalplerine bakıyor. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Hayır, siz mümin olmadınız. وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا. İslam dairesine girdik deyin. Hücurat 14. وَلَّمَا يَسْقُنْ مَا نَفِيَ قُلُوبِكُمْ. Kalbinize iman girmedi. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan var. Bu Hücurat 14'te bir insan var ki o dinin içine giriyor. Dinin içine giren kişi herhangi bir imamın önünde kelime-i şehadet söylemesi tamam. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki dinin içinize girmesi, yani imanın kalbinize girmesi önemli. İşte imanın kalbe girmesi, bu ayet-i kerimede kalbinize iman girmedi. Yani siz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediyseniz ne yaparsanız yapın size bir fayda vermez. Ama siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe yedi furkanla sizi amini kılar ve amini olanlara Allah'ın mükafatı birinci kat cennet. Evet, birinci kat cennet. Nitekim sadece burada değil. Allah Teala Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki قُلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا. Kafir olan kimselere de ki eğer vazgeçerseniz
Geçmiş olanlar mağfiret edilir. Neyse geçmişe dönük işlediğim bütün günahlar Allah Teala mağfiret ediyor, örtüyor. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin karşılığında. Sadece dileyeceksin. Allah bu talebi kalbinde gördüğü an geçmiş bütün günahların miktarı kadar Allah sana sevap veriyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyorsun. Dünya saadeti var mı? Hani değil. Ama Allah Teala sana seni bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan nefsin hastalıkları doktoruna götürüyor. O doktora tabi olduğun zaman ikinci safhada ikinci kat cennet, cennetil firdevs ve o noktadan itibaren zikrettiğin miktar kadar da dünya mutluluğu. Allah razı olsun. İkinci sual Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'a inancım var ama ibadetlerimi yapamıyorum. Hayatımdaki imtihanların bir an önce bitmesini istiyorum. Dayanamayacak kadar acı çekiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, çok güzel. Allah'a inanıyorsan yetmez. Şimdi 7 tane inanç şartından bir tanesini sağlıyorsun. Doğal olarak ibadetlerini yapmıyorsan, evet doğal halin bu. Şimdi 7 inanç şartına bakalım beraberce. Bir, Allah'a inanmak. İbadetleri severek yapman için yeterli değil. Allah'a inanmanın ötesinde meleklere inanmak. Yine ibadetleri severek yapmanın için yeterli değil. Allah'ın kitaplarına inanmak. Yine ibadetleri severek yapman için yeterli değil. Allah'ın Resullerine inanmak. Yine yeterli değil. Ama beşinci de çok önemli bir öge var. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak. İşte eğer Allah'a inancımla birlikte meleklere inanıyor, kitaplara inanıyor, Resullerine inanıyorsan ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyorsan ve bunu diliyorsan, o zaman kesinlikle Allah-u Teala Rahim esmasıyla üzerine tecelli etmek suretiyle sana yapamadığın o ibadetleri sevdirecek ve sen ibadetleri sevdiğin için severek yapar hale geleceksin. Sana o ibadetleri sevdirecek olan Allah. O zaman hayatımdaki imtihanların bir an önce bitmesini istiyorsan, tabii imtihanların bitmesi öyle hemen birdenbire olan bir hadise değil. Daimi zikirle imtihan biter ama her gün biraz daha imtihanların azalır. Ne kadar zikrin artarsa o kadar imtihanların azalır. Öyleyse imtihanların azalmasını istiyorsan, bir an önce bitmesini istiyorsan çok zikredeceksin. Çok çok zikredeceksin. Ve bir an önce daimi zikre ulaşacaksın. Her yaptığın zikirde de sadece mutlulukları yaşayacaksın. Acıyı değil. Zikir demek mutluluk demektir. Allah de mutlu olursun, Allah de mutlu olursun, Allah de mutlu olursun. Ve kesintisiz bir mutluluğa ulaşmak istiyorsan kesintisiz daimi zikre ulaşman gerekir. Öyleyse insanlar ben Allah'a inanıyorum niye mutlu değilim? Olamazsın çünkü Allah-u Teala'nın şartlarını sağlamıyorsun. Allah'la birlikte meleklere inanıyorsun yine yeterli değil. Kitaplarına inanıyorsun yeterli değil. Resullerine inanıyorsun yeterli değil. Ancak Allah'ın sana verdiği temel görev ki Allah Teala bunu 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Sen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an ondan sonrası Allah'a aittir. Allah mutlak surette senin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ulaştırdığın an mükafat neyse o müjdeyi sana verecek ve seni mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı mutluluğu yaşamaya başlayacaksın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kayseri'den bir kardeşimiz Butiram Hocam. Tebliğ yaptığım kişi, teşabi ayetler peygamber ve Allah arasında bir sır, onu kimse bilmeyecek diye cevap verdi. Buna karşılık Kur'an ayetleriyle nasıl izah edebilirim? Sevgili kardeşim, bu insanlar hep sadece kendi zanlarını konuşuyorlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Bakalım Allah Teala onun dediği gibi mi söylüyor yoksa. Şimdi Hücurat 7 değil, Al-İmran 7 pardon. Al-İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım muhkem, bir kısım da müteşabih ayetleri vardır. Fakat kalplerinde
eğrilik bulan, zayıf bulunanlar bu sebep ve müteşabih olanlara, yorum getirilenlere tabi olurlar. Yani müteşabih ayetleri kendi nefslerine göre yorum yapıyorlar ve ona tabi olurlar. Onda fitne çıkartmak için onun tevhirini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevhirini Allah'tan başka kimse bilemez. Demek ki o müteşabih ayet-i kerimenin manasını, tevhirini Allah bilir. İlimde rusul sahipleri ise biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katından derler. Muhkem müteşabihiyette hepsi Allah katından derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab daimi zikrin ve sır sahipleri tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu müteşabih ayetler peygamber ve Allah arasında bir sır değil. Allah biliyor ve Allah-u Teala peygambere zaten onun açıklamasını veriyor. Resullerine açıklamasını veriyor. Sadece onlara değil, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olan ulu ebab kullarına da müteşabih ayetlerin manasını veriyor. Allah biliyor ama Allah'la tezekkür etme yetkisine sahip olan ulul elbaba da bildiriyor. Buna karşılık Kur'an ayetleriyle nasıl izah edebilirim? Bu var. Bir de Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde bel kezebu bimâ lem yuhutu ilmihi. Hayır, onlara tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani ul elbabın teşabih ayet-i kerimenin manasına varamayacağını yalanlıyorlar. Ama o seviyede değiller. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık hak, zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Öyleyse bu kişiler hem Allah onlara açıklamıyor hem de tevhili kendilerine gelmediği şeyi de ulul elbabın açıklamalarında yalanlıyorlar. Allah razı olsun. Dördüncü sual bir izleyicimiz muhterem hocam. Paranın kiri nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, paranın kiri şu. Siz bir yerde 8 saat çalışıyorsunuz. Aslında 8 saat aralıksız çalışmanız gerekir. Ama bu 8 saatlik süre içerisinde bir kısmını gazete okuyarak, bir kısmını çay içerek, bir kısmını gidip arkadaşlar ziyaretinde, bir kısmını hakikaten hak etmem doğru olmamasına rağmen izin alıp farklı bir şekilde kullanmanıza, bütün bunlar hepsi paranın kirini oluşturuyor. İşte onların karşılığı olan %2,5'u da vermeniz lazım. Bu birdir. Bir, haram olan kısım paranın zekatıdır, %2,5. Paranın kiri de işte bu çalışmış gibi görünmemize rağmen gerçekte onun karşılığını hak sahibine vermememizden kaynaklanan bir kir. O da %2,5, toplam %5. %5 temizlendiği an siz o zaman hem zekatı hem biri çıkmış olan o paranın helal ve tayyip oluyor. Helal oluyor zekatı verdiğiniz için. Tayyip temiz oluyor o parayı o kirlilikten temizlediğiniz için. İnşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Her geçen gün yalan yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Etkilenmemek için, imanımıza zarar gelmemesi için ne yapmalıyız? Zikir sevgili kardeşlerim. Yani bütün bu yanlış bilgilerle, bu emani bilgilerle sizi Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar şeytanın dostları, tağutlardır. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Haç 8'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ اللّٰهِ فِي بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِرٍ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye, nurlu aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor.

0: Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cevher Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, işlerimiz yoğunlaştığında zikri neden unutuyoruz? Bu konuyu açıklar mısınız? Zikre unutmamızın sebebi işi zikrin öne geçirmemizden kaynaklanıyor. Yani o işi bizim için zikirden daha kıymetli hale geliyor. Halbuki Allah Teala da buyuruyor ki şu kainatta zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Bir kere iki tür çalışma var. Bir insanın kendi nefsi için çalışması, bir de Allah için çalışması. İşte Allah için çalışmanın içerisinde de en üst seviyedeki ibadet zikirdir. O zaman zikirden daha önemli hiçbir şey söz konusu değil. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz da bir zikirdir ama Allah Teala o namazı zikirle kılmamızı istiyor. Baş parmak elin baş sağ elin baş parmağı nabzın üzerinde o nabzın atışına paralel iç sesimizde içimizden Allah Allah Allah bir iki dakika diyoruz. O tempoyu yakalıyoruz ve sonra surelere giriyoruz. Yani namazı da Allah Teala zikirle kılmamızı istiyor. Zikirle kılınan namaz huşu içinde kılınan namazdır. Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar müminler felahenlerdir ama hangi müminler? Namazlarında huşu içinde olanlar. Yani namazlarını zikirle kılanlar. Ama öbür tarafta da öyle insanlar var namaz kılıyorlar. Kılanlara yazıklar olsun. Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyle namazı huşu içinde kılanlar var, namazından gafil olanlar var. Namazından gafil olanlar, namazı zikirle kılmayanlardır. Ama namazı huşu içinde kılanlar, namazı zikirle kılanlardır. Ve Allah Teala onu söylüyor. Zikri hiçbir

0: olmak ile tövbe arasında Allah Resulü bir ilişki var mıdır? Evet. Şimdi gerçekten de Allah'ın öyle sevimli kulları vardır ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını.
1: Efendimiz.
0: Ama Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler.
1: Allah Resulü.
0: İşte Allah'ın kullarına Allah'ı
1: Buyuruyor ki şüphesiz ki Allah

Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirtmek, onları Allah'a davet etmektir. Seven sevdiğine koşar. Yani daveti kabul edenler, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ondan sonra kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu sefer de İmran 31'de İn kuntum tuhibbunallaha, Allah'ı seviyorsanız, yani kimdir Allah'ı seven? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Tekrar ediyoruz. Allah'ın öyle sevimli kulları vardır ki onlar müşriklerdir. Allah'a Allah'ın kullarını. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a Allah'ın kullarını. İşte Allah Resulüne diyor ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, kullara söylüyor, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'a Allah'ın kullarını. Tabi olanları Allah seviyor mu? Evet. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Her iki halde de bunlar Allah'a davet edenlerdir. 14 asıl evvel Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ Ben ve bana tabi onlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah'a davet Allah'ı kullara sevdirtmektir. Ama tabiyet ise Allah'a kulları sevdirtmektir. Tabi olanların artık Allah onları seviyor. Ne ile yapıyor bunu? Zikir, zikir, zikir ve her gün biraz daha onlar üzerinde Allah'ın sevgisi artıyor inşallah. Sevgi ve Allah kul olmakla tövbe arasında bir ilişki var mı? Evet. Sevgi bu işin bidayeti, başlangıcıdır. Kul olmak da keza öyle. Tövbe ise mürşidlerine yapılan tövbe, yani Allah'a kulları sevdirtmek tövbe ile gerçekleşir. Allah'ın izniyle. 7. sual, Ankara'dan birkaç muhterem hocam. Dergahlarımızda kardeşlerimiz bir araya geldiklerinde birbirini çok özledikleri için bazen fazla gürültü olabiliyor. Dergahlarımıza sessizliği nasıl sağlayabiliriz? Her zaman Efendimiz buyuruyor, dergah hayatı hiçbir şey yapmadan yaşanan bir hayat değil. Orada sohbette olacak, çaylar da içilecek vesaire, ama bütün mesele biz öyle bir aktivite içinde olmalıyız ki etrafımızdaki insanlara asla rahatsızlık vermemeliyiz. Her zaman Efendimiz buyuruyor, dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Orada sohbet yapılıyor, orada çaylar getiriliyor, orada insanlar çay içiyor ama hiç kimse kimseden rahatsız değil. Herkes hem sohbeti dinliyor, hem çayını içiyor, hem de o aktiviteleri yerine getiriyor. İşte bütün mesele bu adaba ulaşabilmektir. Dergahlarımızda sessizliği nasıl sağlayabiliriz? Buna itina ederek bunu sağlamak suretiyle, yani evet biz bunu bu şekilde yapmalıyız. Bir değil, iki değil, üç değil. O pratikleri yaptığımız zaman kardeşlerimiz de bu gözlemlerinde her gün biraz daha iyiye gidiyoruz diye birbirlerine ikaz ettiklerinde o zaman herkes severek bu dergah adabını kendi hayatına mal edecektir inşallah. Allah razı olsun. Denizli'ye mi kardeşim Muhterem Hocam? Muhterem Efendimiz etrafınızdaki insanları hep mutlu edin buyuruyor. Çoğu zaman başarıyoruz. Bazen iyilik yapıyoruz, ters tepiyor. Özellikle gelin kaynana çatışması yaşıyorum. Ona iyilik yapsam da beni sevmiyor, uzak durmak istiyor. Özellikle gelin kaynana çatışması yaşıyorum. Ona iyilik yapsam da beni sevmiyor, uzak durmak istiyor. Acaba nefsime mi hizmet ediyorum? Nefsine hizmetle ruhuna hizmeti naysa edemiyor. Sevgili kardeşlerim, ruha hizmet, ruhun talebi istikametindeki insanları teciz etmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Onlara mürşidi sevdirmektir. Allah'a

0: tabi olanları sevdirtmekte, o istikamette bir hizmetin içinde olmak. Ama kişi insanların doğal yapıları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorsa, nefsine hoşuna ne gidiyor ne diyeyim, Allah'ın haram kıldığı bir şey. Siz de ona onu verirseniz, ben ona iyilik yapıyorum derseniz olmaz. Bir kahvehane işletiyorsunuz. Adam içki içmek istiyor. Ben nasıl olsa onu içki servisi yaptığım zaman mutlu etmiş oluyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Ona nefsinin arzu ve istekleri istikametinde bir hizmette bulunduğunuz zaman iyilik yapmış olmuyorsunuz. Onun yozlaşmasına sebep oluyorsunuz. Onun daha da mutsuz olmasına sebep oluyorsunuz. Başkalarına hizmet, ruhun talebi istikametinde olması lazım. Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü muhterem Cappor hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa sizlere bir sualimiz olacaktı inşallah. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Gitgide azalmalar var. Bunların sebeplerini bize açıklayabilir misiniz? Tekrardan sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İyi ki varsınız Cappor hocamız.
0: Evet, görüntülü bir sualimiz var. O zaman görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Gitgide azalmalar var. Bunların sebeplerini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aslında görevlerimizi Efendimizin emrettiği biçimde itina ile hayatımıza tatbik edersek, her gün biraz daha Allah-u Teala onları bize sevdirdiğini ve kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğimizi göreceğiz. Yani ne diyor Allah Resulü? Her şeyin bedeli peşin ödenir. Şimdi biz gerçekten mutlu olmak istiyoruz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Mutluluğun bedeli başka insanları mutlu etmektir. Mutluluğun bedeli Allah'ı zikretmektir. Birisi başka insanları mutlu etmek afaki mutluluk, zikir ise enfusi mutluluk. Her iki istikametinde çok üst seviyede bir gayretin içinde olmalıyız. Deneyin, göreceksiniz ki her gün biraz daha mutluluğunuz artar. Kendiniz gevşeklik ettiniz. Hemen etrafınızdaki kardeşlerimizi mutlu etmeye çalışın. Yaparsanız ne olur? O zaman Allah'ın yardımı size gelir ve sizin de o noktada en güzel şekilde vazifelerinizi yerine getirdiğinizi göreceksiniz. Yani her an, her saniye Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret ve dünya saadetinin bütün şartlarına sahip olduğumuzu bilmemiz lazım. Eğer sıkıntı ve huzursuzluk içindeysek bunun bir tek sebebi var, nefsimiz ve ait olduğu Allah'ın bize farz kıldığı emirleri ait olduğu seviyede yerine getirmeyişimizden kaynaklanıyor. Yoksa her saniye, her an mutluluğu yaşayabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Sonuna geldik daha doğrusu. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha muhasserevâdın.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Kibir nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Tevazu da ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. O zaman bu tevaya birden bir bütün içinde bakacak olursak, birinci sual, kibirli insanlar kimlerdir? Tabii her sualin cevabı Mucize-i Baki Kur'an'da yer alıyor. Arap suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimesinde vasıfları bildirilen kişiler kibirli insanlardır. Sâsî fâni âyâtellezîne ellezîne tekebrine filâdi bi gayri hakkın. وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدُ لَا يَتَّخِذُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ سَبِيلًا. Bu şekilde başlayan devam eden ayet-i kerime meali şöyle: yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Ayetlere inanmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rüşt yolunu tutmayanlar kimlerdir? Mürşide tabi olmayanlardır. Gay yolunu görenler kimlerdir? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Öyleyse fesat çıkaranın hepsi aslında kibirli olan insanlar. Fesat çıkaranların başında kim geliyor? Şeytan geliyor. Allah'tan aldığı izin gereğince ben senin yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Bunların hepsini saptıracağım. Yani gay yolunun başındaki kişi iblis. Ve ona tabi olanlar, onun avanesi, bunlar hepsi kibirli olan insanlar. Bu şekilde onların arkasında ne var? وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَالْلِقَى الْاٰخِرَةِ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Ayetlere iman etmek yerine ya ayetleri yalanlıyor. وَالْلِقَى الْاٰخِرَةِ, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, müşride tabi olmayanlar, o zaman otomatikmen bunların amelleri boşa gidiyor ve iflas eden kişiler. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük yapması haline kibir deniyor. İnsanlar Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Eğer Allah'ın yolundaysanız yapmanız lazım gelen şeylerin en başında geleni kibir sahibi olmamaktır. Tevazuyu seçmektir. Kibir şeytanın dostlarının içidir. Biz siz onun gerçekten ilim sahibi olsanız da sakın kibir sahibi olmayın. Nitekim kibir sahipleri bir ilim sahibi olarak Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Kibirleniyorlar, büyükleniyorlar. Allah Teala da onlara o kibirleri yüzünden onların delalette kaldığını söylüyor ve cennete girmelerini imkansız hale getiriyor. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'den uzanan hadiste kibirden sakının zira iblis kibir sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de kalbinden zerre kadar kibir olan cennete giremez. Buradaki tabi cennete giremez kalbinde zerre kadar kibir olan kişi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle diyor: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Yani evvela kibir ayetleri yalanlıyor, inkar ediyor ve insanları küçük görüyor. İkinci sual, kibir sahibi insanların kendileriyle birlikte başkalarını da felakete sürükleri doğru mudur? Evet. Özellikle birinci sualde neden ayetleri yalanlıyorlar? Sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle. Câsiye 23'te hevalarını ilah edinen insanlar bunlar. Yunus 7-8'de ise Lika Allah'ı kabul etmedikleri için ayetlerden gafiller ve bu sonuca gidiyorlar, kibirleniyorlar. İkinci sual, kibir sahibi insanın kendini birlikte başkalarını da felakete sürükleyen doğru mudur? Evet. Kasas 41'de ve cealnâhum eymeten yed'ûne ilen nâri. Biz onları ateşe davet eden önderler kıldık. Yani bunlar ateşe çağırayım. Kimler bunlar? Beş grup insan. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanimle amel edenler. İşte bu kübera ve saadatlardan bir grup da Ahzab 67'de zikrediliyor. قَالُوا اُنَّا اَتَانَا سَدَتَّنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına itaat ettik. فَاَدَّلَّنَا سَبِيلًا. Onlar bizi saptırdı. Rabbena de'fena minel azabi. Onlar iki kat azap verir. Kendileri dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öte yandan Mülk suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde yine cehennemlikler cehennemin kapılarından giriyorlar. Cehennem bekçileri sual soruyorlar onlara. Size nezir gelmedi mi? Kalbi velâkat cehennem nezir velâkin kezepme. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiş dedik. Onları delalet olmakla, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri söyleneni delalette olmakla suçluyorlar. Dinin iki kaynağını da reddediyorlar. Böyle olunca Allah Teala Mümin 56'da zikredildiği gibi onların kalbini tabi ediyor açılmamak üzere. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala Resullerini Mümin'in 44'te ard arda göndermesine rağmen Bakara 87'de ard arda gelen Resulleri, kavimlerin kibirli olanları onları yalanlıyor. لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ bir Resul. Biz Hz. Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Arkasından Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Beynelele. Nefslerinizin hoşlanmadığı bir şey gelen Resul'e karşı, bir şeyle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Hem yalanlama var, kibirleniyorlar, hem de öldürüyorlar. Bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Allah Teala bütün kavimlere Resullerini gönderiyor. Resul açıklamalarını yapıyor. Kibirli insanlarsa hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayacak olan, mürşidi Allah'ın onlardan daha değerli bulmasına tahammül edemeyen insanlar okunan ayetlerden mana çıkartabilseler zaten mutlaka tevazuyu seçerler ama tam tersi Allah'ın Resulüne karşı kibirleniyorlar ve yalanlıyorlar. Yapmaları onların yapmamaları tabi Resul olarak görmemeleri onların kaybına sebebiyet verdiği gibi insanlara da o yanlış bilgileri aktardığı için vebal alıyorlar. Milyonlarca insanın kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebep oluyorlar kibirli insanlar. Üçüncü sual, kibirden sakınıp tevazu sahibi olmayı nasıl başarabiliriz? Allah Teala hepimizin tevazu sahibi olmasını ister. Allah'ın yolunda bir hedefe yürümekse Allah'ın bilgisine sahip olmakla mümkündür. Tevazu sahibi insan Allah'ın ayetleri, kelimeleri bahsedildiği zaman onu incelemeye alan, değerlendiren ve doğruya ulaşan kişidir. Allah'ın öğretisini adım adım öğrenir, hayatına tatbik eder. Her geçen gün Allah'a biraz daha sevgili olur. Her geçen gün başka insanlara da biraz daha sevgili olur. Bu sevgi bir üçlü sevgidir. İnsan Allah'ı tanıdıkça tevazusu artar. Tevazu sahibi olmaları onların davranışlarına yansır. Mevlana Celaleddin Rumi bir manastır rahibiyle karşılaşıyor. İkisi birbirine selam verdikleri zaman yerlere kadar eğiliyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri daha çok eğiliyor ve diyor ki hamdolsun Rabbim bana tevazu öğretti. Aslında Allah'ın katındaki seviyesi ondan daha üstün ama daha çok tevazunun sahibi. İşte davranışlarımızı bu dizayna göre ayarlamamız lazım. Öyleyse Allah bizden tevazu sahibi olmamızı, başka insanları kendimizden üstün görmemizi emrediyor. Onları öne geçirmemizi buyuruyor. Onun için kibirli insan hakkı inkar eden ve insanları küçük gören kişidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ayetlere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi haline kibir diyor ve kibirden kurtulup tevazu sahibi olmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Temiz kalbin, imanın güçlülüğü, salih amelin, adalet ve adil olmak zaten Allah'a seni ulaştırır.
3: Namaz, Kur'an, önce iman gerekiyor. İmanın en büyüğü marifetullah'ı, marifetullah Allah'ı bilmektir. Sonra muhabbetullah geliyor, Allah'ı sevmek.
4: Onun emir ve yasaklarını uygulamak aklımıza geliyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Tabii ki zikrimiz, takvamız ulaşır.
2: Temiz kalbin, imanın ve içindeki vicdan ve merhametin. Diyor ki ayette, ben size şah damarınızdan daha yakınım.
3: Dualarımız, çünkü Allah diyor ki, ben insanları bana dua etsinler yarattım.
4: Allah'a en güzel şekilde yaptığımız ibadetler, ondan sonra gülümsemek de zaten sadakadır o şekilde.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Kur'an'da kulma ya ve ebikum rabbi levla dua okum emrediyor. Yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?
2: Her an için Kur'an'la müşerref olacaksın, namazla müşerref olacaksın. Adil insanca davranacaksın. Her şeyi tevazuhla Mevlana'nın dediği gibi, ölü gibi ol. 7 öğüdü var ya, onun gibi olunca zaten her şey mükemmel oluyor ki.
0: Misafirimiz Allah'a zikrimiz ve takvamız ulaşır. Allah'a takvamızın ulaşması ne demektir? Haç suresinin 37. ayet-i kerimesi. Allah Teala Haç 37'de onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. Teslimiyet, itaat bir teslimiyettir. Hangi Allah'ın emrine itaat ediyorsak o teslimiyet. İşte böylece size onu musahhar kılıp sizi hidayet erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için. Allah muhsinleri, fizik ucunda Allah'a teslim edenleri sever. Öyleyse bizden ne ulaşıyor Allah-u Teala'ya? Takva. Allah-u Teala dizayn ettiği takva, ruhun, fizik ucunun, nefsin ve iradenin hidayet yeminleridir. Yani ruhumuz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair, bu ruhun hidayetidir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağından ahd vermiş. Bu fizik gücün hidayetidir. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Bu nefsimizin hidayetidir. İrademiz de keza öyle. Kim Allah'a verdiği ahdi misaki gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz her biri ayrı bir takvadır. Her bir teslim Allah'a teslimdir. Sizden Allah'a takva ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz an ruhunuz Allah'a ulaşır. Fizik vücudunuzu teslim, nefsinizi, yazınızı Allah'a teslim ettiğiniz an da her biri için ayrı bir takva kademesinde bulunursunuz. Fizik vücudunun tesliminde fizik vücut artık Allah'ın emrindedir. Ona ait olur. Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasakları hiçbir zaman işlemeyen bir standarda ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz an nefsinizin manevi kalbindeki 19 afet temizlerini yerine 19 faziletin sahibi olursunuz ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için, nefsiniz de Allah'a teslim olduğu için 5. safa takva ile Allah'a ulaşırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Evet, gerçekten Allah'a takva ve güzel ahlak, birinci safa takva ile takva sahibi olmak birinci kat cenneti, ikinci safa takva ile takva sahibi olmak ikinci kat cenneti ve ruhun teslimi üçüncü kat cennet, fizik vücudun teslimi dördüncü kat cennet, nefsin teslimi beşinci kat cennet. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Bütünüyle Kur'an'a uymayan bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'de havf kavramı diye geçiyor. Havf, Allah'ın sevgisinin kaybedilmesi korkusudur. Yedi safa takva, yedi kat cenneti. Öyleyse insanı en fazla cennete götürecek şey Allah'a takva ve güzel ahlak. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıkları ve bu sebeple cehennem yolcusu oldukları açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: En başta mürşidi olmayan, mürşidi şeytandır. Mürşitsiz yola çıkamazsın.
3: En büyük mürşit Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselam.
5: Mürşit ilk mezara konulduğumuzda bizimle birlikte olup hani bize yol gösteren kişi.
2: O da bir Allah dostu kendince hani doğru yola belki hani eksik kaldığı yönde falan ayarlamaya çalışıyordur. Kur'an-ı Kerim ilk şeyi oku, ikra diyor, oku. Okunca zaten bulur ki işitiriz.
5: Kalbi bize yatkınsa zaten otomatikmen siz de gidiyorsunuz, onlar da sizi davet ediyor.
3: Mürşit vardır, her insan kendi kalbi içinde o veliyi bulabilir.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Bazı kişiler hani çok okumayı sevmiyorsa onların söylediğini uygular ama bana göre yanlış. Ben direkt Allah'la muhatabım.
3: Daha selametli gitmemizi kazandırır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Vallahi hepsini olmak isterim. Bir tanesi olmaz.
2: Ben olmak istemem. Ben direkt Allah'la baş başa kalmayı severim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Kur'an'ı ilk oku emri, emri oku emri. Bazı kişiler okumayı sevmiyorsa onların söylediklerini uygular. Ama buna bana göre yanlış. Ben direkt Allah ile muhatabım dedi. Bir mürşit olmadan Allah'tan ilim almak mümkün müdür? Hayır. Bu sadece vehbi olarak Allah'ın nebilerine ve resullerine mahsus bir olaydır. Doğmadan evvel seçilenler budur ve Allah Teala da resullerini erkeklerden seçtiğine göre bu hanım kardeşimiz ne yazık ki bu hakikatin farkında değil. Ben doğrudan doğruya Allah'la muhatabım. Halbuki ilk duada Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Allah Teala Peygamber Efendimize hitap ederek kullarım sana benden sorduğu zaman. Öyleyse Kur'an'ı herkes okur. Tamam. Bu hanım kardeşimiz de okur ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir ehli zikir? Enbiya 7'de ve ma arsalna min qablike illa ricalin nuhi ileyhi feselu ehle zikrin kutuna ta'lemun. Öyleyse Allah'ın Resul olarak tayin ettiği erkeklerden kendine vahyettiği kişi ehli zikirdir. O hanım kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ve muhkem ayetleri de manasını varabilir. Ama Kur'an-ı Kerim sadece muhkem ayetlerden ibaret değil, müteşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ve müteşabih iki grubu işleniyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki teşabihatın manasını Allah bilir. Öyleyse Allah bildiğine göre müteşabih ayetleri bize açıklayacak olan Allah'ın Resulleridir, Allah'ın mürşitleridir. O zaman kişi hangi ayetin müteşabih, hangi ayetin muhkem olduğunu bilmediğine göre mayın tarlasında yürüyen bu kardeşimiz mutlaka elinden o mayına basıp kendisini infilak etmemesi için mutlaka bir mürşidin elinden tutması gerekir. El ele alaka düsturu herkes için farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile VIP olarak Allah'ın Resulü seçilmesine rağmen levlel murabbi lema areftu Rabbi. Benim mürşidim olmasa ben de Rabbim marif olamazdım. Öyleyse marifetullah ve muhabbetullah. Yani biz Allah'ı seviyoruz ama neyle? Onu tanıdıkça seviyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim Allah'ı bilmektir. Arap 157'de Allah Teala buyuruyor ki sahabeden bahsederken onlar ki ümmi Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Öyleyse sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olmuş. Alimen 164'te müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor, onların nefsini tezkiye ediyor. Alimen 7'yi söyledik. Ve Nas Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِيِ اِلَيْهِ فَسَلُوا اَلَى ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. İster Nahl 43, ister Enbiya 7 olsun, mutlaka Kur'an okuyan herkesin cehaletten kurtulmak istiyorsa ehli zikre sorması gerekir. Ehli zikre sorduğunuz zaman onlar sizi Allah'a davet ederler, Allah'a ulaşmayı dileyin derler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ilim verilen kişidir. Hac 54'e göre. O zaman o kişi 7 kalp şartının 7 nimetin sahibi olur. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Her mürşid evvel azamında mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Aynı yollardan geçmiştir. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam kendi mürşidiydi. Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da, Hazreti Peygamber Efendimiz'in mürşidleri hep Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse mutlaka mürşid söz konusudur. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'tan sorarak kendi mürşidini bulmak, ona tabi olmak zorundadır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cebbar Hocamız, ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Cebbar Hocamız bir sorum olacaktı inşallah. Allah Teala Araf Suresinin 40. ayet kelimesinde kibirlilere gök kapılarının açılmayacağını buyurur. Gök kapılarının açılması neyi ifade ediyor inşallah? Allah razı olsun, sizleri çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Gök kapıları kendisine açılmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah Teala Araf 40'ta وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Ayetleri yalanlayanlar ve mürşide tabi olmayı kibirlerine yediremeyenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ama ölümle herkese gök kapısı açılır. Ölümle gök kapılarının açılması, vazifeli ölüm meleklerinin ruhu yedeğini alarak Allah'a ulaştırması şeklinde gerçekleşir. Bu kader tahtında olur. Ama marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması konusunda söylenmiş bir ayet-i kerimedir. Nekmiş kim hiçbir insana ölümden sonra gök kapılarının kapalı olması mümkün değildir. Ölüm melekleri gök kapılarının açılması için eşlik edecek, ruhumuzu alıp 7 kat gökyüzüne yükseltecek, 7 kata süren müteada ruhumuzu Allah'a ulaşmak üzere bırakacaktır. Ama dünya hayatında mürşide ulaşarak ruhlarını Allah'a teslim etmek istikametinde bir gayretin hiçbir zaman sahibi olmayacak olan insanlara gök kapıları açılmaz. Çünkü gök kapıları ulaşacak olan bir ruh ortada yoktur. Ruh o kişinin ucunda, içindedir. Kimin kalbinde %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl oluşursa o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur. Ruh yerullahla beraber zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Konumuzla ilgili bilginizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizi zikir yapan bir kişi nasıl bir değişim olur?
3: Zikir kalbi safileştirir.
2: Tabii ki önce dille, sonra kalbi indirsen, kalbin her an zikir şeyinde olursan Allah Teala seni zaten istikametten çıkarmaz. Her an dilin zikirde olacak.
5: Ama zikir her şeyden engelliyor insanları.
4: Zikir yapan insanda hal ve hareketler değişir. Çünkü zikir seni o şekilde de Allah'a ulaştırıyor.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an kalbin uyanık, her an Allah'ın seni gördüğünü hissettiğin için her şeyin ona göre olur.
3: Yani ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmazsa zikrin tek başına bir faydası olmaz.
4: Daha bir feyiz oluyorsun, daha bir feyizli, daha bir bereketli. Çok...
0: İhlasa ulaşan insan ruhunu da, fizik ucundan nefsini de...
4: Güzel ya, ayrı bir maneviyat var.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
2: Olur. Hem de nasıl? O kadar mutlu, mutmain olur ki. Çok güzel bir alaka sahibi olur.
4: Tabii ki. Çünkü örneğin bir cuma günü zikir yapıyorsun. Diğer cumaya kadar Rabbim seni o zikirle koruyor.
5: Devamlı zikreden tabii ki mutlu olur. Çünkü zikri Allah için yapıyordur. Allah için mutlu olan insanlar için de mutludur yani.
3: Yani zikrin dozu diye bir şey olamaz. Vakti ve zamanı olur. Tabii ki mutlu olur.
0: Misafirimiz zikir konusunda ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmasa zikrin tek başına bir faydası olmaz. Zikir yapmak diğer ibadetlerin tamamıncısı mıdır? Hayır. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdırlar. Zikir yoksa o diğer ibadetlerin de bir hükmü yoktur. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de amelleşe giden insanlardan bahsediyor. Onların kalbinde zikir yok. Nitekim Kehf suresinin 28. ayet gelmesinde kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına uyan kimselere itaat etme diyor. Öyleyse Allah'a teslim eden kişidir. Kimin kalbi zikretmiyorsa o nefsine tabi olmuştur veya kesinlikle onun ameli boşa giden birisidir. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdır. Hakem 45'te 3 çeşit zikri ifade ediyor. Az zikir, çok zikir ve daimi zikirden önce zikrin en büyük ibadet olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Hedef emirler, vasıta emirlerle beraber zikir yoksa bunların hiçbirisi gerçek mesele. Vasıta emirlerin hangisine bakarsanız zikirle olmuyorsa sizi hedefe ulaştırmaz. Namaz, zikirsiz bir namaz, sev içinde kılınan bir namazdır. Oruç, zikirsiz bir oruç açlık ve susuzluktur. Zekat, zikirsiz bir zekat verme riyadır. Vesaire. Yani zikir yoksa diğer ibadetler yok. Diğer ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Bütün ibadetler zikir parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İblis de insanlara hedeflerine ulaştırmamak için en önemli vasıtayı zikri yok etmiş, diğer vasıtalara dokunmamış. Çünkü öteki bütün vasıtaları kullansanız da hedefinize ulaştırabilecek özellikte olan bir vasıtayı koymadıkça oraya ulaşamazsınız. O vasıta zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cevapar Hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. İzniniz olursa bir konuda sualim olacak. Sualim şöyle. Kibir sahibi kişilerin Allah'ın Resullerini sıradan bir beşer olarak gördüklerini
0: ve ihlasa ulaşan insan Allah'ın seher vaktindeki tövbe-i nasuh davetiyle
7: mümür. Selamun ve rahmetullah ve
0: berekatü. Bizlerimizi çıkıyoruz. Kibir sahibi Allah'ın Resulü'nün sıradan beşer tövbeye çağırdığı, salaha ulaştırdığı kişidir. Allah'a gördüklerini Tegavun suresinin 6. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah ne buyuruyor? Tegavun 6'da işte bu onlara Resulleri beyineler getirdiği zaman bu içer mi bizi hidayet erdirecek demeleri sebebiyledir. Yani Resulleri arada bir beşer olarak görüyor. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Tegavun 6'da. Muminin suresinin 34. ayet-i kerimesinde başka bir hakikati dile. Eğer sizin gibi beşer itaat ederseniz muhakkak ki hüsrana düşenlerden olursunuz. Bunlar hep iblisin sözleri. Bu insanlar hidayet diye bir şeyin varlığından haberdar değiller. Fakat kendileri gibi beşerin onları hidayete erdirme düşüncesi onlara ağır geliyor. Kibirleri sebebiyle bir beşere, kendileri gibi bir insana tabi olmuyorlar. Bu insanlardan çok gördük. Diyorlar ki benden daha büyük alim var. Benden daha üstün olduğunu ispat etsin. O zaman ona tabi olayım. Ölçüyü kendileri koymuşlar. Allah'ın tayini onları hiç alakadar etmiyor. Oysa ki hacet namazını kılıp Allah'a sorsalar, Allah onlara cevap verecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasları var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan 7 tane vasıta emirle bu hedeflere ulaşılır. Birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz Tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
8: Fatiha ma's salavat.

0: Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an nutuk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şeytan, iblis, nebi kavramı ile resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş. İslam alemini Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Hakikati söz konusuyken İblis bunun tam tersini söylüyor. Risalet kıyamete kadar kendisiz devam edecektir. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Öyleyse adeta gelenek haline gelmiş Allah Teala insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında gönderdiği Resuller iblisin dıştan insanlara tesir etmek suretiyle insanlar hep onları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan Resulleri hep yalanlamışlar. İblisin tuzağına düşmüşler. Öyleyse hakikat ne? Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Resuller hiçbir zaman dilim yoktur ki kavminin içerisinde olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nevi Resuldür. Onun nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Veli Resuller için, Nebi Resuller için de durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi. Allah-u Teala Resulü açıklamayı emrederse açıklarlar. Onlar kendilerinden açıklamak yetkisinde değillerdir.
0: Teala'nın hacet namaz yeri gösterdiği müşrikin önünde tövbe etmek.
1: Son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik, nübüvvet Peygamber Efendimiz'de sona ermiştir. Bu sebeple İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi insanlar iki yolla hidayet ederler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Kutb-ı nübüvvet de hidayete eren son nesil sahabedir. Kıyamete kadar insanlar kutb-ı velayetle hidayete ereceklerdir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi olarak yaşadı. Ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka Resul bahsedeceğiz buyuruyor Allah-u Teala. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacaktır. Risalet kesintisi olmaz hasebiyle. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır, nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul bekaret edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. İnsanın Allah ile ilişkisinin yolculuğu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Onun gideceği yer artık cehennem değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gider. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama İslam'ın bütün şartlarını yerine getirsin. Namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin, zekat versin. Bu İslam'ın beş şartı o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu negatif özelliklerden bir tanesi de gay yolunda olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda, onlar için bir mürşit hidayetçi yok. İşte 19 tane negatif özellikten bir tanesi iblisin insanlar gay yolundadır. 11. maddede zikrediliyor. Gay yolunda olanlar için bir hidayetçi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bu 7 ayetten bir tanesi de Yunus 7. Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 10 ayet gelince delalette olanlar, müşride tabi olmayanlar delalettedir.
0: Namaz kılmak.
1: Delalette olanların da 7 grubu ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Muhakkak ki Yunus 7'yi bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gidecekler yer cehennem. Bir tek hataları var bunların.

yapmayı dinledikten sonra artık o kör, sağır ve dilsiz değildir. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler Sebil Reşat üzerinde onlar için mürşit hidayetçi vardır. Ayet-i kerimeler böyle. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen Sebil Reşat üzerinde olanlar. Gay yolunda olmayanlar Sebil Reşat üzerinde olanlar. Allah Teala onlar için, onlar Rablerine mülaki olacaklarına, mülaki olacaklarına, mülaki olacaklarına, Rablerine mülaki olacaklarına, bunlar kesin iman edenler. O zaman ikinci safa için gidecek ve Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde emri yerine getirecektir. Nasıl bütün peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlarsa, bütün insanlar, peygamber olmayan bütün Resuller, bütün mürşitler, herkes mutlaka mürşidine başlangıçta tabi olmuştur. Konumuzla günümüzdeki din adamları acaba neler söylemişler birlikte bakalım. Din adamlarına göre tövbe, günahlarımız için bir yerlerden tövbe almak şart mı? El cevap, İslam'da tövbe etmek için birilerinin aracı olması şart değildir. Kendi kendinize tövbe edebilirsiniz. Edemezler mi? Tabii ki edebilirler. Ama

0: Kur'an'ın bütününe tabi olanlar için üç çeşit tövbe var. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, iki mürşid önünde yaptığı tövbe, üç tövbe-i nasuh. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor.
1: Zekat vermek.
0: Mürşid olan tövbe, mürşidin davetiyle gerçekleşiyor.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
0: Ama bir insanın kendi kendine yapacağı tövbe,
1: kelime-i şehadet ve din tatbikatında yer almayan,
0: ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra pozitif manada sonuçlanabilir. Kendi kendinize tövbe edemezsiniz, tabii ki edebilirsiniz. Ama Allah Teala buyuruyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler.
1: Zikir.
0: Öyleyse bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede, tövbenin kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah hakkındaki tövbesi ona bir şey sağlamaz, derecat kazandırır ama ölüme kadar ulaşmayı dilemedikçe amelleri boşa gider. Din adamlarına göre mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak farz mıdır? Farz değildir. Zorunlu olan sizin Allah'a korkusu, Allah korkusu ve cennet umuduyla yaşamanızdır. Bunu yapıyorsanız sizin mürşidiniz var. Gereksiz arayışın içine girmeyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede ve Allah-u Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse 7 ayet-i kerime mürşidin farziyetini açıklıyor. Bu ayetler Kur'an'da varken bu Kur'an'ın bütününe tabi olmayanların mürşide gerek yok demeleri, Kur'an-ı Kerim'i parça parça edinmeleri ve bunun sonucunda korkunç bir azaba düşer olmalarıdır. Üçüncü soru, hidayete ermenin belirtileri nelerdir? Bir din adamına soruyor, hidayete erdiğini nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Kişi namaza başlar, bir rahatlama gelir ve her zaman pozitif olur. Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe kişinin kalbi açılmaz. Sadece o süre içerisinde şeytanın ona müdahalesi olmayacaktır namaz kılarsa. Ama o süre içerisinde de kalp kapalı olduğu için kalbine karanlıklar girecektir. Bir başka fitne insana hayat veren ruhtur. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman kesinlikle hayatı bize verenin Allah olduğunu buyuruyor.
1: İşte bu 7 tane vasıtayla bu 7 hedef emir.
0: Hicr 23. Ruh insana hayat verir, ruh vücudu bedeninden ayrılınca insan ölür. İnsan ölünce ruh Azrail Aleyhisselam tarafından berzah alemine götürülür diyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Hayatı bize veren Allah'tır. Din adamlarına göre zikir, bir din adamına soruyorlar. Allah katında en büyük zikir nedir? En kıymetli zikir bir zamanlardan, namazlardan sonra çekilen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Nebi Resullerin müjdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerine öyle bir dinlerini vücuda getirir ki o kişinin gözleri artık irşat makamı, irşat makamı olarak görür. Rahim esması ile tecelli sebebiyle. Sözlerini irşat makamının sözleri olarak dinliyor ve sözlerini dinlemekle kalmıyor. Kişi onları idrak ediyor, kalbine indiriyor. Öyleyse Rahim esması ile Allah'ın tecellisini gözlerin üzerindeki hicab-ı müstereyi alınıyor. Kulaklardaki vakayı alır, kalbindeki ekinti alıyor. Allah-u Teala o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak değerlendiren, irşat makamı olarak söylediklerini dinleyerek kalbine sindiren, idrak eden bir insan olarak vücuda getiriyor. Hadis-i şerifte Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmekte ve sana en güzel biçimde ibadet

0: etme konusuna bana yardım et. Muhakkak ki her devirde mürşitlerin en üst seviyesinde bulunan kişi devrin imamıdır. Bu imamet iki tür imamettir. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Nebilerin imameti, bütün nebiler peygamber devrinin imamıdırlar. Onlar nebi imamlardır. Allah Teala biz onları peygamberleri isimleri veriyor. Hazreti İbrahim gibi imamlar kıldık. Onlar her peygamber mutlaka bulundukları devirde o devir huzur namazının imamıdır. Veli Resullerin imameti. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakul yakin seviyesine sahip oldukları için. Üst seviyede bir yakin hasıl etmek, Allah devrin imamının Allah Teala tarafından öğretimi sürdüreceği için o yakın kademesinin önde, en önde gelen kişidir. Hidayet erdirecek olan birisi, tabiyesiz bir hidayet hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci safı hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü hidayettedir. Ve hadis-i şerifte, ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım, sizin mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Aranızda zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. %2 rahmet birikimli kişi bu noktada 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa Fatiha suresinde Allah'ın söylediğimiz şekliyle yâken estâin edine sırat-ı müstakim ifadesi yalnız senden istihane ederiz. Bizi bu istihane ile sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Allah Teala o sırat-ı müstakim ki başın üzerine nimet bulunanların yoludur. Öyleyse Fatiha 5'te İyyâke nâbudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim mürşidimize tabi olduğumuz zaman kişi mürşidine tabi olduğu anda onunla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki sırat-ı lezine enamte aleyhim. O sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerine de gadab duymuşların ve dalalette kalmışların yolu değil. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İşte yalnız Allah'tan istihane istenebileceğinin kesin işaretini taşıyor. Allah'tan istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46'da gusül abdestiyle namaz kılıp perşembe cumaya bağlayan gece boy abdestiyle, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz zaman huşu sahibiysek Allah-u Teala mutlaka huşu sahiplerine mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Kimdir o huşu sahibi kişiler? Onlar ki o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarını ve sonunda ölümle döneceklerini yakın derecesinde bilirler. Hadis-i şerifte Allah-u Teala size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerinden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. İstihaneyi istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala bizi 13. basamakta mürşidi gösteriyor. Sonra mürşidimize düşen görev mürşidimize emmarelle ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. Tabiyesiz hidayet etmek hiçbir zaman mümkün değil. İrşad makamına ulaşmak bu kadar önemli bir olay. 12 tane nimet bize sağlar. Ne oldu? Allah'tan 12 tane ihsan aldık. Birinci ihsanı Rahim Esma'sının tecellisi, ikinci ihsanı gözlerimizdeki cavanı mesturen alması, üçüncü ihsan kulaklarımızdaki vakranı alması, dördüncü kalbindeki eksin alması, beşinci yerine ihbat koyması, altıncısı kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nurunun kapısını çevrilmesi, sekizincisi kişinin gözünden kalbine nuru ulaşması, dokuzuncusu kişiyi huşuya ulaştırması, onuncusu kişiyi mürşidine göstermesi, her bir ihsanda dereceler kazanarak Allah hacet namazını kılarak mürşidi gösteriyor. Mürşidimizi gördükten sonra da tabiyet Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşiyor. Önünde diz çöktük, el öptük, söylenen sözleri dinledik ve tövbe ettik. İşte bu irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Tam 7 tane nimet kazandırır kişiye. Birinci işlevin nimet olması sebebiyle tabiyet gerçekleşirken, gerçekleştiği esnada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, hem huzur namazında arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada Allah altın tahtları boşlukta tutuyorlar. Hem de ömür kitapta arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada da ömür kitabı boşlukta tutuyorlar. Nebe 38'de يَوْمَنْ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ زَنِ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşmaz. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. O devrin imamı ve arşı tutan melekler, etrafındaki kişi de devrin imamı oradadır. Mürşitle mürit konuşurlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Sevap söylerler. Allah Teala peki bu ne ifade ediyor? İşte o gün tabiyetin mevcut olduğunu söylüyor. Nebe 39'da zalikel yevmul hak femen şa'a takhaza ila rabbi maba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidimize tabi olduğumuz ruhumuzu vücudundan ayrılıp hakka ulaşmak üzere yola çıktığı sırat-ı müstakim ulaştığı gün. Yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için mahaptır. O gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu ihtiyaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah mahap sığınak merce olur. İşte o gün hak günüdür. Öyleyse devrin imamı oradaki bütün melekler hazır, arşı tutan melekler de hazır. Tabiyet sahih ise, yani 12 tane ihsanla gerçekleşmişse, o zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa kişi, devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubihim imane ve ayyadehum bi ruhin. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı, içine imanı yazdı. Onları kendine bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Onları altından nehirler akan cennetlere koyar.
1: Rahmen mühime mutmainne raziye maziye teske kademelerini geçerek Şems 9'da kattaflaha men zekâ nefsini.
0: Şimdi asli noktaya gelin. Allah'ın cinni yediği kişinin başının üzerine imamın ruhu gelip yerleşmesi. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir nimetin geldiğini söylüyor kişilerin başlarının üzerine. 151'de kelimesinde de başlarına gelen o nimetin sahabeye gelenin de Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyor. Bakara 150'de "Fela tahşavnu mahşavni li'utime nimetehu aleykum leallekum tehtedun." Benden sizin üzerindeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım. Böylece hidayete erersiniz. Ve Bakara 151'de devrin imamının bir nimet olarak devrin imamın ruhunun bütün insanlar için 5 görevi olduğunu buyuruyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitap öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmete ötesinde bilmediği şeyleri o öğretiyor. Hadis-i şerifte bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gözlerse ona nankörlük etmiş olur. Başımızdaki nimet, sahabenin başının üzerinde nimet, o zamanki huzur namazının imamı, bir nebi olan son nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her devirde kişinin başının üzerinde nimet devrin imamının ruhudur. Bu birinci nimet. Bu bir nimet olduğu için bundan sonra Allah-u Teala'nın vereceği bütün eskiden ihsan adını alan sistemler hep nimet adını alır. Bu noktadan itibaren nimetlendiriliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Ondan evvel ihsan alıyorduk, artık nimetlendiriliyoruz. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın önüne bir nimet olarak geldiği zaman. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
1: tezkiyeden felah ulaşır.
0: Yüce Rabbimizden Efendimiz zimmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olan mutluluğu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhunun bütün insanlar için bir nimettir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ki dilemedikçe ahiret saadeti söz konusu değil. Dileyen kişinin kalben ulaşmayı dileyip dilemediğinin sağlaması ne? Mürşid sevgisi. Yani gidip o kişinin 12 tane insana mürşidine tabi olması. Bu onun sağlamasıdır. Eğer bir insan 12 tane insana mürşidine tabi olmuyorsa kesinlikle o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar delalettedir. 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. 10 ayet.
1: Ruhun Allah'a ulaşıp teslim oluyor.
0: Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de sahabe gibi, siz de her devirde devrin imamının ruhu bir nimet olarak başların üzerinde yer alan 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar gibi olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah'ın mukarrab kullarında olmak istiyorsanız o zaman kalben ulaşmayı dileme şart. Ben kalben ulaşmayı diledim diyorsanız o zaman şu anda da Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiçbir zaman dilim yoktur ki ya asaleten veya vekaleten devrin imam olmasın. Asaleten devrin imamların sonuncusu Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama vekaleten devrin imamı kıyamete kadar Veli Resuller'den seçilecektir. Her devirde mutlak surette secde 24'e göre vekaleten devrin imam vardır. Siz de kalben ulaşmayı dileyip bütün insanlar için bu devirde bir nimet olan devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesini istiyorsanız, mürşid önünde tövbe için hazırsanız, o zaman benim söyleyeceğim sözleri arkamdan siz de tekrar ediniz. Hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı esir mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden gelen
1: yer felahtır.
0: Suallerle konferansımız devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün zaman parçalarında devrin imamı vardır. Devrin imamı Kur'an son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 7 ayet-i kerimeye göre Allah'ın tasarrufundadır. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. O nefsini Allah'a teslim etmiştir. O iradesini Allah'a teslim etmiştir. O aklını da Allah'a teslim etmiştir. Yani teslim-i külli ile Allah'a teslim olmuştur ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte ister Nebi Resul, ister Veli Resul, ister asaleten, ister vekaleten devrin imamları, Resuller, devrin imamı Resuller tasarruf altındadır. Ayetler gayet açık ortada. İlk devrin imamı, huzur namazı imamı Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonra kıyamete kadar bu devrin imamlığı devam edecektir. Öyleyse devrin imamı
1: Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala
0: günde 7 vakit Allah'ın huzurunda indiği ilahide namaz kılınıyor. Bu namazda iştirak eden insan ruhlarıdır. Allah-u Teala Araf Suresi'nin 206. ayet-i kerimesinde اِنَّ لَذِينَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْمِنَا اِبَادَتِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Muhakkak Allah'ın katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onu tesbih eder, ona secde ederler. Enbiya Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bir kere daha söylüyor. لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ Semadaki, semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler, onun katında olanlar, kişiler, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Öyleyse huzur namazına iştirak edenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır ve günde 7 vakit huzur namazına ruhları iştirak eder. Kur'an-ı Kerim'de eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73'te Allah-u Teala açıklıyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 2000 yıllık bir süre var. Hazreti İsa Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında 600 yıllık bir süre var. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar da hiçbir zaman bir nebi artık gelmeyecektir. İşte bu nebilerin olmadığı devrinde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamları Allah'ı temsil ediyor. Ama diğer veli resuller, veli mürşitler vesaire onlar devrin imamının temsilcileridir. Kastamonu'da bir kardeşimiz Allah'ın her kavimde Resul bahsetmesiyle El-Ad esması arasında bir ilişki var mı da açıklayabilir misiniz? Elbette. El-Ad esması Allah'ın adaletinin bir gereğidir. 7 ayet-i kerimede ki bu ayetlerin başında Nisa 165 geliyor. Resulen mübeşirin ve münzirin. Biz Resul'e göndermeyecek azap etmeyiz. Resul müjdelici uyarıcı Resuller geliyor ki İnsanlar Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İster Nisa 165 olsun, ister İbrahim 4 olsun, ister Nahl 36 olsun, ister İsra 15 olsun, Taha 134 olsun, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71 ve 38 mutlak surette Allah Teala her kavimde veli resuller tayin ediyor. Allah indinde her kavimdeki en üstün kişi o Resul'dür. Ondan sonra bütün veli mürşitler o kavimde o Resul'e tabidirler. O Resul de devrin imamına tabidir. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufundadır. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam'ı yaşayabilmek için İslam'ın 5 şartı yeterli mi, yeterli değil mi? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. 7 tane hedef emir Kur'an'da zikredilmiştir ve sahabe bunları yaşamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Şu anda bu 7'si de yok. Gelelim, sahabe bunların 7'sini de yaşamış. 7 tane vasıta emir var. Bu 7 vasıta emirden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir olmayınca geri kalan vasıta emirlerden oruç, namaz, hac, zekat bunlar hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından hazırlar. Onların amelliği boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse sadece bu dilekle mutlak surette kurtuluşa erer. Resulullah'ın hadiste öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gidecekler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetlik amel işleyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir.
1: Men tezekkâr fennemâ yetezekkâli nefsî. Kim tezkî olur?
0: Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'ın 5 şartı ameli, vasıta emirler ifade ediyor. Ama niyet o kişinin iradesini kullanması dileğidir. Öyleyse niyet amelden üstündür, ameller niyete tabidir. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek şart mıdır? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek şarttır, niyettir. Niyet, hedefi seçmektir. Bütün insanlar için hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani niyet bütün insanlar için hedef Allah'tır. Allah'ın zatına hayattayken ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Bu yoksa o zaman ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam, hidayet Allah'tandır sözü nasıl anlaşılmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Elbette hidayet Allah'tandır. Çünkü kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi istisnasız hidayete eremez. Ama o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette Allah'ın davetçileriyle gerçekleşir. İşte dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de o kitabı açıklayan her devirde devrin imamı. Allah'ın nimeti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğilen ve mahzun olan Peygamber Efendimiz'i gören bu şekildeki sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi deyince, şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat var ama İncil var, Kur'an var, fakat onu konuşturacak, onu Allah'tan bir öğretiyle açıklayacak birisine ihtiyaç var. İşte her ikisini de Allah gönderiyor. Zaten kitap göndermesem azap etmem, Resul göndermesem azap etmem. Ancak onunla hidayet bulunuyor ve hidayet Allah'tandır. Evet, o yardımın söz konusu değilse imkansız kişinin hidayet erebilmesi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, bizim gayretimiz Allah yolunda Allah-u Teala için nasıl bir kıymet ifade ediyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın yardıma ihtiyacım var. Hayır. Ama etrafımızdaki Allah bütün insanları mutlu kılmak istediği için

0: diyoruz ya, kendi nefsi için tezkiyorum. Ve ilallah halmesi.
1: Her şeyi açıkladık. Bir şey bırakmadık. Ve her şey...
0: Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması emanet olan...
1: Haberim gerçekten zamanı var. Ama baktığımız zaman bu Kur'an'ı kimler açıklayabilir? Hikmet sahibi alimler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içine üzerinize farz. Şimdi hikmet sahibi alimin Allah'tan aldığı açıklamayla insanların kendi akıllarıyla ve daha önce kendisinden önce yazdıkları el yazması kitaplar zanlarla elbette bir olmaz. Ne yazık ki olay bu şekilde olmuştur. Hikmet sahibi alim o Allah Teala'nın yardımını alan, Allah'ın yardımıyla ayetlerini açıklayan kişidir. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunun sağlaması var. Huvellezî enzele aleykel kitâbe. O yüce Allah ki kitabı sana indirdi. Min ayâtin muhkemâtin ümmül kitâb. O kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabih ayetlerdir. Her ikisi de ümmül kitapta yer alıyor. فَمَنْ لَزِينَ فِي قُلُبٌ زَيْهُنْ. Ama kalbinde zey olanlar, müteşabi ayetlere tabi olmak suretiyle yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yayıyorlar. Ama onlar tezekkür edemezler. İlimde rüsu sahibi olanlar, yani bu şekildeki mahalleri yapanlar, onlar da tezekkür edemezler. Bunlar ümmül kitabın esasının hepsi ümmül kitaptandır. Sadece kim müteşabihatleri tezekkür edebilir? Ulul elbab. Ulul elbab müteşabihatlerin manasını kendisi mi biliyor? Hayır. Allah biliyor, ulul elbaba öğretiyor. Öyleyse tek başına bu noktadan itibaren eğer siz ben sadece muhkem ayetlere tabi olun, müteşabihatler beni ilgilendirmez, önemli değil diyorsanız Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden birisi olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i parça parça edenlerin de gideceği yer ne yazık ki korkunç bir azap. Kur'an'ın bütününe tabi olmak istiyorsanız mühkem ve müteşabih ayetlerin bütünü olan Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. O zaman da önünüzde evet Kur'an'ı okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama mutlaka bilmediğiniz ayetlere, en azından müteşabih ayetleri bilemezsiniz. Müteşabih ayetleri bilen kimdir? Her devirde Allah Teala'nın müteşabih ayetleri kendisine açıkladığı ulul elbab. Ondan sorarak öğreneceksiniz. Onun için Allah Teala'nın Biyaz suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ama arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ehle zikrin kuntum la ta'lemun." Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Kur'an'ı okuyacaksınız. Bilmediğinizden çıkacak. Bilmediklerinizi ehli zikre sormakla öğrenmelisiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini açıklayan, her devirde tefsirini yapan Allah'ın dostları, Allah'ın yetki verdiği kişilerdir. Elbette onların kendi kalklarından yaptıkları maallerle devrin imamının açıklaması bir olmayacak. Biz devrin imamından Kur'an'ın açıklamasını öğrendik. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam. Doğmadan önce hanımlardan da seçilenler oluyor mu? Doğmadan önce seçilenler sadece erkeklerdir. Ricaldir. Bütün kavim resulleri ricallerden oluşuyor. Allah Teala "Oma arsalna min qablike illa ricalin nuhi ileyhi fesalu ehle zikrin la ta'lemun." Öyleyse "Oma arsalna min qablike illa ricalin" resullerin hepsi ricaldir. Ve erkeklerdir. Onlar doğmadan evvel seçilirler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir

0: teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Şura 20'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezid lehu fî harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nutiyü minha ve mâ lehu fil ahireti min nesî. Kim ahiret mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Bu ayetle örtüşen hadiste acaba Allah Resulü ne buyuruyor? Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır. Dünya ona amade olur. Dünya onun emrinde olur. Ama her kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar. Gözü önüne koyar. Kendisiyle derbeder eder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tercihten bir tanesi, akıl sahibi insanın dünyaya gözünü mü dikmesi lazım yoksa ahirete niyet etmesi mi lazım? Serbest irade sahibi kişinin ahirete niyet etmesi onu bütün güzelliklere ulaştıracaktır. Onun için Allah Resulü, kim ahireti dünyanın önüne geçirirse, yani ahireti için dünyayı bırakırsa, Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse, o ikisini de kaybeder. Bakara 201'de, Rabbena atina fid dünya hasenetin ve fil ahirete hasenetin ve kina azabennar. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, ya Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene ver. Ve bizi güzelliklere bulaştır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalp ile bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malı bereketi kaçar. Daima veren el, alan elden üstündür. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hırs bir insanda hüküm ferma olursa, dünyaya olan tamah hüküm ferma olursa, tıpkı susuyan bir insanın susuzluğunu gidermek üzere avuç avuç tuzlu deniz suyunu içmesine benzer. Susuyan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gitmez, tam tersi daha da artar. İşte hırs afetlerin kontrol altında olan insanların halini Allah Teala böyle tarif ediyor. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Evet, soruyor, zengin kimdir? Sahabem parası çok olan, bilemediniz diyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. İşte burada ifadesini buluyor. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Yani mutmain olmaktadır. Kim mutmainse o kişi bilir ki Allah kendisine neyi vermişse kendisi için en optimal odur. Neyi vermediyse vermemesi daha iyidir. Onun için o dua eder Rabbine,
Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını da vermedin. Vermeseydin bu sefer de isyan ederdim. O zaman Allah'ın her zaman kendinden haberdar olduğunu bilir. Allah Teala'nın ihtiyacı olanı optimal şekilde kendisine nasip ettiğini bilir ve Rabbine en üst seviyede iman eder. Eğer arttırmak gerekirse zikrini arttırır. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesini hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha burada tekrar ederim. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ey, yani insanlar cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennemin kapıları açılır, cehennem bekçileri o kapıdan girenlere sual söylüyorlar. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi buraya ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi ama kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 130'da ya maşallah cinni vel insi elem yetikum resulem hüküm. Ey cinler ve ey insanlar, size Resuller gelmedi mi? Ayetlerimizi size kısa etmediler mi? Ya kusuna aleyküm hayati ve yenzurunnekum liqa yevmüküm haza. Buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Kalu şehitne ala enfüsüne. Evet, şahit olduk nefsimizin üzerine. Garatumul hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfüsüm ennehum kâni kafirin. Sevgili kardeşlerim, Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın felâ teğurrennekumul hayatı dünya فَلَا تَوْرَنُكُمْ مَتَاءَ الْغُرُورِ. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı ne yapmasın? Sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göre aldatmasın. Ama burada Enam 130'da ne diyor? Nefsimizin üzerine şahit olduk. Dünya hayatı bizi aldattı. غَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ dünya. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde bildirilen اَنَّ la يَرْجُونَ لِيْقَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sözüne kulak verelim. Üç şeye şaşarım. Birisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bilip isyan eden, kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Kutsal kitaplarda, özellikle son şeriat gibi Kur'an-ı Kerim'de, 73 ayet-i kerimede Allah Teala, ruhun dünya hayatından, Allah'a ulaşmasından bahsediyor, 19 tane fiille. 12 kere üzerimize Allah Teala bunu farz kılıyor. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bir kişinin hayır ben bilmiyorum deme lüksü var mıdır? Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama kişi diyor ki ya nereden biliyorsun? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğiniz an Araf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle hangi ayet-i kerimeyi yan yana birlikte açıklamamız lazım? Araf 172 ve Enam 130. Araf 172'de bakın ne diyor Allah Teala. وَاِذَا خَزَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ
Eşhedü mu ala musum ala sübi rabbikum. Kalu bela şehitna. En tekulu yevmul kıyameti anna kunna zâgıfilin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu bir insan diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden diyemez? Allah Teala her kavme o kavmin ana lisanıyla Resul gönderiyor mu göndermiyor mu? Ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Resul'ün görevini yapmaması mümkün mü? Çünkü o da Allah'ın kontrolünde. Resul Allah'ın kontrolünde ve bakın kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemesiniz diye. Mutlaka وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى اَنْفِسُمْ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا biz de şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا ظَافِنِينَ Kıyamet günü hiç kimse ne diyemez? Bu söylediklerimden benim haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah her kavmi o kavmin ana lisanıyla

14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 40 küsür yıl Allah'tan aldığı ilimle, Kur'an ilmiyle insanları uyardı ve ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Kendisine tebliğ ulaşan bir insan benim bundan haberim yoktu diyebilir mi? Hayır, diyemez. Onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Öyleyse herkes Allah'ı biliyor mu? Resul herkese geliyor mu? Resul herkesi Allah'a davet ediyor mu? Davet ulaştıktan sonra Allah'ı biliyor mu? Biliyor ama ne yapıyor? Daveti kabul etmeyerek isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat etmiştir. Hepinizi müjdeliyorum. Sevgili kardeşlerim, siz hamd eder şükrederiz. Kime itaat ediyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsunuz. Allah'ın izniyle. Resul'e itaat ediyorsunuz ama ulaşmayı dilemeyenler kime itaat ediyor? Şeytana itaat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kim söyleyecek? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. İşte Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fi silmi kâfeten. Hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hocam diyeceksiniz. Ben de cevap veriyorum. Şeytanın adımlarına tabi olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bakara 168. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142, şeytanın adımına tabi olmayın, o sapaçık bir düşmandır. İsra 53, kullarıma söyle, güzel söz söylesinler, yoksa şeytan aralarına girecektir. Yasin 60-61, şeytanın adımına tabi olmayın, o size bir düşmandır. Zuruf 62, muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır şeytan. Ve Nur 21'de, şeytanın adımına tabi olmayın. Şayet tabi olursanız, şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. O zaman sevgili kardeşlerim, kimlerdir şeytanın öğrencileri? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın öğrencileri ise şeytan onlara ne öğretiyor? Fuhşiyatı ve münkeri. Fuhşiyat nedir, münker nedir? Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin talepleri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Nefsimizin 19 afeti var. 19 afetin tesiri altında nefsimiz ne yapıyor? Şeytanın bütün emirlerine isyan ediyor. Ne yapıyor? Bütün yasaklarını işliyor nefsimiz. İşte fuhşiyat bu. Münker ne? Münker Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhumuzun talepleri olan emirleri inkar ettiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İnkar ediyor iblis. Diyor ki hayır, ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Mürşide tabiyet farz mı? Hayır diyor. Kullarla arasına kimse giremez. Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hayır diyor. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Fizik ucunun Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. İslam'ın 5 şartı var. Nefsin Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. Zaten ben teslim olmuşum diyor. Yani her şeyi inkar ediyor. Fuhşiyatı emrediyor iblis ve münkeri de inkar ettiriyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu hakikatleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Ne müjde o insana ki Allah'ı biliyor ama itaat ediyor. Ne müjde o insanlara ki düşman olan şeytanın farkına varıp Allah'a sığınıyor. Ne mutlu o insana ki dünyayı biliyor ama kalbinden asla yeri yok. Dünyayı kalbine koymuyor. İşte mutlu insanlar, huzur içerisinde hayatı yaşayacak insanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Yapmamız gereken şey en üst seviyede her şey muhalakat olarak Allah tarafından yaratılan insanın nefsinin afetlerine değil ruhun talepleriyle bir hayatı yaşaması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak verdim.

Sana göz verdim. Sana mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş kılmadım mı? Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? Diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen Taha 123, 124, 125 ve 126. ayetlerine beraber bakalım. Acaba Allah Teala ne diyor? Kale bita cemiyan ba'dukum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalma şakilerden olmaz. İki ayet-i kerimede hidayet nasıl tarif ediliyor? Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kulü nevdallahi ve levda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak tarif edilmiş. Ve benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Diyor ki, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Buna bir benzetme yapmak istiyoruz. Şu anda üniversiteler var. O üniversite hangi lisanla tedrisat yapacaksa, ilk senesi o lisanın öğretisi yapılıyor. Hazırlık sınıfı diyorlar buna. Mesela İngilizce yapılacaksa o hazırlık sınıfından ne öğretiliyor insanlara? İngilizce öğretiliyor. İşte tıpkı bunun gibi Rabbimizin bize öğretmek istediği lisan ne? Kim söyleyecek? Vahiy lisanı. Hiçbirimiz vahiy lisanı biliyor muyuz? Allah'ın öğretisi müfredat programı hangi lisanla yapılıyor? Vahiy ile yapılıyor sevgili kardeşlerim. Vahiy. Yani nasıl insanlar İngilizce tedrisat veriyor, Almanca veriyor, işte neyse her kendi lisanları veriyorlarsa Allah Teala da Rabça tedrisat ve ilmini öğretiyor. Bu şekliyle. İşte Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Tıpkı bunun gibi Allah'ın üniversitesinin de bir hazırlık sınıfı var. Bu Allah'ın üniversitesi hazırlık sınıfı tilaveti ihtiva ediyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. O zaman tilavet nedir? Tilavet, vahiy lisanını öğrenmeye hazırlık sınıfıdır. 14 basamağı içeriyor. Olaylar yaşanıyor. Olayların üzerimizdeki tesiri. Ondan sonra da bizim kalben ulaşmayı dilememiz. Her olayda Allah'ın muradı ne? Her olayda Allah'ın muradı bizim derecat kazanmamız, hayrı. Her olayda da şerden kaçınmamız emrediliyor. Din ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Ey ümmetim,

0: Musibet. O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı şer mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor.
1: Allah'a ulaş.
0: Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olaylar, olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi.
1: Sen?
0: İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah. Ancak nefsin tezkiye olması.
0: Dünya mı Allah mı?
2: Allah.
0: Mal mı ilim mi? Evet. Her zaman her
1: şartına bağlıdır. Bakara 257'de Allah Teala Allah ameni olanların dostu.
0: Herkes bu seçeneklerle karşı karşıya, işte bu seçenekler karşı karşıya olduğu zaman
1: onları zulmetten nura çıkartır. İşte zulmetten nura çıkış 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleşir.
0: Kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse
1: Allah razı olsun. Üçüncü sual, bireysel yapılan zikirler toplumdaki tevhidin oluşması açısından da önemli midir?
0: O zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder ve Rahim esması ile tecelli ettiği an onu hayrı kazanacak bir hale getirir. Yani Allah'ın üniversitesinde insanlara ne öğretiliyor? Hayır öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Sevgi öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Nefsin terbiye sistemi öğretiliyor. Ama bir hazırlık sınıfından sonra. İşte Allah Teala Taha 124'te men arada en zikri. Taha 123'te neydi? Kale bita cemiyan ba'dikun bi adin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahata kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan. Evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan, bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı çıkartmaz mı? Ne diyorsun? Evet. Vallahi adamın gözünü kör etti. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimize Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Evet. İnsanları hayra çağırsın. Sevgili kardeşlerim, Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O zaman bu konuda ne diyorsunuz? Hayra davet var, hayra davet etsin diyor ve Allah Resulü hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden, Allah'ın irşada memur ve meldun kıldığı insanlar, insanları nereye davet ediyorlar? Hayra davet ediyorlar. Bu hayra davet, işte tövbe et, 3 tane puan kazan, şunu bu değil. Tam tersi. Hayra davetin temelinde insanları

Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne asıl siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın. Ne yaparsanız yapın, o hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nasibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kıflin minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan, o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz Allah'ın izniyle. Ali İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah Teala kıyamet günde amel defteri olarak size verilecektir. Men zuhziha anin nari, kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete, ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila metal gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım, gel artık benim imdadıma yetiş, diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber sevgilim. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet dairesinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakati kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var? Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Eleyhisallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne? Kim söyleyecek? Liyakat ve mükafat kanunu.
Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Eğer Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatınız üst seviyedeyse Allah Teala kapısı açıyor. Ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber. Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi ahirette tercih eden üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ لِّبَشَرٍ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Allah Teala diyor ki ben meleklere salsalin denilen kuru topraktan ve şekilleri başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. فَاِذَا سَوَيْتُهُ onu bin nefse dizayn ettiğim zaman وَنَفَاهْتُ عَف۪يهِ مِنْ رُوحِ ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30. فَسَجَّدَ الْمَلَيْكَ تُكُلُمْ مَجْمَيْنِ meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31. İlla iblis اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32. قَالَ يَا اِبْلِسُ مَا لَكَ لَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Hicr 33. Ben hamain meslun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan sarsalın denilen hak ettiğim bir beşere secde etmek edemem. Asla bunu yapamam. Hicr 34. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35. Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin.
Din gününe sevgili kardeşlerim.